0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Suçlular Rablerinin huzurunda boyunlarını büküp, "Rabbimiz, gerçeği gördük ve işittik. Artık şimdi bizi dünyaya döndür ki salih amel işleyelim. Biz artık kesin olarak inanmaktayız," dedikleri vakit onları bir görsen. "Eğer dileseydik herkese hidayetini verirdik. Fakat benim andolsun cehennemi hem cinlerden hem de insanlardan dolduracağım sözüm gerçekleşecektir. Onlara şöyle denilecek: o halde bugününüze kavuşmayı unutmanıza karşılık azabı tadın. Biz de sizi unuttuk. Yapmakta olduklarınıza karşılık ebedi azabı tadın. Bizim ayetlerimizi ancak kendilerine bu ayetlerle öğüt verildiği zaman secdeye kapanan, kibirlenmeksizin Rablerine hamd ederek tesbih edenler inanırlar. Onlar korkarak ve ümit ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Hiç kimse yapmakta olduklarına karşılık olarak onlar için saklanan göz aydınlıklarını bilemez. Hiç mümin fasık gibi olur mu? Bunlar elbette eşit olmazlar. İman edip salih amel işleyenlere gelince, onlar için yapmakta olduklarına karşılık bir mükafat olarak meva cennetleri vardır. Fasıklık edenlere gelince, onların barınağı ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya döndürülürler ve onlara "yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın" denir. Andolsun dönsünler diye biz onlara ahiretteki en büyük azaptan önce dünyadaki yakın azabı elbette tattıracağız. Kim Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalimdir? Şüphesiz ki biz suçlulardan intikam alıcıyız. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

0: Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
1: Rabbe yakındır insan, ona ellerini açtıkça. Amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.
2: Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala hayri halki Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İlahi ya Rabbi, sana binlerce hamdü sena ederiz. Allah'ım, sevgili elçin Muhammed Mustafa Efendimiz'e, iki alemin önderine binlerce salatü selam olsun. Allah'ım bizi peygamber ışığından uzak eyleme. Allah'ım bizi peygamber ahlakından uzak eyleme. Allah'ım, peygamberimiz öyle buyurdu: ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Onun ahlakından ders alabilmeyi hepimize nasip eyle ya Rabbi. Komşularla iyi geçinmeyi nasip eyle ya Rabbi. Haramdan uzak durmayı nasip eyle ya Rabbi. Haram kazançtan, haram paradan şiddetle, böyle akrepten, yılandan kaçar gibi kaçmayı nasip eyle ya Rabbi. Yetim hakkını yemekten bizleri uzak eyle ya Rabbi. Hakkımız olmayan şeye el uzatmaktan bizleri uzak eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, ismi azamın hürmetine bizi ve sevdiklerimizi her türlü kaza, bela, musibet, afet, hastalık, şerden, depremden, zelzelden uzak eyle ya Rabbi. Uzak eyle ya Rabbi.
0: Dualarda buluşmak için Vav Radyo
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Tekvir Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar bulanıp söndüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, gebe develer salıverildiği zaman, yaban hayatı yaşayan irili ufaklı tüm canlılar toplandığı zaman, denizler kaynatıldığı zaman, ruhlar bedenlerle eşleştirildiği zaman, diri diri gömülen kız çocuğunun hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman, amel defterleri açıldığı zaman, gökyüzü yerinden sıyrılıp koparıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman, herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir. Andolsun, bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara, andolsun yöneldiği zaman geceye, andolsun aydınlandığı zaman sabaha ki, o Kur'an şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada meleklerce itaat edilen, güvenilir bir elçinin, Cebrail'in getirdiği sözdür. Ey Kureyşliler! Sizin arkadaşınız Muhammed bir deli değildir. Andolsun o, Cebrail'i apaçık ufukta gördü. O, gayb hakkında cimri değildir. Kur'an, kovulmuş şeytanın sözü değildir. Hal böyleyken nereye gidiyorsunuz? O, alemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için ancak bir öğüttür. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an'ın koruyucusu Allah'tır. Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif.

وكلا وعد الله الحسنى وفضل

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir müminin bir mümini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başka. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse, bir mümin köleyi azat etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir. Öldürülen kimse mümin olur ve düşmanınız olan bir topluluktan bulunursa, mümin bir köle azat etmek gerekir. Eğer sizinle kendileri arasında antlaşma bulunan bir topluluktan ise ailesine verilecek bir diyet ve mümin bir köle azat etmek gerekir. Bunlara imkan bulamayanın Allah tarafından tövbesinin kabulü için 2 ay ard arda oruç tutması gerekir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız zaman gerekli araştırmayı yapın. Size selam veren kimseye dünya hayatının geçici menfaatine, ganimete göz dikerek sen mümin değilsin demeyin. Allah katında pek çok ganimetler vardır. Daha önce siz de öyleydiniz de Allah size lütufta bulundu. Müslüman oldunuz. Onun için iyice araştırın. Çünkü Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Müminlerden özür sahibi olmaksızın cihattan geri kalıp oturanlarla Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat edenler eşit olamazlar. Allah mallarıyla, canlarıyla cihat edenleri derece itibariyle cihattan geri kalanlardan üstün kılmıştır. Gerçi Allah müminlerin hepsine de en güzel olanı cenneti vaat etmiştir. Ama mücahitleri büyük bir mükafat ile kendi katından dereceler, bağışlanma ve rahmet ile cihattan geri kalanlara üstün kılmıştır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her

yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Yaşar Zorlu. Saf Suresi 1-14. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir. Hiç şüphe yok ki Allah kendi yolunda duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Hani Musa kavmine, ey kavmim, Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bilip durduğunuz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz demişti. Onlar yoldan sapınca Allah da kalplerini doğru yoldan saptırdı. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Hani Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları, şüphesiz ben Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberiyim demişti. Fakat İsa onlara apaçık mucizeleri getirince bu apaçık bir sihirdir dediler. Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. O kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Ey iman edenler! Sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi size? Allah'a ve peygamberine inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Bunu yapınız ki Allah günahlarınızı bağışlasın, sizi içinden ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel meskenlere koysun. İşte bu büyük başarıdır. Seveceğiniz başka bir kazanç daha var. Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih, Mekke'nin fethi. Ey Muhammed, müminleri müjdele. Ey iman edenler, Allah'ın yardımcıları olun. Nasıl ki Meryem oğlu İsa da havarilere, Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimdir demişti. Havariler de biz Allah'ın yardımcılarıyız demişlerdi. Bunun üzerine İsrailoğulları

0: Bir kesim inanmış, bir kesim de inkar etmişti. Nihayet biz inananları düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Araf Suresi 54 ila 56. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 gün içinde, 6 evrede yaratan ve arşa kurulan, geceyi kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah'tır. Dikkat edin, yaratmak da emretmek de yalnız O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir. Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü O haddi aşan

0: Onları sevmez. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kalpleri yumuşatır.
2: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ehli kitapla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ali İmran Suresi 113.
2: Onların, kitap ehlinin hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde gece saatlerinde ayakta duran, secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okuyan bir topluluk da vardır.
1: Maide Suresi 19.
0: Ey kitap ehli! Peygamberlerin arası kesildiği bir sırada bize ne müjdeleyici bir peygamber geldi ne de bir uyarıcı demeyesiniz diye işte size hakikati açıklayan elçimiz Muhammed geldi. Evet, size bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.
1: Hadid Suresi 29.
5: Bunları açıkladık ki kitap ehli Allah'ın lütfundan hiçbir şeyi kendilerine has kılmaya güçlerinin yetmeyeceğini ve lütfun Allah'ın elinde olduğunu, onu dilediği kimseye vereceğini bilsinler. Allah büyük lütuf sahibidir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkların Sesi Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Şura Suresi

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını artırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğinden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Yoksa Allah'ın izin vermediği bir dini kendilerine tutulacak yol kılan ortakları mı var? Eğer cezaların ertelenmesine dair kesin hükmü olmasaydı, derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz zalimler için elem dolu bir azap vardır. Sen zalimlerin yaptıkları şeyler tepelerine inerken bu yüzden korkuyla titrediklerini göreceksin. İnanıp yararlı işler yapanlar da cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır. İşte bu büyük lütuftur. İşte bu Allah'ın inanıp salih ameller işleyen kullarına müjdelediği şeydir. De ki, ben buna yaptığım tebliğ görevine karşılık sizden akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum. Kim güzel bir iş yaparsa onun iyiliğini artırırız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Yoksa yalan uydurup Allah'a iftira etti mi diyorlar. Eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler. Allah batılı yok eder, hakkı sözleriyle gerçekleştirir. Şüphesiz o göğüslerin özünü, kalplerde olanları hakkıyla bilendir. O kullarından tövbeyi kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir. Allah iman edip salih ameller işleyenlerin dualarına karşılık verir. Lütfundan onlara fazlasını da verir. Kafirler içinse çetin bir azap vardır. Allah kullarına tümüne birden rızkı bol bol verseydi yeryüzünde mutlaka azgınlık ederlerdi. Fakat o rızkı dilediği ölçüde indirir. Şüphesiz o kullarından hakkıyla haberdardır ve onları hakkıyla görendir.

0: O, insanlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indiren, rahmetini her tarafa yayandır. O, dost olandır, övülmeye layık olandır. Gökleri, yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması onun varlığının delillerindendir. O, dilediği zaman onları bir araya getirmeye de gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit, vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

0: gününün sahibi olan Rabbimiz, her insana kazandığını karşılıksız vereceğin ve aramızda adaletle hükmedeceğin o gün için nedametle sana yakarıyoruz. O zor günde bizi değer verdiklerinden eyle Allah'ım. Kurtuluşa erenlerden eyle Allah'ım. Hüsrana uğrayanlardan eyleme Allah'ım. Ya Rab, atamız Hazreti Adem ve annemiz Hazreti Havva'nın dualarıyla sana yalvarıyoruz. Sesimizi onların sesine katıyoruz. Hesap gününün ağırlığını bedenimizle ve kalbimizle hissettiğimiz şu anda, günahlarımıza bin pişman olarak gönülden yakarışlarla aynı duayı, aynı ümit ve aynı ürpertiyle tekrarlıyoruz. Rabbena zalemna enfusena ve illem tagfir lana ve terhamna lenekunanna minel hasirin. Ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Rabbimiz, gönlümüzü affınla serinletecek rahmet bulutları gönder bize Allah'ım.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Ali İmran Suresi 26 ila 32. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin. Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. Müminler müminleri bırakıp inkarcıları dost edinmesin. Kim böyle yaparsa Allah'la bir ilişiği kalmaz. Ancak onlardan gelebilecek tehlikeden korunmanız başkadır. Allah asıl sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Çünkü dönüş Allah'adır. De ki, içinizdekini gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerdeki her şeyi, yerdeki her şeyi de bilir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Herkesin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde kişi, kötülükleriyle kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Yine Allah sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Allah kullarını çok esirgiyicidir. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. De ki, Allah'a ve peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an'ın aydınlığına açılan bir pencere. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Hac Suresi 75 ila 78. Ayetler.

فعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah meleklerden de resuller seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Onların önlerindekini de yaptıklarını da, arkalarındakini de yapacaklarını da bilir. Bütün işler hep Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. Allah uğrunda hakkıyla cihad edin. O sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Babanız İbrahim'in dinine uyun. Allah sizi hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslüman diye isimlendirdi ki peygamber size şahit ve örnek olsun. Siz de insanlara şahit ve örnek olasınız. Artık namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın. O sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip, ne güzel yardımcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2.

0: Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Mümin Suresi 61 ila 68. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, içinde rahat edesiniz diye geceyi ve her şeyi gösterici aydınlık olarak da gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı sonsuz iyilik sahibidir, fakat insanların çoğu şükretmezler. İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Durum bu iken nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inkar etmekte olanlar işte böyle döndürülürler. Allah yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de bina yapan, size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. O diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek, samimi olarak ona ibadet edin. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur. De ki, Rabbimden bana apaçık deliller gelince, Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza tapmam bana yasaklandı ve bana alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi. O, sizi önce topraktan, sonra az bir sudan, meniden, sonra alakadan yaratan, sonra sizi ana rahminden çocuk olarak çıkaran, sonra olgunluk çağına ulaşmanız, sonra da ihtiyarlamanız için sizi yaşatandır. İçinizden önceden ölenler de vardır. Allah bunları belli bir zamana erişmeniz ve düşünüp akıl

0: Erdirmeniz için yapar. O yaşatan ve öldürendir. Bir şeye karar verdiğinde ona sadece ol der. O da oluverir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Enfal Suresi 38 ila 44. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, inkar edenlere söyle. Eğer iman edip düşmanlık ve savaştan vazgeçerlerse, geçmiş günahları bağışlanır. Eğer düşmanlık ve savaşa dönerlerse, öncekilere uygulanan ilahi kanun devam etmiş olacaktır. Baskı ve şiddet kalmayıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer küfürden vazgeçerlerse, şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir. Eğer yüz çevirirlerse, bilin ki Allah sizin dostunuzdur. O ne güzel dosttur, o ne güzel yardımcıdır. Bilin ki ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri mutlaka Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir. Eğer Allah'a hak ile batılın birbirinden ayrıldığı gün, yani iki ordunun Bedir'de karşılaştığı gün kulumuza indirdiklerimize inandıysanız bunu böyle bilin. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Hani siz vadinin Medine'ye yakın tarafında, onlar uzak tarafında, kervansa sizin aşağınızdaydı. Onlar sayıca sizden öylesine fazlaydı ki, şayet buluşmak üzere sözleşmiş olsaydınız, durumu fark edince sözleşmenizde ayrılığa düşerdiniz

0: savaşa yanaşmazdınız. Fakat Allah olacak bir işi, müminlerin zaferini gerçekleştirmek için böyle yaptı ki, ölen açık bir delille ölsün, yaşayan da açık bir delille yaşasın. Şüphesiz Allah elbette hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Hani Allah sana onları uykunda az gösteriyordu? Eğer sana onları çok gösterseydi, elbette gevşerdiniz ve o iş hakkında birbirinizle çekişirdiniz. Fakat Allah sizi bunlardan kurtardı. Çünkü O, göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Hani karşılaştığınız zaman onları gözlerinize az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu ki Allah olacak bir işi gerçekleştirsin. Bütün işler Allah'a döndürülür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an pusuladır.
2: Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati. Yüce Allah Celle Celaluhu, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ahlakla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Derken kullarımızdan bir kul buldular ki biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Musa ona, sana öğretilen bilgilerden bana doğruya iletici bir bilgi öğretmen için sana tabi olayım mı? Dedi. Adam şöyle dedi. Doğrusu sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredebilirsin? Musa, inşallah beni sabırlı bulacaksın. Hiçbir işte de sana karşı gelmeyeceğim, dedi. O da şöyle dedi. O halde eğer bana tabi olacaksan, ben sana söylemedikçe hiçbir şey hakkında bana soru sormayacaksın. Derken yola koyuldular. Nihayet bir gemiye bindiklerinde adam gemiyi deldi. Musa, sen onu içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu şaşılacak bir iş yaptın, dedi. Adam, sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin demedin mi? Dedi. Musa, unuttuğum için bana çıkışma ve bu işimde bana güçlük çıkarma, dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir erkek çocukla karşılaştıklarında adam hemen onu öldürdü. Musa, bir cana karşılık olmaksızın suçsuz birini mi öldürdün? Andolsun çok kötü bir iş yaptın, dedi. Adam, sana benimle beraberliğe asla sabredemezsin demedim mi? Dedi. Musa, eğer bundan sonra sana bir şey hakkında soru sorarsam artık benimle arkadaşlık etme. Doğrusu tarafımdan dilenecek son özre ulaştın. Bu son özür dileyişim, dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir şehir halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Halk onları konuk etmek istemedi. Derken orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar gördüler. Adam hemen o duvarı doğrulttu. Musa, isteseydin bu iş için bir ücret alırdın, dedi. Adam, işte bu

0: birbirimizden ayrılmamız demektir, dedi. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü anlatacağım. O gemi denizde çalışan bir takım yoksul kimselere ait idi. Onu yaralamak istedim. Çünkü onların ilerisinde her gemiyi zorla ele geçiren bir kral vardı. Çocuğa gelince anası babası mümin insanlardı. Onları azgınlığa ve küfre sürüklemesinden korktuk. Böylece Rablerinin onlara bu çocuğun yerine daha hayırlı ve daha merhametli bir çocuk vermesini diledik. Duvar ise şehirdeki iki yetim çocuğa ait idi. Altında onlara ait bir define vardı. Babaları da iyi bir insandı. Rabbin onların olgunluk çağına ulaşmalarını ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarmalarını istedi. Bunları ben kendi görüşme göre yapmadım. İşte senin sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur.
1: Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Oku. Senin Rabbin en cömert olandır. O kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir. Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder. Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Necip Demirel. Hadid Suresi 20 ila 25.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Nihayet hepsi yok olur gider. Tıpkı şöyle, bir yağmur ki bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurumaya yüz tutar da sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra da çer çöp olur. Ahirette ise dünyadaki amele göre ya çetin bir azap veya Allah'ın mağfiret ve rızası vardır. Dünya hayatı aldanış metaında başka bir şey değildir. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni gökle yerin genişliği kadar olan Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanan cennete yarışırcasına koşun. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız diye böyle yaptık. Çünkü Allah kendini beğenip övünen hiçbir kimseyi sevmez. Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emreden kimselerdir. Kim yüz çevirirse bilsin ki şüphesiz Allah ganidir, zengindir, övülmeye layıktır. Andolsun biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraberlerinde kitabı ve mizanı ölçüyü indirdik ki insanlar adaleti yerine getirsinler. Kendisinde müthiş bir güç ve insanlar için birçok faydalar bulunan demiri yarattık ki insanlar ondan yararlansınlar. Allah da kendisine ve Resullerine gayba inanarak yardım edecekleri bilsin. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Af ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür duaları.

0: Ya Rabbel Alemin. Tarih boyunca mazlumların umudu, kimsesizlerin kimsesi olmuş ülkemizi ve milletimizi her türlü felaket ve tehlikelerden emin ve muhafaza eyle. Rahmet, bereket ve inayetini vatanımızdan bir an bile eksik etme Allah'ım. Dinimiz ve milletimiz için çalışanları hayırlı işlerde muvaffak eyle Allah'ım. Güvenliğimiz için hayatını tehlikeye atan, sınır boylarında nöbet bekleyen askerimizi sen muhafaza eyle Allah'ım. Senin yolunda din, vatan ve millet uğrunda canını feda eden kardeşlerimize, gazilerimizden vefat edenlere rahmet, sağ olanlara sıhhat ve afiyetler lütfeyle Allah'ım.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Can Atıcı. Ankebut Suresi 31 ila 37. ayetler.
3: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elçilerimiz, melekler İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde,

0: geldiğinde biz bu memleket halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın ahalisi zalim kimselerdir dediler. İbrahim ama orada Lut var dedi. Onlar orada kimin bulunduğunu biz daha iyi biliriz. Biz onu ve ailesini elbette kurtaracağız. Ancak karısı başka. O geri kalıp helak edilenlerden olacaktır. Elçilerimiz Lut'a geldiklerinde Lut onlar yüzünden tasalandı. Onlar hakkında çaresizlik içine düştü. Elçiler ona korkma, üzülme. Biz seni ve aileni kurtaracağız. Ancak karın başka. O geride kalıp helak edilenlerden olacaktır. Şüphesiz biz bu memleket halkı üzerine fasıklık ettiklerinden dolayı gökten bir azap indireceğiz. Andolsun biz aklını kullanacak bir kavim için o memleketten ibret alınacak apaçık bir delil bıraktık. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb, ey kavmim, Allah'a kulluk edin, ahiret gününe ümit besleyin ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın, dedi. Kavmi onu yalanladı. Bunun üzerine kendilerini o malum sarsıntı yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an Allah kelamıdır. Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahmut Tablavi. Enam Suresi 96 ila 102. Ayetler.

0: قد قر الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin hakkıyla bilenin

0: takdiridir, ölçüp bitmesidir. O, sayelerinde kara ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye sizin için yıldızları yaratandır. Bilen bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıkladık. O, sizi bir tek candan yaratandır. Sizin bir karar kılma yeriniz, bir de emanet bırakılma yeriniz var. Biz, anlayan bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıklamışızdır. O, gökten su indirendir. İşte biz onunla her türlü bitkiyi çıkarıp onlardan yeşillik meydana getirir ve o yeşil bitkilerden üst üste binmiş taneler, hurma ağacının tomurcuğunda da aşağı sarkmış salkımlar, üzüm bahçeleri, zeytin ve nar çıkarırız. Her biri birbirine benzer ve her biri birbirinden farklı. Bunların meyvesine bir meyve verdiği zaman, bir de olgunlaştığı zaman bakın. Şüphesiz bunda inanan bir topluluk için Allah'ın varlığını gösteren ibretler vardır. Bir de cinleri Allah'a bir takım ortaklar yaptılar. Oysa onları O yarattı. Bilgisizce Allah'a oğullar ve kızlar da uydurdular. O, onların niteledikleri şeylerden uzaktır, yücedir. O, gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. Onun bir eşi olmadığı halde nasıl bir çocuğu olabilir? Halbuki her şeyi O yarattı. O her şeyi hakkıyla bilendir. İşte sizin Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeye vekil, her şeyi yöneten, görüp gözetendir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Bakara Suresi 153 ila 163. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet gelince, biz şüphesiz her şeyimizle Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz derler. İşte Rableri katından rahmet ve merhamet onlaradır. Doğru yola ulaştırılmış olanlar da işte bunlardır. Şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse şüphesiz Allah onu bilir, karşılığını verir. İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti kitapta açıklamamızdan sonra onları gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanet etme konumunda olanlar lanet eder. Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar lanetlenmekten kurtulmuşlardır. Çünkü ben onların tövbelerini kabul ederim. Zira ben tövbeleri çok kabul edenim, çok merhamet edenim. Fakat ayetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üstünedir. Onlar ebedi olarak lanet içinde kalırlar. Artık ne kendilerinden azap hafifletilir, ne de yüzlerine bakılır. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Aşr-ı Şerif.

Okuyan Mehmet Bilir. Kamer Suresi 49 ila 55. ayetler ve Rahman Suresi 1 ila 28. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten biz her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık. Emrimiz ancak bir tek emirdir. Göz kırpması gibidir. Anında gerçekleşir. Andolsun biz sizin gibileri hep helak ettik. Fakat var mı düşünüp öğüt alan? İşledikleri her şey ise kitaplarda kayıtlıdır. Küçük büyük her şey satır satır yazılmıştır. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar cennetlerde ırmak başlarındadırlar. Muktedir bir hükümdarın katında doğruluk meclisindedirler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suları acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir. Birbirine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O'nundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Kur'an müjdedir.
4: Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
6: Kavramların hakikati.
7: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu Sıla-i Rahim konusunda kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bize şunları emretmiştir.
8: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
7: Şura Suresi 20 ila 23. ayetler.
9: Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğinden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir

0: bir payı yoktur. Yoksa Allah'ın izin vermediği bir dini kendilerine tutulacak yol kılan ortakları mı var? Eğer cezaların ertelenmesine dair kesin hükmü olmasaydı, derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz zalimler için elem dolu bir azap vardır. Sen zalimlerin yaptıkları şeyler tepelerine inerken bu yüzden korkuyla titrediklerini göreceksin. İnanıp yararlı işler yapanlar da cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır. İşte bu büyük lütuftur. İşte bu Allah'ın inanıp salih ameller işleyen kullarına müjdelediği şeydir. De ki, ben buna yaptığım tebliğ görevine karşılık sizden akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum. Kim güzel bir iş yaparsa onun iyiliğini arttırırız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: sesi Wow Radyo. Esmaül Hüsna, seslendiren Dursun Ali Erzincan.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.
2: El-Kavî Celle Celalu, Celle Celalu. Pek kuvvetli, pek güçlü olan. Sen El-Kavîsin, her şeye gücü yetensin. Kuvvet ve kudretin ifadesisin. Gücü sonsuzsun, bir sınıra sığmaz, ölçüye gelmezsin. Sen kuvvetinde zayıflık olmayansın. Hiçbir şey sana ağır ve yorucu gelmez. Senin kudretin tüm sıfatların gibi sınırsızdır. Yaratılmışların istersen milyarlarca örneğini yaratırsın, kudretinden zerre eksilmez. Yarattıklarını korumak sana zor gelmez. Sonsuz kudret sahibi kavi olan Allah'ım, güç ve kudret sadece sana aittir. Hayat ve ölümün fitnesinden sana sığınırız. Amin.

Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Hasan Tok. Meali seslendiren Mehmet Atay. Üçüncü cüz.

Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İşte peygamberler. Biz onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. İçlerinden Allah'ın konuştukları vardır. Bir kısmının da derecelerini yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya ise açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs Cebrail ile destekledik. Eğer Allah dileseydi, bunların arkasından gelen milletler kendilerine apaçık deliller geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat ayrılığa düştüler. Onlardan inananlar da vardı, inkar edenler de. Yine Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin Allah dilediğini yapar. Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. İnkar edenlerse zalimlerin ta kendileridir. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar, O'nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O yücedir, büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O halde kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulba yapışmıştır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıktan aydınlığa çıkarır. Kafirlerin velileri ise tağuttur. Onları aydınlıktan karanlıklara sürükleyip çıkarır. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalırlar. Allah kendisine hükümdarlık verdi diye şımarıp böbürlenerek Rabbi hakkında İbrahim'le tartışanı görmedin mi? Hani İbrahim, benim Rabbim diriltir, öldürür demiş, o da ben de diriltir, öldürürüm demişti. Bunun üzerine İbrahim, şüphesiz Allah güneşi doğudan getirir, sen de onu batıdan getir deyince kafir şaşırıp kaldı. Zaten Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Yahut altı üstüne gelmiş, ıpıssız duran bir şehre uğrayan kimseyi görmedin mi? O, Allah burayı ölümünden sonra nasıl diriltecek acaba demişti. Bunun üzerine Allah onu öldürüp 100 yıl ölü bıraktı, sonra diriltti ve ona sordu. Ne kadar ölü kaldın? Bir gün veya bir günden daha az kaldım diye cevap verdi. Allah şöyle dedi. Hayır, 100 sene kaldın. Böyleyken yiyeceğine ve içeceğine bak. Henüz bozulmamış. Bir de eşeğine bak. Böyle yapmamız seni insanlara ibret belgesi kılmamız içindir. Eşeğin kemiklerine de bak. Nasıl onları bir araya getiriyor, sonra onlara nasıl et giydiriyoruz. Kendisine bütün bunlar apaçık belli olunca şöyle dedi. Şimdi biliyorum ki şüphesiz Allah'ın gücü her şeyi hakkıyla yeter. Hani İbrahim, Rabbim bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster demişti. Allah ona inanmıyor musun deyince, hayır inandım ancak kalbimin tatmin olması için demişti. Öyleyse 4 kuş tut, onları kendine alıştır. Sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları çağır, sana uçarak gelirler. Bil ki şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu 7 başak bitiren ve her başakta 100 tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden bunları başa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Güzel bir söz ve

bağışlama, peşinden gönül kırma gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah her bakımdan sınırsız zengindir, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın durumu gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah, kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. Allah'ın rızasını kazanmak arzusuyla ve kalben mutmain olarak mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yüksekçe bir yerdeki güzel bir bahçenin durumu gibidir ki, bol yağmur alınca iki kat ürün verir. Bol yağmur almasa bile ona çiseleme yeter. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Herhangi biriniz ister mi ki, içerisinde her türlü meyveye sahip bulunduğu, içinden ırmaklar akan, hurma ve üzüm ağaçlarından oluşan bir bahçesi olsun, himayeye muhtaç çocukları varken ihtiyarlık gelip kendisine çatsın derken bağa ateşli, yıldırımlı bir kasırga vursun da orası yanıversin. Allah, düşünesiniz diye size ayetlerini böyle açıklıyor. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın ve bilin ki Allah her bakımdan zengindir, övülmeye layıktır. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size çirkinliği ve hayasızlığı emreder. Allah ise size kendi katından mağfiret ve bol nimet vaat ediyor. Şüphesiz Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir. Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Allah yolunda her ne harcar veya her ne adarsanız, şüphesiz Allah onu bilir. Zulmedenlerin yardımcıları yoktur. Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel. Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır ve günahlarınızdan bir kısmına da kefaret olur. Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Onları hidayete erdirmek sana ait değildir. Fakat Allah, dilediğini hidayete erdirir. Hayır olarak ne harcarsanız, kendiniz içindir. Zaten siz, ancak Allah'ın rızasını kazanmak için harcarsınız. Hayır olarak her ne harcarsanız, hiç hakkınız yenmeden, karşılığı size tas tamam ödenir. Sadakalar, kendilerini Allah yoluna atayan, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremeyen fakirler içindir. İffetlerinden dolayı dilenmedikleri için bilmeyen onları zengin sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın. İnsanlardan arsızca bir şey istemezler. Siz hayır olarak ne verirseniz şüphesiz Allah onu bilir. Mallarını gece gündüz, gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar var ya, onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların alışveriş de faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt gelir de o öğüte uyarak faizden vazgeçerse artık önceden aldığı onun olur. Durumu da Allah'a kalmıştır. Allah onu affeder. Kim tekrar faize dönerse işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Allah faiz malını mahveder, sadakaları ise artırır, bereketlendirir. Allah hiçbir günahkar nankörü sevmez. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklar.

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz faizden geriye kalanı bırakın. Eğer böyle yapmazsanız Allah ve Resulü ile savaşa girdiğinizi bilin. Eğer tövbe edecek olursanız ana paralarınız sizindir. Böylece siz ne başkalarına haksızlık etmiş olursunuz ne de başkaları size haksızlık etmiş olur. Eğer borçlu darlık içindeyse ona eli genişleyinceye kadar mühlet verin. Eğer bilirseniz borcu sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır. Öyle bir günden sakının ki o gün hepiniz Allah'a döndürülüp götürüleceksiniz. Sonra herkese kazandığı amellerin karşılığı verilecek ve onlara asla haksızlık yapılmayacaktır. Ey iman edenler! Belli bir süre için birbirinize borçlandığınız zaman bunu yazın. Aranızda bir yazıcı adalet de yazsın. Yazıcı Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan kaçınmasın. Her şeyi olduğu gibi dosdoğru yazsın. Üzerinde hak olan borçlu da yazdırsın ve Rabbi olan Allah'tan korkup sakınsın da borçtan hiçbir şeyi eksik etmesin. Hepsini tam yazdırsın. Eğer borçlu aklı ermeyen veya zayıf bir kimse ise ya da yazdıramıyorsa velisi adaletle yazdırsın. Bu işleme şahitliklerine güvendiğiniz iki erkeği, eğer iki erkek olmazsa bir erkek ve iki kadını şahit tutun. Bu onlardan biri unutacak olursa diğerinin ona hatırlatması içindir. Şahitler çağrıldıkları zaman gelmekten kaçınmasınlar. Az olsun çok olsun borcu süresine kadar yazmaktan usanmayın. Bu Allah katında adalete daha uygun, şahitlik için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha elverişlidir. Yalnız aranızda hemen alıp verdiğiniz peşin ticaret olursa, onu yazmamanızdan ötürü üzerinize bir günah yoktur. Alışveriş yaptığınız zaman da şahit tutun. Yazana da, şahide de bir zarar verilmesin. Eğer aksini yaparsanız, bu sizin için günahkarca bir davranış olur. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Eğer yolculukta olur da bir yazıcı bulamazsanız, o zaman alınmış rehinler yeterlidir. Eğer birbirinize güvenirseniz, kendisine güvenilen kimse emanetini borcunu ödesin ve Rabbi Allah'tan sakınsın. Bir de şahitliği gizlemeyin. Kim şahitliği gizlerse şüphesiz onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. Göklerdeki her şeyi, yerdeki her şeyi Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi onunla sorguya çeker de, dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler: İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz: ey Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Âl-i İmran Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir, kayyumdur. O sana kitabı hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O daha önce Tevrat'ı ve İncil'i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti.

Furkan'ı da indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Şüphesiz yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. O sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. O sana kitabı indirendir. Onun, Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir. Onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bu inceliği ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. Onlar şöyle yakarırlar: Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğritme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Rabbimiz, şüphesiz sen hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez. Şüphesiz inkar edenlere ne malları ne de evlatları Allah'a karşı hiçbir fayda sağlamaz. Onlar ateşin yakıtıdırlar. Bunların durumu Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Ayetlerimizi yalanladılar, Allah da onları günahlarıyla yakaladı. Allah azabı çok şiddetli olandır. İnkar edenlere de ki, siz mutlaka yenilgiye uğrayacak ve toplanıp cehenneme doldurulacaksınız. Orası ne fena yataktır. Şüphesiz karşı karşıya gelen iki toplulukta sizin için bir ibret vardır. Bir topluluk Allah yolunda çarpışıyordu, öteki ise kafirdi. Onları göz bakışıyla kendilerinin iki katı görüyorlardı. Allah da dilediğini yardımıyla destekliyordu. Basireti olanlar için bunda elbette ibret vardır. Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allah'ın katındadır. De ki, size onlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görendir. Bunlar, Rabbimiz biz iman ettik, bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde Allah'tan bağışlanma dileyenlerdir. Allah, melekler ve ilim sahipleri, ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Şüphesiz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir. Seninle tartışmaya girişirlerse de ki, ben bana uyanlarla birlikte kendi özümü Allah'a teslim ettim. Kendilerine kitap verilenlere ve ümmilere de ki, siz de İslam'ı kabul ettiniz mi? Eğer İslam'a girerlerse hidayete ermiş olurlar. Yok eğer yüz çevirirlerse sana düşen şey ancak tebliğ etmektir. Allah kullarını hakkıyla görendir. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azapla müjdele. Onlar amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiş kimselerdir.

onların hiç yardımcıları da yoktur. Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmüyor musun ki, aralarında hüküm vermesi için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar da, sonra içlerinden bir kısmı yüz çevirerek dönüp gidiyor. Bunun sebebi, onların bize ateş sadece sayılı günlerde dokunacaktır demeleridir. Uydura geldikleri şeyler, dinleri konusunda kendilerini aldatmıştır. Bakalım kendilerini o geleceğinde hiç şüphe olmayan gün için bir araya topladığımız ve hiç kimseye haksızlık edilmeden herkese kazandığı tamamen ödendiği vakit halleri nice olacaktır. De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla gücü yetensin. Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. Müminler müminleri bırakıp inkarcıları dost edilmesin. Kim böyle yaparsa Allah'la bir ilişiği kalmaz. Ancak onlardan gelebilecek tehlikeden korunmanız başkadır. Allah asıl sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Çünkü dönüş Allah'adır. De ki, içinizdekini gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerdeki her şeyi, yerdeki her şeyi de bilir. Allah her şeyi hakkıyla gücü yetendir. Herkesin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde kişi kötülükleriyle kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Yine Allah sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Allah kullarını çok esirgeyicidir. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. De ki, Allah'a ve peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. Şüphesiz Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, soyunu ve İmran ailesini, soyunu, birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip alemlere üstün kıldı. Allah, her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Hani İmran'ın karısı, Rabbim, karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere atadım. Benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin demişti. Onu doğurunca Rabbim dedi. Onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilir. Erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. Meryem, bu sana nereden geldi derdi. O da bu Allah katından diye cevap verirdi. Zira Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Orada Zekeriya Rabbine dua etti. Rabbim, bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin, dedi. Zekeriya mabette namaz kılarken, melekler ona, Allah sana kendisinden gelen bir kelimeyi, İsa'yı doğrulayıcı, efendi, nefsine hakim ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler, diye seslendiler. Zekeriya, ey Rabbim, bana ihtiyarlık gelip çatmışken ve karım da kısırken benim nasıl çocuğum olabilir, dedi. Allah, öyledir ama Allah dilediğini yapar, dedi. Zekeriya, Rabbim, çocuğum olacağına dair bana bir alamet ver, dedi. Allah da şöyle dedi. Senin için alamet, insanlarla 3 gün konuşamaman, ancak işaretleşebilmendir. Ayrıca Rabbini çok an, sabah akşam tesbih et. Hani melekler, ey Meryem, Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı. Ey Meryem, Rabbine divan dur, secde et ve onun huzurunda rükû edenlerle beraber rükû et demişlerdi.

Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Meryem'i kim himayesine alıp koruyacak diye kalemlerini Kur'an için atarlarken sen yanlarında değildin. Bu konuda tartışırlarken de yanlarında değildin. Hani melekler şöyle demişti: Ey Meryem! Allah seni kendi tarafından bir kelimeyle müjdeliyor ki adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah'a çok yakın olanlardandır. O, beşikte de yetişkin çağında da insanlarla konuşacak, salihlerden olacaktır. Meryem, ey Rabbim! Bana bir beşer dokunmamışken benim nasıl çocuğum olur, dedi. Allah, öyle ama Allah dilediğini yaratır. O bir şeyin olmasını dilediğinde ona sadece ol der, o da hemen oluverir, dedi. Ve Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretecek. Allah onu İsrailoğullarına bir peygamber olarak gönderecek ve o da onlara şöyle diyecek: Şüphesiz ben size Rabbinizden bir mucize getirdim. Ben çamurdan kuş şeklinde bir şey yapar, ona üflerim. O da Allah'ın izniyle hemen kuş oluverir. Körü ve alacalıyı iyileştiririm ve Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer müminlerseniz, bunda sizin için elbette bir ibret vardır. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için gönderildim ve Rabbiniz tarafından size bir mucize de getirdim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona ibadet edin. İşte bu doğru yoldur. İsa onların inkarlarını sezince, Allah yolunda yardımcılarım kim, dedi. Havariler, biziz Allah yolunun yardımcıları. Allah'a iman ettik. Şahit ol, biz Müslümanlarız, dediler. Rabbimiz, senin indirdiğine iman ettik ve peygambere uyduk. Artık bizi hakikate şahitlik edenlerle beraber yaz. Onlar tuzak kurdular, Allah da tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Hani Allah şöyle buyurmuştu: Ey İsa, şüphesiz senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden kurtararak temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim. İnkar edenlere gelince, onlara dünyada da ahirette de şiddetli bir şekilde azap edeceğim. Onların hiç yardımcıları da olmayacaktır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, Allah onların mükafatlarını tas tamam verecektir. Allah zalimleri sevmez. Ey Muhammed! Bunu, bildirdiklerimizi, biz sana ayetlerden ve hikmet dolu Kur'an'dan okuyoruz. Şüphesiz Allah katında yaratılışları bakımından İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ona ol dedi. O da hemen oluverdi. Hak Rabbindendir. O halde sakın şüphe edenlerden olma. Sana gerekli bilgi geldikten sonra artık kim bu konuda seninle tartışacak olursa de ki, gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı çağıralım. Biz de siz de toplanalım. Sonra gönülden dua edelim de Allah'ın lanetini aramızdan yalan söyleyenlerin üstüne atalım. Şüphesiz bu İsa hakkındaki gerçek kıssadır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer yüz çevirirlerse, şüphesiz ki Allah fesat çıkaranları çok iyi bilir. De ki, ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin. Yalnız Allah'a ibadet edelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilah edinmesin. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, deyin ki, şahit olun, biz Müslümanlarız. Ey kitap ehli! İbrahim hakkında

Niçin tartışıyorsunuz? Oysa Tevrat da İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz? İşte siz böyle kimselersiniz. Diyelim ki biraz bilginiz olan şey hakkında tartıştınız. Hiç bilginiz olmayan şey hakkında niçin tartışıyorsunuz? Allah bilir, siz bilmezsiniz. İbrahim ne Yahudiydi ne de Hristiyan. Fakat o, Hanif, Allah'ı bir tanıyan, Hakk'a yönelen bir Müslümandı. Allah'a ortak koşanlardan da değildi. Şüphesiz, insanların İbrahim'e en yakın olanı, elbette ona uyanlar, bir de bu peygamber Muhammed ve müminlerdir. Allah da müminlerin dostudur. Kitap ehlinden bir grup sizi saptırabilmeyi çok arzu etti. Oysa sadece kendilerini saptırıyorlar, fakat farkına varmıyorlar. Ey kitap ehli! Gerçeğe şahit olduğunuz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey kitap ehli! Niçin hakkı batılla karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz? Kitap ehlinden bir grup, müminlere indirilene günün başlangıcında inanın, sonunda da inkar edin. Belki onlar size bakarak dönerler, dedi. Sizin dininize uyandan başkasına inanmayın, dediler. De ki, şüphesiz hidayet Allah'ın hidayetidir. Birine size verilenin benzerinin verilmesinden veya Rabbinizin huzurunda aleyhinize deliller getireceklerinden ötürü mü böyle söylüyorsunuz? De ki, lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. O rahmetini dilediğine has kılar. Allah büyük lütuf sahibidir. Kitap ehlinden öylesi vardır ki, ona yüklerle mal emanet etsen, onu sana eksiksiz iade eder. Fakat onlardan öylesi de vardır ki, ona bir dinar emanet etsen, tepesine dikilip durmadıkça onu sana iade etmez. Bu da onların, ümmilere karşı yaptıklarımızdan bize vebal yoktur demelerinden dolayıdır. Onlar bile bile Allah'a karşı yalan söylerler. Hayır, gerçek onların dediği değil. Kim sözünü yerine getirir ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, şüphesiz Allah da sakınanları sever. Şüphesiz Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karşılığa değişenler var ya, işte onların ahirette bir payı yoktur. Allah, kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temizlemeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Onlardan, kitap ehlinden bir grup var ki, kitaptan olmadığı halde kitaptan sanasınız diye, okudukları kitaptanmış gibi dillerini eğip bükerler ve bu Allah katındandır derler. Halbuki o Allah katından değildir. Bile bile Allah'a karşı yalan söylerler. Allah'ın kendisine kitabı, hükmü, hikmeti ve peygamberliği verdiği hiçbir insanın Allah'ı bırakıp bana kullar olun demesi düşünülemez. Fakat şöyle öğüt verir. Öğretmekte ve derinlemesine incelemekte olduğunuz kitabı uyarınca, Rabbaniler, Allah'ın istediği örnek ve dindar kullar olun. Onun size melekleri ve peygamberleri ilahlar edinin diye emretmesi de düşünülemez. Siz Müslüman olduktan sonra o size hiç inkar emreder mi? Hani Allah peygamberlerden andolsun size vereceğim her kitap ve hikmetten sonra elinizdekini doğrulayan bir peygamber geldiğinde ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka yardım edeceksiniz diye söz almış ve bunu kabul ettiniz mi? Verdiğim bu ağır görevi üstlendiniz mi? Demişti. Onlar kabul ettik demişlerdi. Allah da, öyleyse şahit olun, ben de sizinle beraber şahit olanlardanım, demişti. Artık bundan sonra kim yüz çevirirse, işte onlar yoldan çıkmışların ta kendileridir. Göklerdeki ve yerdeki herkes ister istemez ona boyun eğmişken ve ona döndürülüp götürülecekken, onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? De ki, Allah'a, bize indirilene, Kur'an'a, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve Yakub oğullarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rablerinden verilene inandık. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz.

ona teslim olanlarız. Kim İslam'dan başka bir din ararsa, bilsin ki o din ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. İman ettikten, peygamberin hak olduğuna şahitlik ettikten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra inkar eden bir toplumu Allah nasıl doğru yola eriştirir? Allah, zalim toplumu doğru yola iletmez. İşte onların cezası Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin üzerlerine olmasıdır. Lanetin içinde ebedi kalacaklardır. Onların azabı hafifletilmez. Onlara göz açtırılmaz. Ancak bundan sonra tövbe edip kendilerini düzeltenler müstesnadır. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Şüphesiz iman ettikten sonra inkar eden, sonra da inkarda ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar sapıkların ta kendileridir. Şüphesiz inkar edip kafir olarak ölenler var ya, dünya dolusu altını fidye verseler bile bu hiçbirisinden asla kabul edilmeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Onların hiçbir yardımcıları da yoktur. Azim olan Allah doğruyu

Allah'ım, bize korkundan sana karşı işlenecek cürümlerle aramıza engel olacak bir pay ihsan eyle. Taatinle bizi cennete ulaştıracak bir pay lütfeyle. Yakinden üzerimize gelecek dünya musibetlerini hafifletecek bir pay ihsan eyle. Bizi hayata kavuşturduğun işitmemiz, görmemiz ve kuvvetimizle faydalandır. Onu gelecek nesillerimize varis eyle. Bize zulmedenden intikamımızı al. Bizi düşmanlık besleyene karşı muzaffer eyle. Bizi düşmanlık besleyene karşı muzaffer eyle. Musibetimizi dinimizde kılma. Dünyayı en büyük gayemiz ve ilmimizin maksadı eyleme. Dünyayı cehenneme giden yol eyleme. Ey Rabbim, sen bize Kur'an'ın nurundan faydalanmayı nasip eyle. Amin.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine

sesi Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Araf Suresi 54 ila 56. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 gün içinde, 6 evrede yaratan ve arşa kurulan, geceyi kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah'tır. Dikkat edin, yaratmak da emretmek de yalnız O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir. Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. Azim olan Allah doğrusu.
1: Vav Radyo her yerde sizinle.

Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Mekke'nin kalbi Kabe'nin etrafında atar. Etrafında dizili putlar, her birinin önünde ayrı ayrı adaklar, dualar, yeminler. Bu taşların gölgesinde Ömer'in sertliği daha da büyür. Kureyş'in ileri gelenleri Kabe'nin yakınında toplanmış, şehirde duyulan yeni bir sözü tartışıyordu. Tek Tanrı'dan bahseden, putları reddeden bir söz.
1: Yeter artık. Bu Muhammed'in getirdiği yeni söz gençleri etkiliyor. Evler bölünüyor, aileler karışıyor.
2: O atalarımızın dinini küçümsüyor. Putlarımızı aşağılıyor. Biz de susup bakacağız, öyle mi?
3: Şehirde düzen bozulursa ticaret bozulur. Biz ticaretle yaşıyoruz. Bu yeni dinin sözü herkesin aklına şüphe düşürüyor.
1: Eğer bu söz atalarımızı aşağılıyorsa susmamız yakışmaz. İşte Ömer gibi konuşacaksınız. Güçlü olacağız. Muhammed'in etrafındaki zayıflara, kölelere, yetimlere bakın. Onlar mı bize yol gösterecek?
4: Kabe'nin etrafında putlarımız durdukça biz bu taşları savunuruz. Atalarımızın yolunu kimse ezemez.
0: Ömer henüz yeni dine karşı keskin bir kılıç gibi duruyordu. Onun için putlar sadece taş değildi. Ataların mirası, kabilenin onuru, şehrin düzeniydi. Muhammed'in getirdiği vahyi dinleyenler çoğaldıkça Kureyş'in öfkesi de büyüyordu. İlk Müslümanların çoğu kabile koruması olmayan köleler ve zayıflardı. Ve onlara yönelen baskının sesi Mekke'nin duvarlarında yankılanmaya başladı. Güneş tepede kavururken bazı köleler kızgın taşların üstüne yatırılıyor. Su verilmeden saatlerce bekletiliyordu.
5: Allah beni görüyor.
1: Bırak bu sözleri. Lat'tan, Uzza'dan yardım iste. Adlarını söyle ki kurtulasın.
5: Hayır. Ömer duymuyor.
1: İnadı bırak kadın. Bu din sana ne verdi?
0: Bu sahneleri görenler arasında öfkesiyle öne çıkanlardan biri de Ömer'di. Yeni dine girenlere duyduğu kızgınlık sert mizacına karışmıştı.
5: Allah bize sabır ver.
1: Yeter bu söz. Sen efendinin dinini bırakıp Muhammed'in sözünün peşine mi düştün?
5: O bize bir tek Allah'tan bahsetti. Kullarım önünde eğilmemeyi öğretti. Bu bana yeter.
1: Bu kölenin ağzından böyle söz işitmek Kureyş'e hakarettir.
6: Ömer, göster ona Kureyş'in gücünü. Anlasın yerini.
5: Bedenimi incitebilirsin. Ama kalbimi alamazsın.
1: Nedir bu inat? Nedir bu ısrar, ha?
5: İnandım. Çünkü o bize, köle de olsak, efendi de olsak, Allah katında ancak takvayla üstün olduğumuzu söyledi. Sen beni döverek bu sözü unutturacağını mı sanıyorsun?
0: Ömer böyle sözler duydukça daha da sinirleniyor, sinirlendikçe sertleşiyordu. İçindeki öfke sanki

0: ağaçların gölgesinde büyüyen bir ateş gibiydi.
1: Siz bu şehrin düzenini bozuyorsunuz. Kendinizi de, efendilerinizi de mahvedeceksiniz.
2: Belki de bu şehir başka bir düzene muhtaçtır Ömer.
0: Ama geceler, gündüzün öfkesini susturan aynalar gibidir. İnsan, kalabalığın gürültüsü çekilince, kendi sesiyle baş başa kalır.
3: Yüzün neden böyle asık Ömer? Gözlerinde bir şey var. Öfke mi, yorgunluk mu?
1: Bir şey yok anne. Sıcak. Şehirde sözler dolaşıyor, canım sıkılıyor.
3: Şu yeni dine girenler yüzünden mi?
1: Onlar yüzünden değil. Onların yüzünden düzen bozuluyor, evet. Köleler efendilerine kapı tutuyor. Babalar oğullarını anlamıyor. Bu az şey mi?
3: Düzen bozuluyor belki. Ama belki de bozulması gereken yerler vardır. Hiç düşünmez misin? Bu kadar zayıf insan aynı söze niye koşuyor?
1: Zayıflar her söze koşar. Onlar kararsızdır.
3: Bazen zayıflar hakikati güçlülerden önce görür oğlum. Senin kalbin bu kadar taş değil biliyorum.
1: Kalbimi ben bilirim. Benim bildiğim bu şehrin tek bir direkle ayakta durmadığıdır. Putlar da, atalar da, kabileler de bir arada bu şehri ayakta tutuyor.
3: Ya bir gün bütün putlar yıkılırsa sen kimin yanında durursun?
1: O gün gelmeyecek.
0: Ömer içindeki soruları susturmak için sesini yükseltiyordu. Ama insan kendi vicdanına karşı bağırarak sonsuza kadar kazanamaz. Zeyd bin Amr putlardan nefret ettiği için Mekke'de uzun süre rahat yaşayamadı. Baskı, küçümseme, yalnız bırakılma. Sonunda şehri terk etmeye yöneldi.
4: Bu şehirde putlara tapmayan için yer azaldı. Ama ben kalbimi taşlara satamam.
1: Duydum. Gitmeye hazırlanıyorsun Zeyd.
4: Evet. Rabbimin dinini aramak için yollara düşüyorum. Bu şehir beni taşıyamadı.
1: Şehir senin sözlerini taşıyamadı. Putlara söven bir dil burada zaten yer bulamaz.
4: Belki bir gün sen de bu taşların önünde edilen duaların boş olduğunu anlayacaksın.
1: Ben anlayacak olsam bile bunu senden öğrenmem.
4: Ömer, senin yüreğin sadece sertlik için yaratılmadı. Bir gün bu sertlik adaletle birleşirse dünya değişir.
1: Yolun açık olsun. Ama geri dönerken bu taşlara yeni dil uzatma.
4: Ben taşlara değil, taşa tapana üzülüyorum.
0: Zeyd Mekke'den uzaklaşırken arkasında sert bakışlı, gururlu bir genç bıraktı. O gencin adı Ömer bin Hattab'dı. Ve o henüz kalbindeki fırtınayı bilmiyordu. Putların gölgesinde büyüyen bu genç adam zayıflara karşı sert, yeni dine karşı acımasız, atalarının dinine sımsıkı bağlıydı. Ama her sert adım onu farkında olmadan bir kırılma noktasına yaklaştırıyordu. Çünkü içten içe bir şeye sinirlenen her insan gibi aslında kendi huzursuzluğuna kızıyordu. Bir sonraki bölümde bu huzursuzluğun nasıl bir öfke patlamasına dönüştüğünü, Ömer'in eline kılıcı alıp Mekke sokaklarına nasıl çıktığını ve bu yolun onu kendi kız kardeşinin kapısına kadar nasıl götürdüğünü öğreneceğiz.

Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Kasas Suresi 85 ila 88.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı sana farz kılan Allah, şüphesiz seni dönülecek bir yere döndürecektir. De ki, Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir. Sen bu kitabın sana verileceğini ummuyordun. Ancak o Rabbinden bir rahmet olarak sana verildi. Öyleyse kafirlere sakın arka çıkma. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra sakın seni onlardan çevirmesinler. Rabbine çağır ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma. Sen Allah'la beraber başka bir ilaha ibadet etme. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve kesinlikle O'na döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri

0: açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Ahzab Suresi 70 ila 73. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır. Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir. Allah, münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmek, mümin erkeklerin ve

0: ve mümin kadınların da tövbelerini kabul etmek için insana emaneti yüklemiştir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i her an dinleme fırsatı. Altın Sesler'den Aşr-ı Şerif ve Meali Şerifler, Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Duhan Suresi 51 ila 59. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar ise güvenli bir yerdedirler. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyinerek karşılıklı otururlar. İşte böyle. Ayrıca onları iri siyah gözlü hurilerle evlendirmişizdir. Orada güven içinde her türlü meyveyi isterler. Orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur. Bunlar Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük başarıdır. Ey Muhammed, biz onu, Kur'an'ı senin dilinle kolaylaştırdık.

0: düşünüp öğüt alsınlar. Artık sen onların başına gelecekleri bekle. Onlar da beklemektedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in meali, Türkiye'nin en iyi, en seçkin sesleriyle sadece Vav Radyo'da.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır.
0: Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.
5: Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin.
6: Size beklenmedik bir anda veya açıktan açığa gelse, zalimler toplumundan başkası mı helak edilecek?
7: Yoksa yardım ancak Allah katındandır. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir.
8: Çünkü O haddi aşanları sevmez.
9: Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.
10: Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin.
11: Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.
12: O rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir.
11: Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit
13: onları ölü bir beldeyi diriltmek için sevk ederiz de oraya suyu indiririz.
14: Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız.
15: İşte ölüleri de öyle çıkaracağız.
16: Ola ki ibretle düşünürsünüz.
17: Toprağa iyi ve elverişli beldenin bitkisi Rabbinin izniyle bol ve bereketli çıkar.
18: Toprağa kötü ve elverişsiz olandansa faydasız bitkiden başkası çıkmaz.
19: Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur.
5: Şükredecek bir toplum için biz ayetleri işte böyle değişik biçimlerde açıklıyoruz.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de kahramanlıkla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
11: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 249, 250 ve 251. ayetler.
0: Talut ordu ile hareket edince, şüphesiz Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. Kim ondan içerse benden değildir. Kim onu tatmazsa işte o bendendir. Ancak eliyle bir avuç alan başka, dedi. İçlerinden pek azı hariç hepsi ırmaktan içtiler. Talut ve onunla beraber iman edenler ırmağa geçince geride kalanlar,
6: bugün bizim Calut'a ve askerlerine karşı koyacak gücümüz yok, dediler.
0: Allah'a kavuşacaklarını kesin olarak bilenler, ırmağa geçenler ise şu cevabı verdiler. Allah'ın izniyle büyük bir topluluğa galip gelen nice küçük topluluklar vardır. Allah sabredenlerle beraberdir. Talut'un askerleri Calut ve askerleriyle karşı karşıya gelince şöyle dediler. Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kafir kavme karşı bize yardım et. Derken Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davud Calut'u öldürdü. Allah ona, Davud'a hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediğini öğretti. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla diğerlerini savması olmasaydı, yeryüzü bozulurdu. ancak Allah bütün alemlere karşı lütuf sahibidir.
11: Azim olan Allah doğru söyledi.
12: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Bakara Suresi 62 ila 71. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz inananlar, Müslümanlarla, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiilerden her bir grubun kendi şeriatında Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için Rableri katında mükafat vardır. Onlar korkuya uğramayacaklar, mahzun da olmayacaklardır diye hükmedilmiştir. Hani Tevrat'la amel edeceğinize dair sizden sağlam bir söz almış, Tur Dağı'nı da tepenize dikmiş ve sakınasınız diye size verdiğimiz kitabı sıkı tutun, onun içindekileri düşünün, gafil olmayın demiştik. Bundan sonra yine yüz çevirdiniz. Allah'ın bol nimeti ve merhameti olmasaydı herhalde ziyana uğrayanlardan olurdunuz. Şüphesiz siz içinizden cumartesi yasağını çiğneyenleri bilirsiniz. Biz onlara aşağılık maymunlar olun demiştik. Biz bunu hem onu görenlere hem de sonra geleceklere bir ibret ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara da bir öğüt kıldık. Hani Musa kavmine Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor demişti. Onlar da sen bizimle eğleniyor musun demişlerdi. Musa kendini bilmez cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım demişti. Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın dediler. Musa şöyle dedi. Rabbim diyor ki o ne yaşlı ne körpe, ikisi arası bir sığırdır. Hadi emrolunduğunuz işi yapın. Onlar bizim için Rabbine dua et de rengi neymiş açıklasın dediler. Musa şöyle dedi. Rabbim diyor ki o sapsarı, rengi bakanların içini açan bir sığırdır. Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın. Çünkü sığırlar bizce birbirlerine benzemektedir. Ama Allah dilerse elbet buluruz dediler. Musa şöyle dedi. Rabbim diyor ki o çift sürmek, ekin sulamak için boyundurağa vurulmamış, kusursuz, hiç alacası olmayan bir sığırdır. Onlar işte şimdi tam doğrusunu bildirdin dediler. Nihayet o sığırı kestiler. Neredeyse bunu yapmayacaklardı. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın duası. Yusuf Suresi 101. ayet.
4: Rabbim, gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Remzi Er. Kıyamet Suresi 1-19.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet gününe yemin ederim. Kusurlarından dolayı kendini kınayan nefse de yemin ederim ki diriltilip hesaba çekileceksiniz. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Fakat insan önünü, geleceğini, kıyameti yalanlamak ister. O kıyamet günü ne zaman diye sorar. Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman o gün insan kaçış nereye diyecektir. Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana

0: yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir. Hatta mazeretlerini ortaya koysa da o gün insan kendi aleyhine şahittir. Ey Muhammed! Onu, vahyi çarçabuk almak için dilini kımıldatma. Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman onun okunuşuna uy. Sonra onu açıklamak da bize aittir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Vav Radyo'da.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Recep Yasan. Saffat Suresi 1-21. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Saf bağlayıp duranlara, haykırarak sevk edenlere ve zikri Allah'ın kelamını okuyanlara andolsun ki sizin ilahınız gerçekten bir tek ilahtır. O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Doğuların da batıların da Rabbidir. Biz en yakın göğü ziynetlerle, yıldızlarla donattık. Onu itaatten çıkan her şeytandan koruduk. Onlar yüce topluluğu, ileri gelen melekler topluluğunu dinleyemezler. Kovulmaları için her taraftan taşa tutulurlar. Onlar için sürekli bir azap da vardır. Ancak onlardan söz kapan olur. Onu da delip geçen bir alev izler ve yok eder. Ey Muhammed, şimdi sen onlara sor. Kendilerini yaratmak mı daha zor, yoksa yarattığımız diğer şeyleri yaratmak mı? Şüphesiz biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık. Hayır, sen onların haline şaştın, onlarsa alay ediyorlar. Kendilerine öğüt verildiği zaman öğüt almıyorlar. Bir mucize gördükleri zaman onu alaya alıyorlar. Dediler ki, bu bir büyüden başka bir şey değildir. Gerçekten biz ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı, biz mi tekrar diriltileceğiz? Önceden gelip geçmiş atalarımızda mı? De ki, evet. Hem de siz aşağılanmış kimseler olarak diriltileceksiniz. O ancak şiddetli bir sesten ibarettir. Bir de bakarsın ki onlar diriltilmiş hazır beklemektedirler. Şöyle diyecekler: vay başımıza gelene, bu beklenen ceza günüdür. Onlara işte bu yalanlamakta olduğunuz hüküm ve ayrım günüdür denilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı. 20. Bölüm. İslam'ı tebliğ başlıyor.
3: Hazreti Peygamber

0: Peygamber Efendimiz Hira mağarasında gelen ilk vahiyden sonra 3 hafta veya 3 ay kadar bir süre vahiy gelmedi. Bu döneme Fetretül Vahiy, yani vahyin kesildiği dönem dendi. Rivayete göre Hazreti Peygamberimiz bu süre zarfında Cebrail'i görememenin endişesini taşıdı. Bu endişeleri taşırken Müddessir suresindeki "Ey örtünüp bürünen peygamber, kalk da uyar" ayetleri nazil oldu. Bu ayetlerle Hazreti Peygamber teselli buldu. "Kalk da uyar" emriyle yakın çevresinden başlayarak İslam'ı tebliğe başladı. Tebliğinde son derece tedbirli ve ihtiyatlı davranıyor, ancak güvendiği kimselere durumunu arz ediyordu. Bu döneme gizli davet dönemi denmiştir. Bu süreçte İslam'ı kabul edenlere ilk Müslümanlar denilmiştir. Başta Hazreti Hatice, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali ve Hazreti Zeyd bin Harise'den oluşan ilk Müslümanların sayısı 3 yıl sürecek gizli davet döneminde 30'u geçmişti.
1: Muhammed peygamber olduğunu söyler. Ona ilk inanan karısı Hatice olmuş. Sonra oğlu Zeyd, Ebubekir ve adamları olmuş. Sen ne dersin bu konuda hakim?
2: Halam zeki bir kadındır. Muhammed de hayatımda tanıdığım en güvenilir adamdır. Arkadaşımdır. O Muhammedül Emin'dir. O bir şey diyorsa vardır bir bildiği.
1: Şimdi bize atalarınızın dinini yok sayın dese öyle mi yapacağız? Muhammed'in tanrılarımıza, putlarımıza secde etmediğini herkes bilir. O putlarımızı aşağılıyor. Hakir görüyor. O putlar senin atanın putları da değil mi? Sen bir şey demeyecek misin Muhammed için?
2: Siz ne derseniz deyin. Burada Muhammed için ağzımdan kötü bir kelime çıkmaz. Dilim varmaz ona kötü söz söylemeye. Ona yalancı demeye. Diyeceğim, o ne derse vardır bir bildiği. Muhammed için çok endişelenir mi bu Talip?
3: Neden?
2: Bilirsin ki peygamber olduğunu söyler. Ve Mekkeliler ona karşı cephe aldılar.
3: Ne derler? Hele söyle hakim.
2: Dedikleri bir şey yok daha. Ama gözlerinden görürüm. Muhammed'e karşı öfkelenirler. Onun putları yok sayacağını, atalarının dinine karşı olacağını söylerler.
3: Her sorumluluk yeni düşmanlar getirir. Yeğeni Muhammed bir şey yapmadan önce 1000 kez düşünür. Bilirim ki başına bunların geleceğini hesap etmiştir.
2: Ya biz ne yapacağız? Ya Muhammed'e bir zarar verirlerse?
3: Ben canım pahasına Muhammed'i koruyacağım. Onun kılına zarar vermek isteyen benim cesedimi çiğnemeli. O bana kardeşimin emaneti. Babam Abdülmuttalib'in emaneti.
2: Bak, Muhammed orada.
3: Yanında da oğlum Ali var.
2: Eğilip kalkıyorlar. Ne yapıyorlar? İlk defa böyle bir şey görüyorum.
3: Yeğenim Muhammed oğlum Ali'yi de yanına almış.
2: Ne yapıyorsun burada Muhammed?
3: Ne yaptığını çok merak ederim yeğenim. Eğilip eğilip kalkıyorsunuz. Bu hareketlerin bir anlamı var mıdır?
2: Allah bizi iyiye ve doğruya mı götürecek diyorsun Muhammed? O en güzel ve en iyisi midir?
3: Şunu bil Muhammed, gözlerinin içine bakarak bir kez daha söylüyorum ki, ne yaparsan yap, yaşadığım sürece kimsenin sana zarar vermesine izin vermeyeceğim. Hep yanında olacağım.
0: Hazreti Muhammed İslam'ı tebliğ etmeye başladıktan sonra kısa zamanda destekçiler bulmaya başlamıştı. Mekke'nin ileri gelenleri ise başlangıçta bu durumu önemsemeseler de Hazreti Peygamber'in şehrin önemli ticaret geliri olan putlara yönelik sözleri onları rahatsız etmeye başlamıştı.
4: Bir kase daha yemiş getirin bana.
5: Bir konuyu konuşmak için geldim. Önemli.
4: Gidin dinlenin siz de biraz. Konuş, dinliyorum.
5: Bazı söylentiler duyuyorum. Muhammed insanlara bir şeyler öğretiyormuş. Kuzeni Ali, evlatlığı Zeyd ve karısı da ona katılmış. Ben derim ki...

0: boşuna telaş edersin Ebu Cehil. Emin ol, tehdit görseydim ilk ben hamlemi yapardım.
1: Tehdit yok mu dersin Ebu Süfyan? Okuma yazma bilmeyen bir adam bir mağaraya gidiyor ve dünyanın görüp görebileceği en güzel şiiriyle geliyor.
0: O Muhammedül Emin'dir Ebu Cehil. Bırak bir insanı, bir karıncaya, kimseye zararı olmamıştır şimdiye kadar. Beklemekte fayda vardır. Eğer bir tehlike görürsem ilk ben hamlemi yaparım.
1: Dilerim ki o zaman çok geç kalmayalım Ebu Süfyan. Çok geç kalmayalım.
2: Bir şey demeden bütün gün dua ettim Muhammed. Odadan da çıkmadın. Var mıdır benden bir isteğin? Sen yemeyeceğim desen de sana yemek getirdim. Lebeniye çorbası, bilirim ki seversin. Bugün sokağa çıktım. İnsanların bana bakışları... Nasıl desem Muhammed? Sakın yanlış anlama. Ama bilirim, eskisi gibi bakmazlar. Şunu bil, Allah şahidimdir. Sana yürekten inanırım. Ne dersen sen doğrusunu dersin. Ve senin yolunda tüm servetim, canım feda olsun. Allah bizimle, bunu biliyorum. Kuzenim Varaka'da senin peygamber olduğunu söyler. Sen İncil'de yazan, beklenen peygambersin. Ben buna inanıyorum. Ve ölene dek inanacağım.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allah'ın katındadır. De ki, size onlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görendir. Bunlar, Rabbimiz, biz iman ettik, bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde Allah'tan bağışlanma dileyenlerdir. Allah, melekler ve ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O, mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayattır.
2: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Neml Suresi 32 ila 44. ayetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey ileri gelenler! Durumum hakkında bana görüş bildirin. Sizler yanımda bulunmadıkça hiçbir işe kesin olarak karar vermem. Dediler ki, biz güçlü kimseleriz ve çetin savaşçılarız. Emir senin. Ne emredeceğini düşün. Kraliçe Belkıs.

0: Kız şöyle dedi: krallar bir memlekete girdi mi, orayı harap ederler ve halkının ileri gelenlerini zelil hale getirirler. İşte onlar böyle yaparlar. Ben onlara bir hediye gönderip elçilerin ne haberle döneceklerine bakacağım. Elçilerin sözcüsü Süleyman'ın huzuruna gelince Süleyman ona şöyle dedi: siz beni malla desteklemek ve böylece etkilemek mi istiyorsunuz? Oysa Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha hayırlıdır. Fakat hediyenizle ancak siz sevinirsiniz. Sen onlara dön. Andolsun biz onlara karşı koyamayacakları ordularla gelir ve onları oradan aşağılanmış ve küçük düşürülmüş olarak çıkarırız. Süleyman: ey ileri gelenler! Onlar bana teslim olmadan önce hanginiz bana onun, kraliçenin tahtını getirebilir? Cinlerden bir ifrit: sen yerinden kalkmadan ben onu sana getiririm ve şüphesiz ben buna güç yetirecek güvenilir biriyim, dedi. Kitaptan bilgisi olan biri: ben onu gözünü kapayıp açmadan önce sana getiririm, dedi. Süleyman tahtı yanında yerleşmiş halde görünce şöyle dedi: bu şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni denemek için Rabbimin bana bir lütfudur. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Rabbim her bakımdan sınırsız zengindir, cömerttir. Süleyman, tahtını tanınmaz hale getirin. Bakalım tanıyacak mı yoksa tanımayacaklardan mı olacak, dedi. Belkıs gelince senin tahtın böyle mi, denildi. O da sanki o, fakat zaten daha önce bize bilgi verilmişti ve biz teslimiyet göstermiştik, dedi. Daha önce Allah'tan başka taptığı şeyler ona engel olmuştu. Çünkü o inkar eden bir kavimdendi. Ona köşke gir, denildi. Köşkü görünce onu, zeminini derin bir su sandı ve eteklerini topladı. Süleyman ona, bu billurdan döşenmiş bir köşktür, dedi. Belkıs, ey Rabbim, şüphesiz ben nefsime zulmetmiştim. Şimdi ise Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum, dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, kalıcı iyiliklerin ne olduğuna ilişkin kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur:
3: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Kehf Suresi 46. Ayet.
4: Mallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih amellerse Rabbinin katında sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır.
1: Meryem Suresi 76. Ayet.
5: Allah doğruya erenlerin hidayetini artırır. Kalıcı salih ameller Rabbinin katında sevap bakımından da daha hayırlıdır, sonuç itibariyle de.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Ahzab Suresi 55 ila 62. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Peygamberin hanımlarına, babalarından, oğullarından, erkek kardeşlerinden, erkek kardeşlerinin oğullarından, kız kardeşlerinin oğullarından, mümin kadınlardan ve sahip oldukları cariyelerden ötürü bir günah yoktur. Ey peygamber hanımları! Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla şahittir. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin, selam edin. Şüphesiz Allah ve Resulünü incitenlere, Allah dünya ve ahirette lanet etmiş ve onlara aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. Mümin erkekleri ve mümin kadınları, işlemedikleri şeyler yüzünden incitenler, bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, bedenlerini örtecek elbiselerini giysinler. Bu onların tanınıp incitilmemelerine de daha uygundur. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Andolsun eğer münafıklar, kalplerinde bir hastalık bulunanlar ve Medine'de kötü haberler yayıp ortalığı karıştıranlar tuttukları yoldan vazgeçmezlerse, elbette seni onların üzerine gitmeye teşvik edeceğiz. Onlar da bundan sonra orada lanete uğramış kimseler olarak seninle pek az süre komşu kalacaklardır. Nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve yaman bir şekilde öldürülürler. Daha önce gelip geçenler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın kanununda asla değişme bulamazsın. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın duası. Yusuf Suresi 33. ayet.
3: Ey Rabbim, zindan bana bunların beni davet ettiği şeyden daha sevimlidir. Onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan onlara meyleder ve cahillerden olurum.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Rıdvan

0: Taha Suresi 1 ila 8. ayetler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder. O ümmilere içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar bundan önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Allah o peygamberi onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudi akidesini benimseyenler, bütün insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, bunda da samimiyseniz, haydi ölümü isteyin. Ama onlar daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölümü istemezler. Allah zalimleri hakkıyla bilir. De ki, sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen alemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. İsra Suresi 1-10. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ve onu benden başkasını vekil edinmeyin diyerek İsrailoğullarına bir rehber yaptık. Ey kendilerine Nuh'la birlikte gemide taşıdığımız kimselerin çocukları! Gerçek şu ki o çok şükreden bir kuldu. Biz kitapta, Tevrat'ta İsrailoğullarına yeryüzünde muhakkak iki defa bozgunculuk yapacaksınız ve büyük bir kibre kapılarak böbürleneceksiniz diye hükmettik. Nihayet bu iki bozgunculuktan ilkinin zamanı gelince sizi cezalandırmak için üzerinize pek güçlü olan bir takım kullarımızı gönderdik. Onlar evlerinizin arasına kadar sokuldular. Bu herhalde yerine gelmesi gereken bir vaatti. Sonra onlara karşı size tekrar egemenlik verdik. Mallar ve çocuklarla sizi güçlendirdik. Sayınızı daha da çoğalttık. İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz. İkinci bozgunculuğun zamanı gelince yüzünüzü kara etsinler. Daha önce girdikleri gibi yine mescide, Beyt-i Makdis'e girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yerle bir etsinler diye üzerinize yine düşmanlarınızı gönderdik. Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Eğer yine eski duruma dönerseniz biz de cezaya döneriz. Biz cehennemi kafirlere bir zindan yapmışızdır. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hadislerle İslam.

0: Hazreti Ayşe'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Elinizden geldiği kadar Müslümanlardan cezaları düşürün. Şayet bir çıkış yolu bulursanız davalıyı serbest bırakın. Çünkü yöneticinin yanılıp affetmesi, yanılıp ceza vermesinden daha hayırlıdır.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Allah Resulü, suçlular için öngörülen cezaların uygulanmasında bir takım ilkelere riayet edilmesini istemiştir. Bunların en önemlilerinden biri, suç ve cezalarda suçun şahsiliğinin gözetilmesidir. Hazreti Peygamber'in ceza verilirken dikkat edilmesi gerektiğini bildirdiği hususlardan bir diğeri de, işlenen suçun cezasının önceden belirli olmasıdır. Modern hukuk sistemlerinin de kabul ettiği bu evrensel ilkeye göre, hakkında açıkça yasaklayıcı hüküm bulunmayan bir söz veya eylemden dolayı hiç kimse hiçbir şekilde cezalandırılamaz. Bu ilkeye göre suç ve cezalarda kıyas yasak olup hangi söz ve davranışların suç olduğu ve bu suçlara ne tür ve ne kadar ceza verileceği önceden bilinmelidir. İslam'da da nelerin suç olduğu ve bu suçları işleyenlere ne tür ve ne kadar ceza verileceğinin önceden herkese bildirilmesi ilkesi benimsenmiştir. Hazreti Peygamber de varsa ayetlerde açıklanan suçları ve bu suçlara verilecek cezaları açıklamış, yoksa kendisi hangi söz ve eylemlerin suç olduğunu daha önceden açıkça bildirmiştir. Suçun işlendiği delillerle ispat edilmedikçe asla ceza uygulanmaz. Hazreti Peygamber de bir dava kendisine geldiğinde isnat edilen suçu işlediğine iyice kani olmadıkça sanığı cezalandırmazdı. Onun getirdiği bu anlayış sonraki dönemlerde Müslümanlar tarafından beraat-i zimmet esastır, suçsuzluk esastır şeklinde benimsenecekti. Ceza, kişide çoğu zaman telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet verebilir. Bütün bunlar düşünülerek evrensel hukuk sistemlerinin birçoğunda şüpheden sanık yararlanır prensibi benimsenmiştir. Bu prensibe göre bir kişinin suç işlediği kesin delillerle sabit olmadıkça o kişiye ceza verilemez. Hazreti Peygamber'in uygulamaları incelendiğinde bu durum açık bir şekilde görülür. Nitekim bir hadislerinde Peygamberimiz, "Elinizden geldiği kadar Müslümanlardan cezaları düşürün. Şayet bir çıkış yolu bulursanız davalıyı serbest bırakın. Çünkü yöneticinin yanılıp affetmesi, yanılıp ceza vermesinden daha hayırlıdır." buyurmuştur. Hatta bir defasında Hazreti Peygamber, "Hırsızlıkla itham edilen bir kişiyi hapsetmiş, ancak yeterli delil bulunamayınca aynı ilkeden hareketle o kişiyi serbest bırakmıştır."
1: Peygamberimizi anlamak için Vav Radyo.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Hamurcu. Nisa suresi 43 ila 50.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de yolcu olmanız durumu müstesna, cünüpken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız, veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide bulunup su da bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelip niyet ederek onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Onlar sapıklığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan sapmanızı istiyorlar. Allah sizin düşmanlarınızı çok daha iyi bilir. Allah dost olarak yeter. Allah yardımcı olarak da yeter. Yahudilerden öyleleri var ki kelimeleri yerlerinden kaydırıp tahrif ederek onları anlamlarından uzaklaştırırlar. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak işittik karşı geldik. İşit işitmez olası ra'ina derler. Halbuki onlar işittik ve itaat ettik, dinle ve bize bak deselerdi, bu kendileri için daha hayırlı olurdu. Fakat Allah küfürleri yüzünden kendilerini lanetlemiştir. Bu yüzden pek az iman ederler. Ey kendilerine kitap verilenler! Bir takım yüzleri silip de tersine çevirmeden yahut cumartesi halkını lanetlediğimiz gibi onları lanetlemeden yanınızda bulunanı, Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğimiz bu kitaba, Kur'an'a iman edin. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir. Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan günahlarıysa dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a şirk koşan kimse şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. Kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Hayır. Allah dilediğini temize çıkarır ve kendilerine kıl

0: kadar zulmedilmez. Bak Allah'a karşı nasıl yalan uyduruyorlar. Apaçık bir günah olarak bu yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an yürekleri titretir.
2: Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Meryem Suresi 66 ila 82. ayetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan öldüğümde gerçekten diri olarak topraktan çıkarılacak mıyım der. İnsan daha önce hiçbir şey değil iken kendisini yarattığımızı düşünmez mi? Rabbine andolsun, onları şeytanlarla beraber mutlaka haşredeceğiz. Sonra onları kesinlikle cehennemin çevresinde dizüstü hazır edeceğiz. Sonra her bir topluluktan Rahman'a karşı en isyankar olanları mutlaka çekip çıkaracağız. Sonra oraya girmeye en layık olanları muhakkak ki en iyi biz biliriz. Ey insanlar! Sizden cehenneme varmayacak hiç kimse yoktur. Rabbin için bu kesin olarak hükme bağlanmış bir iştir. Sonra Allah'a karşı gelmekten sakınanları kurtarırız da zalimleri orada dizüstü çökmüş halde bırakırız. Ayetlerimiz kendilerine apaçık bir şekilde okunduğu zaman inkar edenler inananlara iki topluluktan hangisinin bulunduğu yer daha hayırlı meclis ve mahfili daha güzeldir dediler. Biz onlardan önce mal mülk ve görünümü daha güzel olan nice nesilleri helak ettik. Ey Muhammed! De ki, kim sapıklık için

0: İkincisinde ise Rahman onlara istenildiği kadar süre versin. Nihayet kendilerine vaat olunan azabı ya da kıyameti gördüklerinde kimin yeri daha kötüymüş, kimin taraftarları daha zayıfmış bilecekler. Allah doğruya erenlerin hidayetini artırır. Kalıcı salih ameller Rabbinin katında sevap bakımından da daha hayırlıdır, sonuç itibariyle de. Ayetlerimizi inkar edip bana elbette mal ve evlat verilecek diyen kimseyi gördün mü? Gaybı mı görmüş bilmiş yoksa Rahman'dan bir söz mü almış? Hayır, iş onun dediği gibi değil. Biz onun söylediklerini yazacağız ve azabını artırdıkça artıracağız. Onun ahirette sahip olacağını söylediği şeylere biz varis olacağız ve o bize tek başına gelecek. Onlar kendileri için kuvvet ve şeref kaynağı olsunlar diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, ilahları onların ibadetlerini inkar edecekler ve kendilerine düşman olacaklar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, insanın iş ve ticaret ahlakının nasıl olması gerektiğini kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: İsra Suresi 35. Ayet.
5: Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın. Doğru terazi ile tartın. Bu daha hayırlı, sonuç bakımından daha güzeldir.
3: Mutaffifin Suresi 1-4. Ayetler.
6: Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman tam ölçerler. Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar. Onlar büyük bir gün insanların, alemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı?
3: Nisa Suresi 29. Ayet.
0: Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir.
3: Şuara Suresi 181 ve 182. Ayetler.
7: Ölçüyü tam yapın. Eksik verenlerden olmayın. Doğru teraziyle tartın.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Tevbe.

0: Suresi 90 ila 97. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bedevilerden mazeret ileri sürenler, kendilerine izin verilmesi için geldiler. Allah ve Resulüne inanmayanlar da münafıklar oturup kaldılar. Onlardan inkarcı olanlara elem veren bir azap gelecektir. Güçsüzler, hastalar ve harcama yapma imkanı olmayanlar için Allah ve peygamberine sadık kaldıkları sürece sorumluluk yoktur. İyi niyet sahiplerini sorumlu tutmak olmaz. Allah bağışlayıcıdır, esirgiyicidir. Kendilerine binek sağlaman için sana gelip de sizi bindirecek bir şey bulamıyorum diye cevap verdiğin zaman, harcayacak bir şey bulamamanın üzüntüsünden gözyaşları dökerek geri dönenlere de günah yoktur. Sorumluluk sadece imkanları müsait olduğu halde senden izin isteyenler için vardır. Onlar geride kalanlarla beraber olmayı yeğlediler. Allah da onların kalplerini mühürledi. Artık doğruyu bilemezler. Onlar yanlarına döndüğünüz zaman da size özür beyan ederler. De ki, boşuna mazeret ileri sürmeyin. Size asla inanmayız. Çünkü Allah yaptıklarınızın iç yüzünü bize bildirmiştir. Bundan böyle de Allah ve Resulü yapıp ettiklerinizi görecektir. Sonra gizli açık her şeyi bilenin huzuruna çıkarılacaksınız. Ve o size neler yapmış olduğunuzu haber verecektir. Yanlarına döndüğünüz zaman onları hesaba çekmekten vazgeçesiniz diye size yemin billah edecekler. Artık onlardan uzak durun. Zira onlar tiksinilecek kimselerdir. İşlemiş oldukları günahların karşılığı olarak varacakları yer de cehennemdir. Kendilerinden hoşnut olasınız diye size yemin ederler. Fakat siz onlardan hoşnut olsanız bile Allah günaha batmış o kimselerden asla razı olmaz. Bedeviler inkarcılık ve ikiyüzlülükte daha ileridedirler. Allah'ın Resulüne indirdiklerinin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları.

gazabından rızana, azabından affına, senden sana sığınırım. Senin kendi nefsini övdüğün gibi ben seni övemiyorum. Ey görünen ve

görünmeyeni bilen, gökler ve yeri yaratan, her şeyin Rabbi ve sahibi olan Allah'ım. Ben şahitlik ederim ki, senden başka ilah yoktur. Nefsimin şerrinden, şeytanın ve ortaklarının şerrinden sana sığınırım.

0: يتقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler göklerde yer bitişikken bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hala inanmayacaklar mı? Onları sarsmasın diye yere de sabit dağlar yerleştirdik ve varacakları yere yol bulabilsinler diye ondan geçitler, yollar meydana getirdik. Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlarsa oradaki Allah'ın varlığını gösteren delillerden yüz çevirmektedirler. O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler. Biz senden önce de hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayırla da şerle de dinliyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz. İnkar edenler seni gördükleri zaman ancak alaya alırlar. Bu mu ilahlarınızı diline dolayan derler. Halbuki kendileri Rahman'ın kitabını inkar ediyorlar. İnsan çok aceleci, tez canlı yaratılmıştır. Size yakında ayetlerimi göstereceğim. Şimdi acele etmeyin. Bir de eğer doğru söyleyenlerseniz bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. İnkar edenler yüzlerinden ve sırtlarından ateşi savamayacakları ve hiçbir yardımda göremeyecekleri vakti bir bilseler. Şüphesiz o tehdit edildikleri azap onlara ansızın gelecek de kendilerini şaşkınlıktan dondurup bırakacak. Artık ne onu geri çevirmeye güçleri yetecek ne de kendilerine göz açtırılacak. Andolsun senden önce de birçok peygamberlerle alay edildi de içlerinden alay edenleri o alaya aldıkları şey kuşatıverdi. Azim olan Allah doğru.

0: söyledi.
1: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini tanıyalım. Sahabe Hayatları her gün 10.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Zuhruf Suresi 46 ila 56. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelen adamlarına göndermiştik de o, şüphesiz ben alemlerin Rabbinin elçisiyim demişti. Musa, mucizelerimizi kendilerine getirince bir de bakmışsın o mucizelere gülüyorlar. Onlara gösterdiğimiz her bir mucize önceki benzerinden daha büyüktü. Doğru yola dönsünler diye onları azaba uğrattık. Onlar azabı görünce, ey büyücü, sana verdiği söze dayanarak bizim için Rabbine dua et. Çünkü biz artık doğru yola gireceğiz dediler. Fakat biz onlardan azabı kaldırınca bir de bakmışsın sözlerinden dönüyorlar. Firavun kavmine seslenerek dedik ki, ey kavmim, Mısır hükümdarlığı benim değil mi? Şu nehirler de benim altımdan akıyor değil mi? Hala görmüyor musunuz? Yoksa ben şu zavallı, neredeyse maksadını anlatamayacak durumda olan bu adamdan daha hayırlı değil miyim? Eğer doğru söylüyorsa ona altın bilezikler atılmalı yahut onunla beraber bulunmak üzere melekler gelmeli değil miydi? Firavun kavmini küçük düşürdü, ezdi. Onlar da kendisine itaat ettiler. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplumdu. Onlar bizi bu şekilde öfkelendirince biz de onlardan öç aldık, hepsini suda boğduk. Onları sonradan gelecek inkarcılara geçmiş bir ibret ve bir örnek kıldık. Azim olan Allah doğru.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Sahabe hayatları.
3: Hazreti Hatice radıyallahu anha. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ilk hanımı. Mekke'de doğdu. Soyu dedelerinden Kusay'da Resul-i Ekrem'in soyu ile birleşmektedir. Babası Kureyş'in eşrafından Huveylid bin Esed, annesi Fatıma bint Zaide'dir. Hazreti Hatice'nin üstün iffeti sebebiyle İslamiyet'ten önce Tahire lakabıyla anıldığı bilinmektedir. Kübra sıfatı ise Resul-i Ekrem'in en büyük hanımı olması sebebiyle daha sonraki dönemlerde kullanılmıştır. Hazreti Peygamber'den önceki ilk evliliğini Ebu Haleb Hint bin

Zürare et Temimi ile yapan Hazreti Hatice'nin, bu evlilikten Resul-i Ekrem'in şemailine, yani fiziki ve ahlaki özelliklerine dair rivayetiyle tanınan ve onun terbiyesinde yetişen Hind adlı oğlu dünyaya gelmiştir. Ebu Hale'nin ölümünden sonra Atik bin Abid el-Mahzumi ile evlenen Hatice'nin, ondan da yine Hind, Ümmü Muhammed adını verdiği bir kızı olmuştur. İkinci kocasının ölümünden sonra Kureyş'in ileri gelenlerinden bazıları, soyu, şerefi, güzelliği ve zenginliği sebebiyle Hatice ile evlenmek istemiş, ancak o bu tekliflerin hiçbirini kabul etmemiştir. Hazreti Hatice çeşitli şehirlere ve bölgelere kervanlar göndererek sahip olduğu mallarla ticaret yapıyordu. Bir defasında tanıdıklarının tavsiyesi üzerine çevresinde üstün ahlak sahibi, doğru sözlü ve güvenilir bir genç olarak bilinen Hazreti Muhammed'i Şam'a göndereceği ticaret kervanının başına geçirmek istedi. Kendisine yapılan teklife olumlu cevap veren Hazreti Muhammed, yanına Hazreti Hatice'nin kölesi Meysere'yi de alarak Şam'a gitti. Şam dönüşünde Meysere'nin Hazreti Muhammed'in dürüstlüğü ve doğru sözlü oluşuyla ilgili olarak anlattıklarından etkilenen Hazreti Hatice, ona vermeyi taahhüt ettiği ücretin iki katını verdi. Ayrıca yaptığı ortaklıkla Hazreti Muhammed'i daha yakından tanıma fırsatı bulan Hazreti Hatice, onun güzel ahlakına ve davranışlarına hayran kaldı. Bundan dolayı Hazreti Muhammed'e evlenme teklif etti. Aldığı bu teklifi önce amcalarıyla istişare eden Hazreti Muhammed, onların da olumlu karşılaması üzerine Hazreti Hatice ile evlenmeyi kabul etti. Hazreti Hatice ile Hazreti Muhammed 594 yılında evlendiler. Hazreti Muhammed ile Hazreti Hatice'nin evliliklerinden Kasım ve Abdullah adlı iki oğulları Zeynep, Rukiye, Ümmü Külsüm ve Fatıma adlarında dört kızları dünyaya geldi. Resul-i Ekrem ilk erkek çocukları Kasım olduğu için Ebul Kasım künyesini aldı. Hazreti Muhammed şehirden uzakta, özellikle Hira Dağı'nda tefekkür yoluyla ibadet ettiği günlerde onun en büyük destekçisi hanımı Hazreti Hatice'ydi. Hazreti Muhammed tefekkür etmek için yine Hira Dağı'na gittiği bir sırada Cebrail adlı bir melek ona geldi. Peygamber olduğunu tebliğ etti ve Alak suresinin ilk 5 ayetini okudu. Yaşadıkları karşısında korkuya kapılan ve büyük bir heyecan içerisinde eve dönen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Bana neler oluyor Hatice? Kendimden korkuyorum." diyerek başından geçenleri hanımına anlattı. Bunun üzerine Hazreti Hatice, "Öyle deme. Yemin ederim ki Allah seni kesinlikle utandırmaz. Çünkü sen akrabanı gözetirsin, doğru konuşursun, yardıma muhtaçların elinden tutarsın, yoksullara yardım edersin, misafiri ağırlarsın, haksızlığa uğrayanlara destek olursun." diyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin korku ve endişesini gidermeye çalıştı. Daha sonra birlikte Hazreti Hatice'nin amcasının oğlu Varaka bin Nevfel'in yanına gittiler. Varaka, kendisine gelen varlığın Hazreti Musa'ya gelen namus, Cebrail olduğunu söyledi. Bir müddet vahiy kesintiye uğradıktan sonra Müddessir suresinin ilk ayetleri indirilince Hazreti Peygamber insanları İslam'a davet etmeye başladı ve kendisine inanan ilk kişi

0: Hazreti Hatice oldu. Hazreti Hatice, müşriklerin zulmü ve haksızlığı karşısında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Mekkeli müşrikler ekonomik ve sosyal bir boykota tabi tutmak amacıyla Müslümanları Ebu Talip mahallesinde muhasara altına aldıklarında kendisi de Hazreti Peygamber ile birlikte yaklaşık 3 yıl boyunca aç, susuz kalarak bu çetin muhasaraya göğüs gerdi. 25 yıl kadar süren mutlu bir evlilik hayatının ardından 620 yılında ki Ramazan'a tekabül eder, vefat eden Hazreti Hatice, Hacun, Cennetül Mualla kabristanına Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ellerinde kabre indirilerek defnedildi. Resul-i Ekrem, Hazreti Hatice'nin vefatından kısa bir süre sonra amcası Ebu Talib'i de kaybetmişti. Bu iki yakınının ard arda vefat etmesi Hazreti Peygamber'i derinden üzdü. Bundan dolayı o yıla Senetül Hüzn, hüzün yılı denildi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice'nin vefatından sonra çeşitli hanımlarla evlendiği halde onu hiçbir zaman unutmamış, eşinin fedakarlığını ve dostluğunu her fırsatta anmış, Hazreti Hatice'nin eski dostlarına ikramda bulunmayı ihmal etmemiştir. Hazreti Hatice hayattayken bir başka kadınla evlenmeyen Hazreti Peygamber, onun vefatından sonra da hatıralarını yad edip kendisi için istiğfarda bulunmuştur.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz."

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Lokman Suresi 12 ila 19. Ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: yavrum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür. İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İşte onun için insana şöyle emrettik: bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır. Eğer hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin.

0: bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim. Lokman öğütlerine şöyle devam etti. Yavrum, şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Yavrum, namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez. Yürüyüşünde tabii ol. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eşeklerin sesidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an eşsizdir. De ki, yemin ederim, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Kaya. Hucurat Suresi 13 ila 18.

قل لا تمنوا علي إسلامكم

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. Bedeviler iman ettik dediler. De ki, iman etmediniz. Öyleyse iman ettik demeyin. Fakat boyun eğdik deyin. Henüz iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz, yaptıklarınızdan hiçbir şeyi eksiltmez. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İman edenler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen,

0: Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Ey Muhammed! De ki, siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar. De ki, Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Tam tersine eğer doğru kimselerseniz, sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuş oluyor. Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an, hadis, dua, siyer, fıkıh ve daha fazlası. Vav Radyo'da. Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Firavun ve onun başına gelenler şöyle haber verilmektedir.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 49 ve 50. Ayetler.
3: Hani sizi azabın en kötüsüne uğratan, kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı boğazlayan Firavun ailesinden kurtarmıştık. Bunda size Rabbinizden gelen büyük bir imtihan vardı. Hani sizin için denizi yarmış, sizi kurtarmış, gözlerinizin önünde Firavun ailesini suda boğmuştuk.
1: Ali İmran Suresi 11.
4: Bunların durumu Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Ayetlerimizi yalanladılar. Allah da onları günahlarıyla yakaladı. Allah azabı çok şiddetli olandır.
1: Hud Suresi 96.
5: Andolsun biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir mucize ile Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına peygamber gönderdik de ileri gelenler Firavun'un emrine uydular. Halbuki Firavun'un emri doğru değildi.
1: İbrahim Suresi 6.
6: Hani Musa kavmine Allah'ın size olan nimetini anın. Hani o sizi Firavun ailesinden kurtarmıştı. Onlar sizi işkencenin en ağırına uğratıyorlar. Oğullarınızı boğazlayıp kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. İşte bunda size Rabbinizden büyük bir imtihan vardır demişti.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Altunağ. Nur Suresi 1 ila 10.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu bizim indirdiğimiz ve hükümlerini farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt almanız için onda apaçık ayetler indirdik. Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değnek kurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dininin koymuş olduğu hükmü uygulama konusunda onlara acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun. Zina eden erkek ancak zina eden veya Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenir. Zina eden bir kadınla da ancak zina eden veya Allah'a ortak koşan bir erkek evlenir. Bu müminlere haram kılınmıştır. Namuslu kadınlara zina isnat edip sonra da 4 şahit getiremeyenlere 80 değnek kurun. Artık onların şahitliğini asla kabul etmeyin. İşte bunlar fasık kimselerdir. Ancak tövbe edip bundan sonra ıslah olanlar müstesna. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Eşlerine zina isnat edip de kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince, onların her birinin şahitliği, kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair Allah adına 4 defa yemin ederek şahitlik etmesi, 5. defada eğer yalancılardansa Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını ifade etmesiyle yerine gelir. Kocasının yalancılardan olduğuna dair Allah'ı 4 defa şahit getirmesi, Allah adına yemin etmesi, 5. defada da eğer kocası doğru söyleyenlerdense Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesi kadından cezayı kaldırır. Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul eden, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz nice olurdu? Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, düşmanlıktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlaktan sana

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenlerse bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa, mesela fidyeyi fazla verirse, o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hakla batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. Kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar. Bana iman etsinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Rabbimizin güzel isimlerini anlamaya, onları gönül ve düşünce dünyamızda yeniden tefekkür etmeye davet ediyoruz. Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin kaleminden Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak, her gün 11.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülkadir Şehitoğlu. Haşr Suresi 22-24. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O, Rahmandır, Rahim'dir. O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an evrensel bir kitaptır.
2: De ki, bu Kur'an büyük bir haberdir. Sizse ondan yüz çeviriyorsunuz.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. İsra Suresi 11 ila 15. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan hayra dua eder gibi şerre dua eder. İnsan çok acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki alamet yaptık. Rabbinizden lütuf isteyesiniz, yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gece alametini giderip gündüz alametini aydınlatıcı kıldık. İşte biz her şeyi açıkça anlattık. Her insanın amelini boynuna yükledik. Kıyamet günü kendisine açılmış olarak karşılaşacağı bir kitap çıkaracağız. Oku kitabını. Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter denilecektir. Kim doğru yolu bulmuşsa ancak kendisi için bulmuştur. Kim de sapıtmışsa kendi aleyhine sapıtmıştır. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın günah yükünü yüklenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe azap edici değiliz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak. Yazan Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Rüzgar Aksoy. Bilgi ve varlık.

Allah'ın alim olması hiç kuşkusuz onun var ve hayat sahibi olmasının iltizam ettiği zorunlu bir neticedir. Bu itibarla Allah'ın en temel özelliklerinden birisi bilgi niteliğidir. Allah bilgi sahibidir ve bilgi sıfatı olmaksızın Allah'ı tasavvur edemeyiz. Vaka her şeyin sebebi ve kaynağı da bu ilahi bilgidir. Allah'ın ilim sıfatı kadim bilgisine işaret eder. Allah ezelde bilendir ve yarattığı her şeyi bilgisine göre var eder. Bu itibarla bilgi bütün niteliklerin de üst ilkesidir. Bununla birlikte bu isim üzerinde pek çok tartışma olmuştur. Bu tartışmalar önce Mutezile bilginleriyle öteki kelam ekolleri arasında gerçekleşmişken, kelamcılarla filozoflar arasındaki tartışmalar da bununla ilgilidir. Bu yönüyle söz konusu tartışmalara bakarak Allah'ın alim olmasını hangi açıdan ele almak gerektiğini hatırlamamız gerekir. Bilgi üzerindeki ilk ve en önemli tartışmalar bilginin kadimliği üzerinde gerçekleşmişti. Daha doğru bir anlatımla Allah'ın herhangi bir kadim niteliği

Dinin olup olmadığı tartışılırken Müslümanlar bunu da tartışmıştır. Bu tartışmalarda hiç kuşkusuz ki Hristiyan ilahiyatında içinden çıkılamayan teslis sorunu belirleyici bir rol oynamıştı. Müslüman bilginler teslise düşmemek ve tevhid ilkesini koruyabilmek için zat sıfatlar meselesini ciddi bir şekilde ele almak durumunda kaldı. Bunu bilginin ilahi kadim bir sıfat olup olmadığı meselesi şeklinde düşünebiliriz. Acaba Allah'ın zatında kadim bir niteliği var mıdır yok mudur? Mutezile bilginleri Allah'ın kadim niteliklerinin olmadığını ve onun niteliklerinin ancak fiilini yaparken ortaya çıktığını belirttiler ve dini düşüncelerini sıfatları reddederek inşa ettiler. Bu düşünce onlar için tevhidin olmazsa olmaz bir gereğiydi ve bu bakımdan ilahi sıfatlar arasında onlar için bir fark da yoktu. Çünkü herhangi bir niteliği kadim sayarsak, o zaman zat ve kadim nitelik şeklinde bile olsa bir taaddüt, yani çokluk fikri ortaya çıkmak zorunda kalır. Buysa tevhid ilkesinin ortadan kalkması anlamına gelen taaddüt-i kudema, yani kadimlerin çokluğu sorununu gündeme getireceğinden, Mutezile Allah'ın herhangi bir niteliğinin kadim olamayacağını düşünmüş ve bunu tevhidin olmazsa olmaz neticesi kabul etmiştir. Mutezile'nin böyle bir düşünceye niçin vardığı hakkında çeşitli yorumlar yapılmıştır. Mesela onların her şeyden önce tevhidin sözlük anlamından hareket ederek analitik bir yolla böyle bir düşünceye ulaşmış olabileceklerini varsayabiliriz. Çünkü tevhid Allah'ın bir olması demektir. Ve bir şeyin bir olması onda herhangi bir şekilde birliğe zıt bir durumun düşünülmesini imkansız kılmalıdır. Aslında aynı yaklaşımı İslam filozoflarında da görmekteyiz. Onlar için birlik, zat, sıfat şeklinde bileşik olmamak demektir. Başka bir anlatımla birlik, basitlik demektir. Ve basitlik, vesatet, bileşikliğin zıttı olarak Allah'a işaret eden bir kavramdır. Allah hakkında hiçbir hüküm bu basitlik ilkesini bozmamalıdır. Bu sebeple niteliklerin reddedilmesi, Mutezile kelamcılar için birliği, tevhidi açıklamanın yegane yoludur. Fakat ilahi nitelikler olmadığında, bu durumun bir deizme dönüşüp dönüşmeyeceği sorunu onları yeterince ürkütmedi. En azından muhalifleri olan ehli sünnet kelamcıları kadar bu meseleyi dikkate almadılar. Neticede merkezi İslam düşüncesinden uzaklaşarak kavram ve düşünce üretmekten uzak bir halde kenarda kaldılar. Zamanla Mutezile'nin gerileyerek ehli sünnet dahilinde ve Şia içinde edilgen bir durumda kaldığını görmekteyiz. Hiç kuşkusuz Mutezile'nin böyle gerilemiş olması sadece onlar için bir kayıp olmadı. Ehli sünnet ekolü başta olmak üzere kelam disiplini bütünüyle dinamik yapısını yitirerek daraldı. Müslümanların bazen şikayet ettikleri içtihat kapısının kapanması sorununun öncelikle kelamda başladığını ve dini düşüncenin donuklaşmasından ibaret olduğunu hatırlamak, bu bahiste İslam düşüncesinin kaybını anlamak bakımından yeterli olabilir. Mutezile'nin aksine Allah'ın sıfatlarının kadim olduğunu savunan ehli sünnet kelamcıları ise bilgiyi bütün niteliklerin kaynağı kabul ederek Allah'ın zatının olmazsa olmaz şartı kabul etmişlerdir. Çünkü bilgi olmazsa şuurlu ve ne yaptığını bilen bir Allah anlayışımız olmayacağı gibi Allah ve alem irtibatını da konuşamayız. Bu durum dua, ibadetler, kısaca insanla Allah arasındaki bütün ilişkilerin de anlamını yitirmesi demektir. Bu nedenle ilahi sıfatlar arasında bilginin yeri farklıdır. Esas itibarıyla bilgi, bütün dini ve felsefi tartışmaların kaynağını teşkil eder. Vaka, Allah'ın kadim bir niteliği olarak bilgiyi kabul etmek, hiç kuşkusuz, başta özgürlük ve irade olmak üzere, pek çok tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Çünkü bilgi veya bilmek aynı zamanda bir belirlenim demektir, determinizm. Çünkü Allah bir şeyi bilmişse bilinen bir durum ve varlık olmalıdır. Yoksa bilinen yoksa bilgiden söz edemeyiz. Hal böyleyse o şey böyle bilindiği için mi var olmuştur? Yoksa öyle olduğu için mi bilinmiştir? Bu tartışma bilgi bilinen ilişkisi olarak literatürde yer almıştır ve bilgi bilinene tabidir cümlesinden hareketle farklı geleneklerce açıklanmaya çalışılmıştır. Müslümanların büyük kısmı için böyle bir cümle geçerli olamaz. Çünkü bu cümlenin geçerli olabilmesi için mahiyetlerin ezeli olduğunu kabul etmek gerekir. Başka bir alternatifse mahiyetleri yeniden yorumlayarak onları ilahi bilginin içerdiği sabit durumlar şeklinde ele almak olabilir. Birinci tavır filozofların tavrı iken, ikinci tavırsa
Sufi metafizikçilerin tavrıdır. Onlara göre eşya, ilahi bilgide içkin halde sabit olmalıdır. Mevcut veya var değil. Bu durumda bilgi bilinene tabidir cümlesi, Allah'ın bilgisi, bilgisinde sabit olan hakikate bağlıdır şeklinde olabilir. Bunun dışındaki hiçbir yorum kabul edilemez. Ancak sorun yine devam etmektedir. Acaba Allah'ın bir şeyi ezelde bildiğini kabul edersek, o zaman insan özgürlüğünden nasıl söz edebiliriz? Böylece bilgi, kader meselesinin tam odağına yerleşir. Ancak kader denildiğinde, bunu sadece kişilerin davranışları anlamındaki kader şeklinde ele almamak gerekir. Kader, tümel ve tikel olmak üzere varlıkların ve alemin özgürlüğü sorunu demektir. Bu sebeple ilahi bilgi, dini düşüncenin en önemli tartışmalarının kaynağı ola gelmiştir. Üstelik bu sorun sadece bir yaklaşımla aşılmak istenmiş, hiçbir zaman ikna edici şekilde çözülmemiştir. Mutezile kelamcıları ilahi sıfatları kadim saymayarak insan özgürlüğünü temellendirmek istedi. Bununla birlikte ortadaki çelişkiler izale olmak bir yana daha da derinleşti. Her şeyden önce Tanrı'nın bilgi sıfatını kadim kabul etmemek, yaratma ve alemin düzenini izah etmek meselesi bir yana, bütün niteliklerini etkisiz kılmak anlamına gelir. Üstelik bizzat Allah inancıyla zıt bir durum ortaya çıkmaktadır. Mutezile buna rağmen sıfatları kabul etmemiştir. Allah önce kendi zatını bilir. Kelam bilginleri Allah'ın zatını bilmesine herhangi bir mesele irca etmemişken, filozoflar ve sufiler alemin varlığını bu bilgiye dayandırmıştır. Her şeyden önce filozoflar bilgiyle kendini sevmek, aşk arasında irtibat kurmuş, alemin varlık sebebini Tanrı'nın kendi kemaline olan aşkı diye görmüştür. Bu meyanda filozoflar şu izahı dile getirirler. Bir Tanrı kendini bildi, sevdi. Bundan birinci akıl meydana geldi. Bazen de bir kendini bildi ve bundan birinci akıl meydana geldi demişlerdir. Sufiler her iki ifadeyi de yakın anlamda kullanarak varlık görüşlerinin ilkesi yapmıştır. Bu itibarla onlar için Allah'ın kendini bilmesi veya kendini sevmesi aynı anlama gelir. Bununla birlikte bilmek yerine sevmek kelimesinin kullanılmasıyla daha büyük meseleler ortaya çıkmıştır. Bir şeyin kendisini sevmesi nasıl açıklanabilir? İnsanın kendini sevebilmesi için bir kuvve-fiil ayrımına sahip olmak gerekir. Sufiler bu kuvve halini anlatmak için kenz-i mahfi, gizli hazine tabirini kullanır. Kenz-i mahfi yani gizli hazine, Tanrı'nın bilinmeyen durumu veya bilinmezlik mertebesidir. Tanrı bu bilinmezlik mertebesinden bilinmeyene doğru tecelliyi ve teveccühü sevmiş, kemalatını isar etmek istememiştir. Sufiler bunu kendini bilmek veya kendini sevmekle tabir etmiştir. Kendini bilmek ve kendini sevmek gerçekte aynı şeydir. Bununla birlikte sevmek kelimesinin Allah'a izafe edilmesi daha çetin bir meseledir. Zira sevginin somutlaştırıcı manası sebebiyle kelime belirsizleştirilerek Allah'a izafe edilir. Allah önce zatını bilir. Burada öncelik sonralık tabiri bir çelişki içerir. Ancak yine de tasnif itibariyle böyle bir sıralama gerekir. Aksi halde dini düşünceden söz etmek mümkün değildir. Konevi'nin dediği gibi bilgi temyiz etmeye bağlıdır.

Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Akbaş. Enfal Suresi 20 ila 25. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin ve Kur'an'ı dinlediğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Şüphesiz yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü akıllarını kullanmayan, gerçeği görmeyen sağırlardır, dilsizlerdir. Allah onlarda bir hayır, hakkı yöneliş olduğunu bilseydi elbette onlara işittirirdi. Onlara işittirseydi dahi mutlaka yine yüz çevirerek dönüp giderlerdi. Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'ın ve Resulünün çağrısına uyun ve bilin ki Allah kişi ile kalbi arasına girer. Yine bilin ki onun huzurunda toplanacaksınız. Sadece içinizden zulmedenlere erişmekte kalmayacak olan bir azaptan sakının ve bilin ki Allah azabı çetin olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an doğru yolu gösterir.
2: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Kandemir. Âlâ Suresi.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını tesbih et. O, yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır. O, her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. O, yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çörçöpe çevirendir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O, açık olanı da bilir, gizliyi de. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse, öğüt ver. Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse kafirse, öğüt almaktan kaçınır. Sonra orada ne ölür kurtulur, ne de rahat bir hayat yaşar. Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Yüce Allah'ın 99 ismini ezberlemek ve anlamlarını idrak etmek için Dursun Ali Erzincanlı'nın güzel sesinden Esmaül Hüsna Vav Radyo'da.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, kitabımız Kur'an-ı Kerim'de insanları arkasından çekiştirmekle alakalı şöyle buyurur.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Hucurat Suresi 12. Ayet.
5: Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakın. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir.
3: Hümeze Suresi 1 ve 2. Ayetler.
6: Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ortak koşanlar dediler ki, Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız ondan başka hiçbir şeye tapmazdık. Onun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Kendilerinden öncekiler de böyle yapmıştı. Peygamberlere düşen sadece apaçık bir tebliğdir. Andolsun biz her ümmete Allah'a kulluk edin, tağuttan kaçının diye peygamber gönderdik. Allah onlardan kimini doğru yola iletti, onlardan kimine de kendi iradeleri sebebiyle sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün. Sen onların doğru yola erişmelerine aşırı istek göstersen de, şüphesiz Allah saptırdığı kimseyi doğru yola iletmez. Onların yardımcıları da yoktur. Onlar Allah ölen bir kimseyi diriltmez diye var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Hayır, diriltecek. Bu yerine getirilmesini Allah'ın üzerine aldığı bir vaattir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Diriltecek ki ayrılığa düştükleri şeyi onlara anlatsın ve kafir olanlar da kendilerinin yalancı olduklarını bilsinler. Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman sözümüz sadece ona ol dememizdir. O da hemen oluverir. Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince, elbette onları dünyada güzel bir şekilde yerleştiririz. Ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım. Altından kalkamayacağım borçtan, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları sevindirecek bir musibete duçar olmaktan sana sığınırım.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Osman Bostancı. Müzemmil Suresi.

0: yoğulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk, birazı hariç olmak üzere geceyi yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt, yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Şüphesiz biz sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla. Bu ibadetteki sözler, Kur'an ve dua okuyuşlarsa daha düzgün ve açıktır. Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyet vardır. Rabbinin adını an ve bütün benliğinle ona yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin. Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl. Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Çünkü bizim yanımızda kafirler için bukağlar vardır. Cehennem vardır. Boğazdan zor geçen yiyecekler vardır ve elem dolu bir azap vardır. Yerin ve dağların sarsılacağı ve dağların akıp giden kum yığını olacağı günü, kıyameti hatırla. Ey Mekkeliler! Şüphesiz biz size üzerinize şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Ama Firavun o peygambere isyan etti. Biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik. Hal böyleyken inkar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden, kıyametten nasıl korunursunuz? O günle gök bile yarılır, Allah'ın vaadi gerçekleşir. Şüphesiz bunlar birer öğüttür. Kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Ey Muhammed! Şüphesiz Rabbin senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı, yükünüzü hafifletti. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızınsa Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayatı Kur'an-ı Kerim'le anlamak, ayetlerin rehberliğinde yol almak için Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 12.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Karalı. Tekâsür Suresi.

0: الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çoklukla övünmek sizi kabirlere varıncaya, ölünceye kadar oyaladı. Hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, kesin olarak bir bilseniz, andolsun o cehennemi muhakkak göreceksiniz. Yine andolsun onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz. Sonra o gün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. İbrahim Suresi 1-4. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Şiddetli azaptan dolayı kafirlerin vay haline. Dünya hayatını ahirete tercih edenler, insanları Allah yolundan çevirip onu eğri ve çelişkili göstermek isteyenler var ya, işte onlar derin bir sapıklık içindedirler. Biz her peygamberi ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara Allah'ın emirlerini iyice açıklasın. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hayat Rehberi Kur'an. Konulu tefsir. Kibir ve

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Rabbin melekleri demişti ki, ben çamurdan bir insan yaratacağım. Ona tam şeklini verip ruhumdan da üflediğim vakit hemen onun için saygıyla eğilin. Bunun üzerine meleklerin hepsi saygıyla eğildiler. Yalnız iblis hariç. O kibir duygusuna kapılıp kafirlerden oldu. Allah, ey iblis dedi. Kendi ellerimle yarattığım şu varlığa saygıyla eğilmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü taslıyorsun yoksa ululardan mısın? İblis, ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın diye cevap verdi. Allah, o halde çık oradan, cennetten dedi. Sen artık kovuldun. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ahirete inanmayanlara gelince, işte onların kalpleri bunu inkar etmektedir. Onlar ululuk taslayan küstahlardır. Hiç kuşku yok ki Allah onların saklı tuttuklarını da açığa vurduklarını da bilmektedir. O ululuk taslayanları sevmez. Ey Ademoğulları! İçinizden ayetlerimi size anlatacak peygamberler gelir de onları dinleyerek kim kötülükten sakınıp kendini ıslah ederse onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ayetlerimizi asılsız sayan ve büyüklenip onlardan yüz çevirenlere gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Rabbiniz şöyle buyurdu.

Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden mahrum edeceğim. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğruluk yolunu görseler onu izlemezler. Fakat eğrilik yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yalan saymalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Ne zaman onlara Allah'tan başka ilah yoktur denilse küstahlık edip kibre kapılırlar. Cinlere kapılmış bir şairin sözüyle tanrılarımızı mı bırakacağız derler. Hayır, o dedikleri gibi değil. O gerçeği getirdi. Allah'ın diğer elçilerini de doğruladı. Şüphesiz siz o acı azabı tadacaksınız ve sadece yapmış olduklarınızdan dolayı cezalandırılacaksınız. Ancak Allah'ın samimi kulları bu cezanın dışındadır. Kendisine Allah'ın ayetleri okunurken işitip de sonra büyüklenerek işitmemişçesine inkarda ısrar eden her bir günahkar iftiracıya yazıklar olsun. Bu sebeple göreceği ağır azabı ona bildir. Ayetlerimiz hakkında bir parça bilgi sahibi olunca hemen onu alay konusu yapmakta. İşte bu gibiler için alçaltıcı bir azap vardır. O kafir insan, düşündü taşındı, ölçtü biçti. Kahrolası, ne biçim ölçtü biçti. Sonra kahrolası, ne biçim ölçtü biçti. Sonra Kur'an'a tekrar tekrar baktı, düşündü. Sonra kaşlarını çattı, suratını astı. En sonunda sırtını dönüp gitti ve kibrine yenildi. Bu Kur'an dedi, olsa olsa eskilerden nakledilmiş bir sihirdir. Bu insan sözünden başka bir şey değildir. Gurura kapılarak insanlara burun kıvırma. Ortalıkta çalım satarak yürüme. Unutma ki Allah gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez. Melekler Allah'a ortak koşarak kendilerine zulmeden bu kimselerin canlarını alırken onlar çaresizce teslim olurlar. Ve biz herhangi kötü bir iş yapmış değiliz derler. Meleklerse şu cevabı verirler. Hayır hayır, siz bunları yaptınız. Sizin bu yaptıklarınızı Allah da çok iyi bilmektedir. Hadi, içinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötü. Göklerdekiler, yerdeki canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler, boyun eğerler. Ayetlerimize yürekten inananlar ancak o kimselerdir ki bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. Korku ve ümit içinde Rablerine ibadet ve dua etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah için harcarlar. Konunun kavramsal bağlamı. Kur'an-ı Kerim'de kibir, peygamberlerin davetini kabul etmeyenlerin ortak bir özelliği olarak belirtilir. Kur'an'ı, Allah'ın peygamberini ve getirdiği dini küçük gören, onlara karşı büyüklük taslayan ve kendilerini yeterli gören Mekkeli müşrikler, kibir ve tekebbür içindeydiler. Kibir kelimesinin türediği kebura fiili ve türevleri Kur'an-ı Kerim'de 161 kere geçmektedir. Ayetlerde büyüklenmek, kibirlenmek, büyüklük taslamak anlamlarında kullanılan kibir, istikbar ve tekebbür kelimeleri değişik formlarda 58 yerde geçer. Kibir, tekebbür, istikbar konusu yoğun olarak Mekki surelerde ele alınmıştır. Medeni surelerde ise kendilerine kabullenmedikleri bir peygamber geldiğinde, kıskançlık ve hasetten dolayı ona karşı çıkan kibirli Yahudilerin durumu anlatılmıştır. Bunun yanı sıra ayetlerde Allah Resulüne uymaya çağrıldıkları zaman büyüklük taslayarak yüz çeviren münafıkların durumu da dile getirilmiştir. Kebura, büyük olmak, yüce olmak. Kebira ise büyümek ve yaşlanmak demektir. Kur'an'da her iki kalıp da kullanılmıştır. Aynı kökten gelen

Kübr, bir okuyuşa göre kibr, kişinin en büyük çocuğu veya günah ve kusur anlamındadır. Çoğulu ekabir olarak gelir. Kur'an-ı Kerim'de kibir kelimesi, iftiranın büyüğü, kübbarsa çok büyük anlamına gelir. Bunlar da çok büyük tuzak kurdular ayetinde bu anlamda kullanılır. Aynı kökten gelen kibriya, azamet, büyüklük, ihtişam, saltanat manasındadır. Kebire, kesin bir delille hakkında açık bir ceza konulan haram, azabı büyük olan günah olarak Kur'an'da kebair şeklinde kullanılır. Kübra, Allah'ın azametine ve kudretine dalalet eden en büyük delil. Ekber, en büyük. Yüce Allah'ın bir sıfatı olarak kebir kelimesi ise büyük, yüce anlamına gelir. Bu kelime aynı zamanda insanlar içinde akıl ve bilgi açısından büyükler, ileri gelenler manasında kullanılır. Tekbir, yüceltmek, büyütmek. Mastar olarak tekebbürse kişinin kendisini büyük, başkasında olmayan bir hakkı kendisinde görmesi demektir. Bu nitelikleri kendisinde gören mütekebbir, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı nitelemek için de kullanılır. Gerçek anlamda mütekebbir olan sadece Allah'tır. Bu sıfatın Allah için kullanılması bir övgüdür. Allah dışındaki varlıklar için kullanılması ise bir yergidir. İstikbar, inatla ve kibirle hakkı kabul etmekten kaçınmak demektir. Kur'an'da kibir kelimesiyle ilişkisi olan bazı kavramlar vardır. Bunlardan biri utu kelimesidir. İtaatten uzaklaşmak ve inkarda aşırı gitmek anlamına gelen utu kelimesi bir yerde istikbar kelimesiyle beraber kullanılır. İstikbarla anlam ilişkisi olan ve beraber kullanılan kelimelerden biri de istinkaftır. İstinkaf, kibirle reddetmek, tenezzül etmemek anlamlarındadır. Kibir kavramı, hayret, kibirlilik, küstahlık ve nankörlük anlamına gelen batar kelimesiyle de yakından ilişkilidir. Nimet içinde yaşayan insan şımarmaya ve böbürlenmeye başlar. İnsanın bu durumu ferih kelimesiyle ifade edilir. Kur'an'da Allah'ın verdiği nimetlerden dolayı şımarılmaması istenir. Ayette kendisine çok büyük hazineler verilen Karun'a kavminin "Sakın şımarma, bil ki Allah şımarıkları sevmez" dediği anlatılır. İnsanın mal, makam gibi bir şeyle övünmesi, anlamına gelen fehara ve türevleri ayetlerde geçer. İzzet kelimesi de büyüklenmek anlamında kullanılmıştır. Kibirle ilişkisi olan kelimelerden biri de büyüklük taslamak, yüce ve şerefli olmak anlamına gelen alev köküdür. Hazreti Adem'e saygıyla eğilmeyen iblis bu tavrından ötürü azarlanır. Firavun da kavminin ileri gelenleri mele'de, ülkede büyüklenmiş ve büyüklük taslamıştı. Kur'an'da ahiret yurdunun yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmayanlara özgü olduğu bildirilir. Kibirle anlam ilişkisi olan ne'abi canibi tabiri şımarmak suretiyle nimet verenden yüz çevirmek manasına gelmektedir. Kılık değiştirmek ve yüz çevirmek olarak kullanılan saniye itfi ifadesi de kendine güvenme ve kibirli olma anlamını barındırır. Bunlarla birlikte peygamberlerin davetine ilk olarak karşı çıkan insanları tanımlayan mele, ileri gelenler ve mütref, lüks içinde yaşayanlar kavramları da kibir kelimesiyle ilişkilidir.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya, işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük korku bile onları tasalandırmaz ve melekler onları işte bu size vaat edilen mutlu gününüzdür diyerek karşılarlar. Yazılı kağıt pomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız. Andolsun. Zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır. Ey Muhammed! Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an öğüttür.
2: Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Yunus Suresi 77 ila 86. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa şöyle dedi: Size gerçek ulaştığında böyle mi söylersiniz? Bu sihir mi? Oysa sihirbazlar gerçek bir başarıya ulaşamaz. Sen dediler, bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan çeviresin de bu yerde nüfuz ve egemenlik ikinizin olsun diye mi aramıza geldin? Biz ikinize de inanacak değiliz. Firavun da işi bilen bütün sihirbazları huzuruma getirin diye emretti. Sihirbazlar gelince Musa onlara, haydi atabileceklerinizi atın dedi. Onlar hünerlerini ortaya koyunca Musa şöyle dedi: Asıl bu sizin ortaya koyduğunuz sihirdir. Allah onu mutlaka boşa çıkaracaktır. Kuşkusuz Allah, bozgunculuk edenlerin işini düzeltmez. Allah günaha batmış olanlar hoşlanmasa da sözleriyle gerçeği ortaya çıkarır. Hasılı kavminden ancak az sayıda insan, Firavun ve adamlarının kendilerine kötülük edeceğinden korka korka Musa'ya iman etti. Çünkü Firavun o topraklarda gerçekten güç ve iktidar sahibiydi. Üstelik kötülükte sınır tanımaz biriydi. Musa, ey kavmim dedi. Eğer Allah'a iman ettiyseniz, gerçekten ona teslim olduysanız, artık yalnız ona güvenip dayanın. Onlar da şöyle karşılık verdiler. Yalnız Allah'a dayanın.

0: dayanıp güvendik. Rabbimiz, bizi o zalimler için imtihan aracı kılma. Merhametinle bizi o inkarcılar güruhundan kurtar. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rehber hadisler. Vav Radyo'da. Vav Radyo'da.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz gündüzün çalışmak ve geçinmek için olduğunu bize kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Kasas suresi 73. ayet.
3: Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı.
1: Nebe suresi 11. ayet.
4: Gündüzü de geçimi temin zamanı kıldık.
1: Yunus suresi 67. ayet.
5: O içinde dinlenesiniz diye geceyi sizin için karanlık, gündüzü ise aydınlık kılandır. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır.
1: Furkan suresi 47. ayet.
6: O geceyi size bir örtü, uykuyu istirahat zamanı ve gündüzü de hareket ve çalışma vakti yapandır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkların Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Tıraşçı. İnşikak Suresi. Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman, ki ona yaraşan budur. Yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman, Rabbini dinlediği zaman, ki ona yaraşan da budur. İnsan yaptıklarını karşısında bulur. Ey insan! Şüphesiz sen Rabbine kavuşuncaya kadar didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın. Kime kitabı sağından verilirse hesabı çok kolay bir şekilde görülecek. Sevinçli olarak ailesine dönecektir. Fakat kime kitabı arkasından verilirse helak diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyadayken ailesi içinde sevinçliydi. Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, sandığı gibi değil. Şüphesiz Rabbi onu görüyordu. Yemin ederim şafağa, geceye ve içinde topladıklarına, dolunay halindeki aya ki, şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz. Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar. Daha doğrusu inkar edenler Kur'an'ı yalanlıyorlar. Halbuki Allah içlerinde ne sakladıklarını çok iyi bilir. Öyleyse sen onlara elem dolu bir azabı müjdele. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana Gufraneke Rabbena ve İleykel Masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz, dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır. Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden ve kalbimin şerrinden sana sığınırım.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında naim cennetleri vardır. Biz Müslümanları suçlular gibi kılar mıyız? Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa size ait bir kitabınız var da bu batıl hükümleri ondan mı okuyorsunuz? Onda seçip beğendiğiniz her şey mutlaka sizindir diye mi yazılı? Yahut bizden her ne hükmederseniz mutlaka öyle olacağına dair kıyamete kadar sürecek kesin sözler mi aldınız? Sor onlara. Onların hangisi bu iddianın doğruluğuna kefildir? Yoksa onların ortakları mı var? Doğru söyleyenlerseler hadi getirsinler ortaklarını. Baldırların açılacağı, işlerin zorlaşacağı ve kafirlerin secdeye çağrılıp da gözleri düşmüş ve kendilerini zillet kaplamış bir halde buna güç yetiremeyecekleri günü, kıyamet gününü düşün. Halbuki onlar sağlıklarında secde etmeye çağrılıyorlar ve buna yanaşmıyorlardı. Ey Muhammed! Bu sözü Kur'an'ı yalanlayanlarla beni baş başa bırak. Biz onları bilemeyecekleri biçimde adım adım helake yaklaştıracağız. Onlara mühlet veriyorum. Şüphesiz benim tuzağım sağlamdır. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar bu yüzden ağır bir borç yükü altına mı girmişlerdir? Yahut gayb, levh-i mahfuz kendi yanlarında da onlar mı bundan aktarıp yazıyorlar? Sen Rabbinin hükmüne sabret. Balık sahibi Yunus gibi olma. Hani o balığın karnında kederli bir halde Rabbine yakarmıştı. Şayet Rabbinden ona bir nimet yetişmemiş olsaydı, o mutlaka kınanmış bir halde ıssız bir yere atılacaktı. Fakat böyle olmadı. Rabbi onu peygamber olarak seçti ve salih kimselerden kıldı. Şüphesiz inkar edenler zikri, Kur'an'ı duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. Senin için hiç şüphe yok, o bir delidir diyorlar. Halbuki o, Kur'an, alemler için ancak bir öğüttür. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Meryem Suresi 1-15. Ayet.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu, Rabbinin Zekeriya kuluna olan merhametinin anılmasıdır. Hani o Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı. O şöyle demişti: Rabbim, şüphesiz kemiklerim gevşedi, saçım sakalım ağardı. Sana yaptığım dualarda cevapsız bırakılarak hiç mahrum olmadım. Gerçek şu ki benden sonra gelecek akrabalarımın isyankar olmalarından korkuyorum. Karım ise

0: Hanımım kısır ve ben de ihtiyarlığın son noktasına ulaşmış iken benim nasıl çocuğum olur dedi. Vahiy meleği dedi ki, evet öyle. Ancak Rabbin diyor ki, bu bana göre kolaydır. Nitekim daha önce hiçbir şey değil iken seni de yarattım. Zekeriya, Rabbim, öyleyse bana çocuğumun olacağına dair bir işaret ver dedi. Allah da, senin işaretin sapasağlam olduğun halde insanlarla 3 gün 3 gece konuşmamandır dedi. Derken Zekeriya ibadet yerinden halkın karşısına çıktı. Konuşmak istedi, konuşamadı. Ve onlara sabah akşam Allah'ı tesbih edin diye işaret etti. Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık. Ve kendisine ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl dedik. Biz ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O Allah'tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimseydi. İsyancı ve zorba değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve diriltileceği gün ona selam olsun. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Ayetlerle iyilik. Allah Teala şöyle buyuruyor. Herkesin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde kişi kötülükleriyle kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Yine Allah sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Allah kullarını çok esirgeyicidir. İslam dini dünya hayatındaki hiçbir davranışın karşılıksız kalmayacağını duyurmuştur. Bütün gerçeklerin ortaya çıkacağı o günde kişinin yaptığı kötülüklerden duyacağı pişmanlık ve utancı haber vermiştir. Kişi hesap gününde amel defteriyle davranışlarını önünde hazır bulacaktır. Yüce Allah iyi olan işleri teşvik edip övmüştür. Kötü olan şeyleri yasaklamış ve kınamıştır. Buna göre Rabbimiz dünyada hayır ve iyiliğin hakim olmasını istemiştir. Bu sebeple insan bilgi üretme kabiliyeti sayesinde kötünün üstesinden gelecek bir donanıma sahip kılınmıştır. İslam'a göre inanıp iyi işler yapanların büyük mükafat alacaklarını, inanmayanlarınsa elem verici bir azap görecekleri muhakkaktır. Allah kuluna bu konuya dair her türlü uyarıyı yapmıştır. Artık insanlar için mazeret kalmamıştır. Mahşer günü her insana, oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter denileceği bildirilmiştir. İnanarak güzel ve yararlı işler yapanların çabaları asla boşa çıkmayacaktır. Buna göre herkes kendinden sorumludur. İnsanın yaptığı her şey yine kendisine dönecektir. Sonuçta önüne amel defteri konulacaktır. Herkes kendiyle yüzleşme fırsatı bulacaktır. Kimileri bu buluşmadan memnun olurken, kimileri de amellerinden fersah fersah uzak kalmaya çalışacaktır. Ölümden sonra dirilişi ve ahiret hayatını betimleyen bu ayetler, şüpheye düşenler ve

inkar edenler için akıllarını kullanmalarına yönelik bir uyarıdır. İnkarda inat ve ısrar, iyiliği engellemek, hakka tecavüz etmek, Allah'ın bağışlamasından mahrum kalmak anlamlarına gelir. Diğer taraftan bu uyarılar, Rabbimizin rızasına ulaşmak için her türlü iyiliğin ve hayrın peşinde koşan inananlar için özendirme ve teşviktir. Öyleyse iyiyi ve doğruyu ayırt etme kabiliyetimizle dünyamızda iyiliği hakim kılalım. Dünyamızda kötülüğe yer bırakmayalım. Nasıl ki bu dünyada mutluluğa vesile olacak şeyler istiyoruz, ebedi alemde bizi mutlu kılacak nimetler içinde iyilikte bulunalım.

0: Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Şahin. Nuh Suresi 21 ila 28. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nuh dedi ki, Rabbim, gerçekten onlar bana karşı geldiler. Malı ve çocuğu ancak kendi hüsranını arttıran kimselere uydular. Bunlar da çok büyük bir tuzak kurdular. Şöyle dediler: sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele hele Veddi, Süva'ı, Yeus'u, Yeuk'u ve Nesr'i hiç bırakmayın. Onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar Rabbim. Sen de bu zalimlerin sadece sapıklıklarını arttır. Hataları, küfür ve isyanları yüzünden suda boğuldular ve cehenneme sokuldular da kendileri için Allah'tan başka yardımcıları bulamadılar. Nuh şöyle dedi: ey Rabbim, kafirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar, sadece ahlaksız ve kafir kimseler yetiştirirler. Rabbim, beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini arttır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an düşündürür.
2: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah İtil. Bakara Suresi 164 ila 167. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle, denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökyüzünden indirip, kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde, elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır. İnsanlar arasında Allah'ı bırakıp da ona ortak koşanlar vardır. Onları Allah'ı severcesine severler. Müminlerin Allah'a olan sevgisi daha güçlü bir sevgidir. Zulmedenler azaba uğrayacakları zaman bütün kuvvetin Allah'ın olduğunu ve Allah'ın azabının pek şiddetli olduğunu bir bilselerdi. Kendilerine uyulanlar o gün azabı görünce kendilerine uyanlardan uzaklaşacaklar, aralarındaki bütün bağlar kopacaktır. Uyanlar şöyle derler: keşke dünyaya bir dönüşümüz olsaydı da onların şimdi bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık. Böylece Allah onlara işledikleri fiilleri pişmanlık kaynağı olarak gösterir. Onlar ateşten çıkacak da değillerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnetin ışığında bir yolculuk için şu anda Vav Radyo'yu dinlemektesiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Hasbolat. Furkan Suresi 26 ila 32. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün gerçek hükümranlık Rahman'ındır ve kafirlere zorlu bir gün olacaktır. O gün zalim kimse çaresizlik içinde ellerini ısırıp şöyle diyecektir: ne olurdu ben de peygamberle beraber aynı yolu tutsaydım. Yazıklar olsun bana. Keşke falanı dost edinmeseydim. Andolsun Kur'an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Zaten şeytan insanı yardımcısız bırakıverir. Peygamber: ey Rabbim, kavmim şu Kur'an'ı terk edilmiş bir şey haline getirdi, dedi. Biz işte böyle her peygamber için suçlulardan bir düşman yarattık. Yol gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter. İnkar edenler, Kur'an ona bir defada toptan indirilseydi ya, dediler. Biz Kur'an'la senin kalbini pekiştirmek için onu böyle kısım kısım indirdik ve onu ağır ağır okuduk. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığında yol almak için Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Müslümanın her an uyanık olması gerektiği şu ayetlerle beyan buyurulmuştur.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hucurat Suresi 6.
3: Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın.
1: Mümtehine Suresi 10.
4: Ey iman edenler! Mümin kadınlar muhacir olarak size geldiklerinde onları imtihan edin. Allah onların imanlarını

0: kadınlarını daha iyi bilir. Eğer siz onların inanmış kadınlar olduklarını anlarsanız onları kafirlere geri göndermeyin. Çünkü Müslüman hanımlar kafirlere helal değillerdir. Kafirler de Müslüman hanımlara helal olmazlar. Mehir olarak harcadıklarını onlara, kocalarına geri verin. Mehirlerini verdiğiniz takdirde bu kadınlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Müşrik karılarınızın nikahlarına tutunmayın. Zira bu nikahlar ortadan kalkmıştır. Onlara harcadığınız mehri evlendikleri kafir kocalarından isteyin. Kafirler de İslam'ı kabul eden ve sizinle evlenen eski hanımlarına harcamış oldukları mehri sizden istesinler. Bu Allah'ın hükmüdür. O aranızda hüküm veriyor. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Ali İmran Suresi 200.
2: Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin. Cihat için hazırlıklı ve uyanık olun. Ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağının sesi Vav Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Adem Kotan. Nur Suresi 21 ila 26. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, bilsin ki o hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı, sizden hiçbiriniz asla temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediği kimseyi tertemiz kılar. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. İçinizden varlık ve servet sahibi kimseler, yakınlarına, düşkünlere ve Allah yolunda hicret edenlere kendi mallarından bir şey vermeyeceklerine yemin etmesinler. Onlar affetsinler, vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar.

0: Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İffetli ve haklarında uydurulan kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnat edenler, gerçekten dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. İşlemiş oldukları günahtan dolayı dillerinin, ellerinin ve ayaklarının kendi aleyhlerine şahitlik edecekleri günde onlara çok büyük bir azap vardır. O gün Allah onlara kesinleşmiş cezalarını tas tamam verecek ve onlar Allah'ın apaçık bir gerçek olduğunu bileceklerdir. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara. Temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara layıktır. O temiz olanlar iftiracıların söyledikleri şeylerden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlanma ve bolca verilmiş iyi bir rızık vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: Ya Erhamer Rahimin.
1: Ya Erhamer Rahimin.
0: Senin rızanı tahsil edecek şekilde razı oldukların kervanına bizi dahil kılacak. Mümince, Müslümanca nasıl bir hayat sergilememiz lazım geliyorsa, peygamber hayatını, sahabe hayatını, diğer peygamberan izam efendilerimiz hayatını unutmadan onların örnekliğinde ekmel din, en mükemmel din, en büyük nimet İslam,
1: İslam
0: nimetini, İslam dinini koruma adına bize ne yakışıyorsa onları severek, isteyerek yerine getirmeye bizi muvaffak eyle.
2: Amin.
0: Bu husustaki bütün tehlikeleri, bütün riskleri de göze alarak, ölüm tehditlerine de asla aldırmadan, bizi öldürenler bizi gerçek hayata ulaştırılmamıza vesile olurlar, ölümsüz hayata diyerek ölümlere, ölüm tehditlerine meydan okuyacak iman gücünü, şecaatını, cesaretini cümlemize nasip eyle.
2: Amin.
0: Cümlemize nasip eyle.
3: Amin. Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Tevbe Suresi 111 ila 115. ayetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Artık onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Allah bunu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da da kesin olarak vaat etmiştir. Kimdir sözünü Allah'tan daha iyi yerine getiren? O halde yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte asıl bu büyük başarıdır. Bunlar tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminleri müjdele. Cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan sonra, yakınları da olsalar Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de müminlere. İbrahim'in babası için af dilemesi sadece ona verdiği bir söz yüzündendi. Onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine açıkça belli olunca ondan uzaklaştı. Şüphesiz İbrahim çok içli, yumuşak huylu bir kişiydi. Doğru yola ilettikten sonra sakınacakları şeyleri kendilerine apaçık bildirmedikçe Allah bir toplumu saptıracak değildir. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlamak isteyenler için eşsiz bir tefsir yolculuğu. Asırlardır ilim dünyasına rehberlik eden Taberi tefsiri, Camiül Beyan Antevili Ail Kur'an, Beka yayınlarının çevirisiyle her gün 21.30'da Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Demir. Hicr Suresi 61-84. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elçiler, melekler Lut'un ailesine gelince Lut onlara, "Gerçekten siz tanınmayan kimselersiniz," dedi. Dediler ki, "Evet, fakat biz sana kavminin şüphe etmekte olduğu azabı getirdik. Biz sana gerçeği getirdik. Şüphesiz biz doğru söyleyenleriz. Gecenin bir bölümünde aile fertlerini yola çıkar, sen de arkalarından git. Hiçbiriniz arkaya bakmasın. Emrolunduğunuz yere doğru geçin gidin. Ona şu durumu kesin olarak bildirdik. Sabaha çıkarken onların sonu kesilmiş olacak. Şehir halkı sevinerek geldiler. Lut dedi ki, "Şüphesiz bunlar benim misafirlerimdir. Sakın beni rezil etmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının."

0: Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık. Şüphesiz bunda düşünüp görebilen kimseler için ibretler vardır. O şehrin kalıntıları hala mevcut olan bir yol üstünde duruyor. Şüphesiz bunda inananlar için bir ibret vardır. Eyke halkı da şüphesiz zalimdiler. Onlardan da intikam aldık. İkisi de Lut kavminin yaşadığı Sodom'la Şuayb kavminin yaşadığı Eyke belirgin bir ana yol üzerindeydiler. Andolsun Hicr halkı da peygamberleri yalanlamıştı. Biz onlara ayetlerimizi vermiştik de onlardan yüz çevirmişlerdi. Onlar güven içinde dağlardan evler yontuyorlardı. Onları da sabaha çıkarlarken o korkunç uğultulu ses yakalayıverdi. Kazanmakta oldukları şeyler kendilerine bir fayda vermedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet.

boşa giden sevaplar. Resul-i Ekrem'in azat ettiği kölesi Sevman İbni Bücdüt radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sohbet ederken, kıyamet gününde ümmetimden Tihame dağları gibi muazzam sevaplarla gelecek kimseleri biliyorum. Fakat Allah Teala o dağlar kadar sevabı toz gibi savurup boşa çıkaracaktır buyurdu. Bunun üzerine Sevban, ey Allah'ın elçisi dedi. O kimseleri bize iyice tanıt da bilmeden onlar gibi olmayalım. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Onlar sizin kardeşlerinizdir, sizin cinslerinizdendir. Geceleri sizin gibi kalkıp ibadet ederler. Fakat onlar kimsenin görmediği yerde Allah'ın haram kıldığı şeyleri yaparlar.

Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Yusuf Suresi 36 ila 42. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onunla beraber zindana iki delikanlı daha girdi. Biri, ben rüyamda şaraplık üzüm sıktığımı gördüm, dedi. Diğeri, ben de rüyamda başımın üzerinde kuşların yediği bir ekmek taşıdığımı gördüm. Bize bunun yorumunu haber ver. Şüphesiz biz seni iyilik yapanlardan görüyoruz, dedi. Yusuf dedi ki, sizin yiyeceğiniz yemek size gelmeden önce onun ne olduğunu bildiririm. Bu bana Rabbimin öğrettiklerindendir. Ben Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir milletin dinini bıraktım. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Bizim Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız söz konusu olamaz. Bu, bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Ayrı ayrı ilahlar mı daha iyidir, yoksa mutlak hakimiyet sahibi olan tek Allah mı? Siz Allah'ı bırakıp, sadece sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlere, düzmece ilahlara tapıyorsunuz. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ancak Allah'a aittir. O, kendisinden başka hiçbir şeye tapmamanızı emretmiştir. İşte en doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Rüyanızın yorumuna gelince, biriniz efendisine şarap sunacak, diğeri ise asılacak ve kuşlar başından yiyecektir. Yorumunu sorduğunuz iş böylece kesinleşmiştir. Yusuf, onlardan kurtulacağını düşündüğü kişiye, "Efendinin yanında beni an," dedi. Fakat şeytan onu efendisine hatırlatmayı unutturdu da, bu yüzden o birkaç yıl daha zindanda kaldı. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Biçer.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı vermiştik de onun hakkında ayrılığa düşülmüştü. Eğer daha önce Rabbinin bir sözü geçmemiş olsaydı elbette aralarında hüküm verilirdi. Onlar da, müşrikler de o Kur'an hakkında derin bir şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin onların her birine yaptıklarının karşılığını tas tamam verecektir. Şüphesiz Rabbin onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Öyleyse emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz o yaptıklarınızı hakkıyla görür. Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur.

0: Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez. Ey Muhammed! Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt alanlar için bir öğüttür. Sabret. Çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez. Sizden önceki nesillerden aklı başında kimseler insanları yeryüzünde bozgunculuk yapmaktan alıkoysalardı ya. Ancak içlerinden kendilerini kurtardığımız pek az kimse bunu yapmıştı. Zulmedenlerse içinde şımartıldıkları refahın ardına düştüler ve günahkar kimseler oldular. Rabbin halkları salih ve ıslah edici kimselerken memleketleri zulmederek helak etmez. Rabbin dileseydi insanları aynı inanca bağlı tek bir ümmet yapardı. Fakat Rabbinin merhamet ettikleri müstesna. Onlar ihtilafa devam edeceklerdir. Zaten onları bunun için yarattı. Rabbinin andolsun ki cehennemi hem cinlerden hem insanlardan suçlularla dolduracağım sözü kesinleşti. Ey Muhammed! Peygamberlerin haberlerinden kendileriyle senin kalbini pekiştirdiğimiz her bir haberi sana aktarıyoruz. Bunlar da sana hak, müminlere de bir öğüt ve hatırlatma gelmiştir. İman etmeyenlere de ki, elinizden geleni yapın, biz de yapacağız. Bekleyin, biz de bekleyeceğiz. Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler O'na döndürülür. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na tevekkül et. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
2: Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Ulul Azm peygamberlerden olan İbrahim aleyhisselamla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara suresi 258, 259 ve 260. ayetler.
5: Allah kendisine hükümdarlık verdi diye şımarıp böbürlenerek Rabbi hakkında İbrahim'le tartışanı görmedin mi? Hani İbrahim benim Rabbim diriltir, öldürür demiş. O da ben de diriltir, öldürürüm demişti. Bunun üzerine İbrahim şüphesiz Allah güneşi doğudan getirir. Sen de onu batıdan getir deyince kâfir şaşırıp kaldı. Zaten Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Yahut altı üstüne gelmiş, ıpıssız duran bir şehre uğrayan kimseyi görmedin mi? O, Allah burayı ölümünden sonra nasıl diriltecek acaba demişti. Bunun üzerine Allah onu öldürüp 100 yıl ölü bıraktı. Sonra diriltti ve ona sordu. Ne kadar ölü kaldın? O, bir gün veya bir günden daha az kaldım diye cevap verdi. Allah şöyle dedi. Hayır, 100 sene kaldın. Böyleyken yiyeceğine ve içeceğine bak. Henüz bozulmamış. Bir de eşeğine bak. Böyle yapmamız seni insanlara ibret belgesi kılmamız içindir. Eşeğin kemiklerine de bak. Nasıl

0: Onları bir araya getiriyor, sonra onlara nasıl et giydiriyoruz? Kendisine bütün bunlar apaçık belli olunca şöyle dedi. Şimdi biliyorum ki şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Hani İbrahim, Rabbim bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster demişti. Allah ona inanmıyor musun deyince hayır inandım ancak kalbimin tatmin olması için demişti. Öyleyse 4 kuş tut. Onları kendine alıştır. Sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları çağır. Sana uçarak gelirler. Bil ki şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Pervane. Lokman Suresi 33 ila 34. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. O yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Mü'minun suresi 97 ve 98. ayetler.
3: Ey Rabbim, şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Gürkan Çiğdem. Necm Suresi 26 ila 32. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde nice melekler vardır ki Allah dilediği ve razı olduğu kulları için izin vermedikçe onların bile şefaati hiçbir fayda sağlamaz. Ahirete inanmayanlar meleklere dişi varlıkların isimlerini veriyorlar. Oysa onların bu konuda bir bildikleri yok. Sadece zanla uyuyorlar. Zansa asla gerçek bilginin yerini tutamaz. O halde bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka arzusu olmayan kişilerden sen de yüz çevir. İşte bildikleri bu kadar. Şüphesiz kendi yolundan sapanı en iyi bilen Rabbindir. Doğru yolu bulanı da en iyi bilen O'dur. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Sonunda O, kötülük yapanlara işlediklerinin cezasını verecek. İyilik yapanları ufak tefek kusurlar hariç büyük günahlardan

0: yalan ve çirkin işlerden kaçınanlarıysa daha güzeliyle ödüllendirecektir. Şüphesiz Rabbinin bağışlaması çok geniştir. Sizi topraktan yarattığı zamanki halinizi de, annelerinizin karınlarında cenin olarak bulunuşunuzu da en iyi bilen O'dur. Şu halde kendinizi temize çıkarmayın. Kimin günahtan sakındığını en iyi bilen O'dur. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Furkan Suresi 71 ila 77. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse, işte o Allah'a tövbesi kabul edilmiş olarak döner. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle çekip gidenlerdir. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman gerçeği görme ve işitme konusunda onlara karşı kör ve sağır kesilmezler. Onlar, "Ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle" diyenlerdir. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalırlar. Orası ne güzel bir durak ve ne güzel bir konaktır. Ey Muhammed, de ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Siz yalanladınız. Öyleyse azap yakanızı bırakmayacak. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığına açılan bir pencere. Kur'an'ın sesi. Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Osman Bostancı. Haç Suresi 73 ila 78. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Size bir misal verilmekte. Dinleyin onu. Allah'tan başka kendilerine yalvarıp yakardıklarınız var ya, hepsi bunun için bir araya gelseler bile bir sinek yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa, onu dahi ondan kurtaramazlar. İsteyen de aciz, kendinden istenen de. Onlar Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, mutlak galiptir. Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah her şeyi işitmektedir, görmektedir. Onların önlerindekini de, arkalarındakini de bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin. Dünya ve ahiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz. Allah yolunda gerektiği gibi cihad edin. Sizi O seçti ve size din konusunda hiçbir güçlük yüklemedi. Ceddiniz İbrahim'in dininde olduğu gibi.

Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Mağrur anlatıyor. Ebu Zer'le Rebeze'de karşılaştım. Kendisinin de kölesinin de üzerinde aynı kıyafet vardı. Bunun sebebini ona sordum. Dedi ki, bir adamla karşılıklı birbirimize sövdük ve annesinin zenci olması sebebiyle onu aşağıladım. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Ebu Zer, onu annesi sebebiyle mi aşağıladın? Demek ki sen kendisinde hala cahiliye izleri olan bir kimsesin. Hizmetçileriniz sizin kardeşlerinizdir. Allah onları sizin himayenize vermiştir. Kimin eli altında böyle bir kardeşi bulunursa ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin. Onlara güç yettiremeyecekleri işler yüklemeyin. Eğer yüklerseniz onlara yardım edin.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Bir kimsenin yanında çalışanları ezmesini, onlara hor davranmasını ve şiddet uygulamasını kesinlikle yasaklayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biriniz hizmetçisini döveceği zaman hemen Allah'ı hatırlasın da elini çeksin buyurmuştu. Ayşe validemiz Hazreti Peygamber'in bu hassasiyeti bizzat gösterdiğini bize anlatmış ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihat dışında eliyle hiç kimseye vurmadı. Ne bir kadına ne de bir hizmetçiye demişti. Bir seferinde kölelerinden birini döven Ebu Mes'ud el-Ensari isimli sahabi arkasından şöyle bir ses duydu. Bil ki Ebu Mes'ud, Allah senin üzerinde, senin onun üzerinde olduğundan daha fazla güce sahiptir. Ebu Mes'ud geri dönüp baktığında Allah'ın elçisini görünce, ey Allah'ın Resulü, Allah rızası için o şu andan itibaren hürdür dedi. Ve bundan sonra hiçbir köleye vurmayacağına dair söz verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, eğer bunu yapmamış olsaydın ateş seni yakacaktı şeklinde cevap verdi. Diğer yandan Peygamber Efendimiz ashabına bedduayı da yasaklamış, kendinize, çocuklarınıza, hizmetçilerinize ve mallarınıza beddua etmeyin. Olur ki Yüce Allah'ın icabet edeceği bir zamana rastlar da bedduanız kabul oluverir buyurmuştu. İşçisi ve hizmetlisi bulunan işverenlerin bu kişilerin hayat düzeylerini iyileştirmeleri ve onların da kendileri gibi rahat bir hayat sürdürmeleri için çalışmaları ideal olan ve kamil bir müminden beklenen olgun bir davranıştır. Hizmet sahasındaki bu insanların gıda, giyim ve zamanın gerektirdiği temel ihtiyaçlarını karşılamaksa, işverenin yerine getirmesi gereken asgari yükümlülüktür. Bir gün Bilal-i Habeşi ile tartışan Ebu Zer el-Gıfari, annesinin zenci olmasından dolayı onu kınayarak hakaret etmişti. Bilal bu durumu Hazreti Peygamber'e anlatarak şikayette bulundu. Hazreti Peygamber de bu şikayet üzerine Ebu Zer'e, ''Ebu Zer, onu annesi sebebiyle mi aşağıladın? Demek ki sen kendisinde hala cahiliye izleri olan bir kimsesin.''

0: Hizmetçileriniz sizin kardeşlerinizdir. Allah onları sizin himayenize vermiştir. Kimin eli altında böyle bir kardeşi bulunursa, ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin. Onlara güç yetiremeyecekleri işler yüklemeyin. Eğer yüklerseniz onlara yardım edin, buyurdu.
1: Peygamberimizi anlamak için Vav Radyo.

Kral Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Can Atıcı. Yusuf Suresi 58 ila 68. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yusuf'un kardeşleri tahıl almak üzere gelip huzuruna girdiler. Kardeşleri onu tanımadıkları halde Yusuf onları tanımıştı. Yüklerini hazırlayınca sizin baba bir kardeşinizi de bana getirin dedi. Görüyorsunuz ki ben ölçeği tam dolduruyorum ve ben iyi bir ev sahibiyim. Eğer onu bana getirmezseniz artık bende size verilecek tahıl yoktur. Yanıma yaklaşmayın. Kardeşleri onu babasından isteyeceğiz. Kuşkusuz bunu yapacağız dediler. Yusuf emrindeki gençlere dedi ki ödedikleri bedeli yüklerinin içine koyun. Umarım ki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varırlar ve umarım yine gelirler. Babalarına döndüklerinde ey babamız artık kardeşimiz olmadan bize erzak verilmeyecek. Çünkü kardeşimizi istiyorlar. Kardeşimizi bizimle beraber gönder de erzak alalım. Biz onu mutlaka koruyacağız dediler. Yakup dedi ki, daha önce kardeşi Yusuf hakkında size ne kadar güvendiysem, bunun hakkında da size ancak o kadar güvenirim. En iyi koruyucu Allah'tır. O acıyanların en merhametlisidir. Eşyalarını açtıklarında ödedikleri bedelin kendilerine geri verildiğini gördüler. Dediler ki, ey babamız, daha ne istiyoruz? İşte ödediğimiz bedel de bize geri verilmiş. Yine ailemize yiyecek getiririz. Kardeşimizi koruruz ve bir deve yükü de fazla alırız. Çünkü bu getirdiğimiz az bir miktardır. Yakup şöyle cevap verdi. Aşılamaz engellerle kuşatılmanız hariç, onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah adına yeminle kesin söz vermediğiniz takdirde onu sizinle beraber göndermem. Ona hepsi de kesin söz verince söylediklerimize Allah şahittir dedi. Sonra şunu söyledi. Oğullarım, şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm Allah'tan başkasının değildir. Ben yalnız ona güvenip dayandım. Güvenecek olanlar yalnız ona güvenip dayansınlar. Şehre babalarının kendilerine emrettiği şekilde girdiler. Ama bu Allah'tan gelecek hiçbir şeyi onlardan savacak değildi. Şu var ki Yakup'un içinde taşıyıp onlara açıkladığı kaygıyı gidermiş oldu. Şüphesiz o bizim kendisine öğrettiğimiz bir bilgiye sahipti. Fakat insanların çoğu bu hakikati bilmezler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an uyarıdır.
3: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tuğra giden Musa ayrıldıktan sonra kavmi, ziynet eşyalarından böğürebilen bir buzağı heykelini tanrı edindiler. Görmediler mi ki o onlarla ne konuşuyor ne de onlara yol gösteriyor. Onu tanrı olarak benimsediler ve zulümde karar kıldılar. Pişman olup kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını anlayınca da dediler ki, eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan olacağız. Musa kızgın ve üzgün olarak kavmine dönünce, benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız. Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz dedi. Tevrat levhalarını yere attı ve kardeşinin başını tutup kendine doğru çekmeye başladı. Harun, ey anam oğlu, senin bu kavmin beni cidden zayıf gördüler. Neredeyse beni öldüreceklerdi. Sen de şimdi düşmanları bana güldürme ve beni zalim kavimle bir tutma dedi. Musa, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetine gark eyle. Sen merhametlilerin en merhametlisisin dedi. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an hayranlık vericidir.
2: Ey Muhammed, de ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Bakara Suresi 152 ila 157. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin. Sakın nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet gelince, biz şüphesiz her şeyimizle Allah'a aidiz ve şüphesiz ona döneceğiz derler. İşte Rableri katından rahmet ve merhamet onlaradır. Doğru yola ulaştırılmış olanlar da işte bunlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, tevhid ve tecihid inancıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Araf Suresi 73. Ayet.
4: Andolsun Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir oldu. Halbuki bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse andolsun onlardan inkar edenlere elbette elem dolu bir azap dokunacaktır.
1: Enbiya Suresi 22. Ayet.
5: Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi Allah, onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir.
1: Taha Suresi 8. Ayet.
6: Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur.
1: Nahl Suresi 51. Ayet.
7: Allah şöyle dedi: İki ilah edinmeyin. O ancak tek ilahtır. O halde yalnız benden korkun.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Ankebut Suresi 38 ila 44. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ad ve Semud kavimlerini de helak ettik. Bu onların harap olmuş yurtlarından size besbelli olmuştur. Şeytan onlara işlerini süslemiş ve onları doğru yoldan alıkoymuştur. Halbuki onlar gözü açık kimselerdi. Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Andolsun Musa kendilerine apaçık mucizeler getirmişti de yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Oysa bizi geçip azabımızdan kurtulamazlardı. Bunların her birini kendi günahları yüzünden yakaladık. Onlardan taş yağmuruna tuttuklarımız var. Onlardan o korkunç sesin yakaladığı kimseler var. Onlardan yerin dibine geçirdiklerimiz var. Onlardan suda boğduklarımız var. Allah onlara zulmediyor değildi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit, vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

Yerlerin, göklerin ve bütün kainatın yoktan var edicisi. Mülkün sahibi sensin. Dilediğine verir, dilediğinden alırsın. Sen her şeye gücü yetensin. Bize sayısız nimetlerle ihsanda bulundun. Sana sonsuz şükürler olsun. Hamdimizi, şükrümüzü

duamızı, senamızı kabul eyle Allah'ım. Belimizi büken, takatimizi kesen günah yükümüzle geldik. Üzerimizde nice insanın hakkı olduğu halde mahcubiyetle geldik. Tutamadığımız sözleri, kırdığımız kalpleri, işlediğimiz günahları itiraf ederek geldik. Şimdi ellerimizi açtık, boynumuzu büktük, yüce divanına durduk. Affına, keremine, rahmetine

Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Nahl Suresi 120 ila 128. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Şüphesiz İbrahim, Allah'a itaat eden, Hakk'a yönelen bir önderdi. Allah'a ortak koşanlardan değildi. Onun nimetlerine şükreden bir önderdi. Allah onu seçmiş ve doğru yola iletmişti. Ona dünyada iyilik verdik. Şüphesiz o, ahirette de salihlerdendir. Sonra da sana Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uy. O Allah'a ortak koşanlardan değildi diye vahiy ettik. Cumartesi gününe saygı ancak onda görüş ayrılığına düşenlere farz kılındı. Şüphesiz Rabbin ayrılığa düşmekte oldukları şeyler konusunda kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Ey Muhammed! Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Eğer ceza verecekseniz size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımı iledir. Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme. Şüphesiz Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Sahabiler Efendimizin talebesi bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Sahabeden 101 Hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Osman Özcan. Ali İmran Suresi 156 ila 163. Ayetler.

والله يحيي ويميت.

وبئس المصير.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kardeşleri sefere veya savaşa çıktığında onlar hakkında "Onlar bizim yanımızda olsalardı ölmezlerdi ve öldürülmezlerdi" diyen inkarcılar gibi olmayın. Allah bunu, bu düşünceyi onların kalplerine bir hasret yarası olarak koydu. Allah yaşatır ve öldürür. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Andolsun eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah'ın bağışlaması ve rahmeti onların topladıkları dünyalıklarından daha hayırlıdır. Andolsun ölseniz de öldürülseniz de Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et. Ona dayanıp güven. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Allah size yardım ederse sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Hiçbir peygamberin emanete hıyanet etmesi düşünülemez. Kim hıyanet ederse kıyamet günü hıyanet ettiği şeyle birlikte gelir. Sonra da hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın herkese kazandığının karşılığı tas tamam ödenir. Allah'ın rızasına uyan kim

0: 99.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
1: Melek yüzlü. Ashab-ı kiramdan Yemenli Cerir İbni Abdullah anlatıyor. Resul-i Ekrem'i görmek için Yemen'den Medine'ye gidiyordum. Peygamber şehrine yaklaşınca devemi çökerttim, bohçamdan yeni elbisemi çıkarıp giydim. Mescid-i Nebevi'ye gittim ve ashabıyla konuşmakta olan Resul-i Ekrem'in huzuruna girdim. Orada bulunanlar bana dikkatle bakmaya başladı. Bunun üzerine yanına oturduğum kimseye, "Kardeş, Hazreti Peygamber benim hakkımda bir şey söyledi mi?" diye sordum. "Evet," dedi. "Biraz önce senin hakkında pek güzel bir şey söyledi." Bizimle konuşurken bir ara konuşmasını keserek, "Biraz sonra şu kapıdan Yemen'in en hayırlı adamlarından melek yüzlü biri girecek," buyurdu. Ben de bu lütfundan dolayı Allah'a hamd ettim.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Çınar. İbrahim Suresi 42 ila 52. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onları ancak gözlerin dehşetle baka kalacağı bir güne erteliyor. O gün başlarını dikerek çağrıldıkları yere doğru koşarlar. Gözleri kendilerine bile dönmez, kalpleri de bomboştur.
0: Ey Muhammed! İnsanları kendilerine azabın geleceği gün ile uyar. Zira o gün zalimler, ey Rabbimiz, yakın bir süreye kadar bizi ertele de senin çağrına uyalım ve peygamberlerin izinden gidelim diyecekler. Onlara şöyle denilecek: daha önce siz sonunuzun

0: gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz? Kendilerine zulmedenlerin yerlerinde oturdunuz. Onlara ne yaptığımız ise size belli olmuştu. Size misaller de vermiştik. Onlar gerçekten tuzaklarını kurmuşlardı. Tuzakları yüzünden dağlar yerinden oynayacak olsa bile tuzakları Allah katındadır. Allah onu bilir. Sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. O gün yer başka bir yere, gökler de başka göklere dönüştürülür. Ve insanlar bir ve kahhar, her şeyin üzerinde yegane hakim olan Allah'ın huzuruna çıkarlar. O gün suçluları zincirlere vurulmuş olarak görürsün. Gömlekleri katrandandır, yüzlerini de ateş bürüyecektir. Allah herkese kazandığının karşılığını vermek için böyle yapar. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek bir ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Nisa suresi 105 ila 112. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Biz sana kitabı, Kur'an'ı hak olarak indirdik ki insanlar arasında Allah'ın sana öğrettikleriyle hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma. Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Kendilerine

0: hainlik edenleri savunma. Zira Allah hiçbir haini, hiçbir günahkarı sevmez. Bunlar insanlardan gizlenmeye çalışırlar da Allah'tan gizlenmezler. Halbuki Allah geceleyin razı olmayacağı sözleri kurarlarken onlarla beraberdir. Allah onların yaptıklarını ilmiyle kuşatmıştır. İşte siz öyle kimselersiniz ki, diyelim dünya hayatında onları savundunuz. Ya kıyamet günü onları Allah'a karşı kim savunacak? Yahut kim onlara vekil olacak? Kim bir kötülük yapar yahut kendine zulmeder, sonra da Allah'tan bağışlama dilerse, Allah'ı çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici bulur. Kim bir günah kazanırsa, onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Kim bir hata işler veya bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz iftira etmiş, apaçık bir günah yüklenmiş olur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kulak kalbin anahtarıdır. En güzel seslerden, en güzel sözü dinlemek için Vav Radyo.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Cin Suresi 20 ila 28. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, şüphesiz ben ancak Rabbime ibadet ederim ve ona hiç kimseyi ortak koşmam. De ki, şüphesiz ben size ne zarar verebilir ne de fayda sağlayabilirim. De ki, gerçekten beni Allah'a karşı hiç kimse asla koruyamaz ve yine asla ondan başka sığınacak kimse de bulamam. Ancak Allah'tan gelenleri tebliğ edebilirim ve onun vahiylerini açıklayabilirim. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse şüphesiz onlar için içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır. Nihayet uyarıldıkları şeyi gördüklerinde kimin yardımcısı daha zayıf, kimin sayısı daha azmış bilecekler. De ki, sizin uyarıldığınız şey yakın mıdır, yoksa Rabbim ona uzun bir süre mi koyacaktır, bilemem. O gaybı bilendir. Hiç kimseye gaybını bildirmez. Ancak seçtiği Resuller başka, onlara bildirir. Fakat o, Resulün önünde ve arkasında gözetleyici melekler yürütür ki, Resullerin, Rablerinin vahiylerini tebliğ ettiklerini bilsin. Allah, onların her halini kuşatmış ve her şeyi inceden inceye sayıp dökmüştür. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
2: Rabbimiz Allah Celle Celalü, göklerin yedi gök halinde yaratılışını kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Nebe Suresi 12. Ayet.
1: Üstünüze yedi sağlam gök bina ettik.
2: Talak Suresi 12. Ayet.
5: Allah yedi göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Allah'ın emri bunlar arasında inip durmaktadır ki Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz.
2: Mülk Suresi 3. Ayet.
6: O yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak. Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun?
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Ra'd Suresi 1-7. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Ra. İşte bunlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Allah, gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra arşa kurulan, güneşi ve ayı buyruğu altına alandır. Bunların hepsi belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. O, her işi hakkıyla düzenler, yürütür, ayetleri ayrı ayrı açıklar ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız. O, yeri yayıp döşeyen, orada dağlar, nehirler meydana getiren, orada her türlü meyveden erkekli dişili iki eş yaratandır. O, geceyi gündüze bürüyor. Şüphesiz bunlarda düşünen bir kavim için Allah'ın varlığını gösteren deliller vardır. Yeryüzünde birbirine komşu kara parçaları, üzüm bağları, ekinler, bir kökten çıkan çok gövdeli ve tek gövdeli hurma ağaçları vardır ki hepsi aynı suyla sulanır. Ama biz ürünleri konusunda bir kısmını bir kısmına üstün kılıyoruz. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir kavim için Allah'ın varlığını gösteren deliller vardır. Eğer şaşacaksan, asıl şaşılacak olan onların biz toprak olunca yeniden mi yaratılacakmışız demeleridir. İşte bunlar Rablerini inkar edenlerdir.

0: İşte onlar boyunlarına demir halkalar vurulanlardır. Ve işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bir de senden iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorlar. Oysa onlardan önce ibret alınacak birçok azap gelip geçmiştir. Şüphesiz Rabbin insanların zulümlerine rağmen bağışlama sahibidir. Bununla beraber Rabbinin azabı pek şiddetlidir. İnkar edenler ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın. Her kavim içinde bir yol gösteren vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: Rabbi, Resulün, Peygamberin, Nebin, kulun, elçin, hicretin sahibi, miracın efendisi, kainatın Resulü ve mahşer aleminin şefsuvarı olan, şefaatçısı olan Hazreti Muhammed Mustafa Efendimizin o mübarek simasıyla sana iltica ediyoruz, sana yöneliyoruz. Peygamberimiz hürmetine, onun büyüklüğü hürmetine bizleri affet. Hastalara şifa ver, dertlilere deva ver, borçlulara eda nasip et, sıkıntıda olanlara çıkış kapısı nasip et. Bizleri mahşerde kendi haliyle baş başa kalıp her şeyden uzaklaşmış olanlardan eyleme ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Altun. Müminun Suresi 1-11. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler. Onlar ki ırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır. Yine onlar ki emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler. Onlar ki namazlarını kılmaya devam ederler. İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in deryasında saklı incileri keşfetmek, varlığın hikmetine dair işaretleri idrak etmek isteyenleri, derinlerde açılan mana kapılarından geçmeye, kelamın engin ikliminde tefekküre davet ediyoruz. İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle sizlerle buluşuyor. İlahi kelamın sırları her gün saat 17.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Ankebut Suresi 23 ila 30. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler, işte bunların rahmetimden ümitleri olamaz ve bunlar için acı bir azap vardır. Kavminin İbrahim hakkındaki cevabı, onu öldürün ya da yakın demekten ibaret oldu. Ama Allah onu ateşten kurtardı. İşte bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. İbrahim onlara şöyle demişti. Sizler sırf dünya hayatında aranızdaki sevgi ve çıkar ilişkisini sürdürmek için Allah'ı bırakıp kendinize bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet gününde birbirinizi reddedecek, birbirinize lanetler yağdıracaksınız. Varacağınız yer cehennemdir. Hiçbir yardımcınız da olmayacaktır. Bunun üzerine Lut ona iman etti. İbrahim, artık ben Rabbime göç edeceğim. Şüphesiz o güçlüdür, hikmet sahibidir dedi. Ona İshak ve Yakub'u bağışladık. Soyundan gelenlere peygamberlik ve kitap verdik. Ona bu dünyada mükafatını verdik. O, ahirette de iyiler arasında yer alacaktır. Lut'a gelince o, kavmine demişti ki, siz kesinlikle daha önce hiçbir milletten hiç kimsenin yapmadığı bir hayasızlığı yapıyorsunuz. Siz hala erkeklere yaklaşacak, meşru yolu kapatacak, toplantılarınızda ahlak dışı işler yapacak mısınız? Kavminin tek cevabı şu oldu. Haydi, doğru söyleyenlerden isen başımıza Allah'ın azabını getir de görelim. Lut, şu ahlakı bozan topluluğa karşı bana yardım et Rabbim diye dua etti. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vam Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin.

İsra Suresi 18. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her kim peşin isterse, dünyada istediğimiz kimseye dilediğimiz kadarını peşin veririz. Sonra ona cehennemi hazırlarız. Kınanmış ve rahmetimizden kovulmuş olarak oraya girer. Kim dünya hayatının değersiz hazzına razı olursa, ahiretin güzel nimetlerinden uzak kalır. Böyle bir insan, o nimetten ancak kokladığı kadarını elde edebilir. Bu esnada kalbiyle ona ünsiyet eder. Olabildiğince de ona bağlanır. Onunla sükunet bulur. Sonra bir anda o nimetten çekip alınır. Toplamış olduğu hayırlardan hiçbir şey ona tahsis edilmez. Ahirette ise Hakk'a yakınlıktan men edilir. Şöyle denilmiştir: ey sesi duymaktan gafil olan kişi! Eğer yetişmezsen kaçırdın demektir. Kimin nimeti dünyalıksa, ölüm ayırır onu nimetinden. İsra Suresi 19. Ayet. Kim mümin olarak ahireti ister ve onun için gereği gibi çalışırsa, işte onlara çalışmalarının karşılığı verilir. Gerçekte ahireti istemenin belirtisi, kişinin gayretini ahirete tahsisidir. Ahireti istemek, onun için çalışmaktan yoksun kalırsa, kuru bir istek haline gelir ve öyle bir çalışmaysa, şükre layık olmaz. Mümin olarak, yani şimdi de olduğu gibi, ahirette de mümin olduğunda, bir yoruma göre Cenab-ı Hakk'ın onun kurtuluşunu kendisi sebebiyle değil, ihsanıyla tahsis ettiğine inanmış kişi demektir. Onların gayreti şükre layıktır. Onlara çalışmalarının karşılığı verilir. Yani makbuldür. Kabulle beraber artış ve çokluk vardır. Sadakayı Allah çoğalttığı gibi kulun itaatini de çoğaltır ve tamamlar. İsra Suresi 20. Ayet. Hepsine, dünyayı isteyenlere de, ahireti isteyenlere de Rabbinin ihsanından veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir. Allah herkesi kendi ölçüsünce ödüllendirir. Bir topluluk için kurtuluş varken, başka biri için dereceler, başka biri için selamet, başka biri için keramet, başka bir grup için sevap, başka bir grup içinse Hakk'a yakınlık vardır. İsra Suresi 21. Ayet. Bak, nasıl da onların bir kısmını ötekilerin üzerine üstün kıldık. Ahiretse derece bakımından daha büyük, ikram bakımından daha büyüktür. Üstün kılma anlamındaki tafdil, kısım kısımdır. Kullar birbirlerine göre üstün kılındı. Fakat bu durum onların amellerinin temizliğine göredir. Ariflerse birbirlerine üstün kılındı. Bu da hallerinin saf oluşuna ve amellerin ihlas sebebiyle temizliğine bağlıdır. Hallerin saf olması, Allah'ın kula ihlas nasip etmesiyle gerçekleşir. İnsanların bir grubu kademi sıdk, doğruluk ayağıyla üstün olur. Bir grubu ise himmetin yüksekliğiyle üstün olur. Ahiretteki üstün kılınmaysa daha fazladır. Kullar derece bakımından birbirlerine göre üstündür. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: siz yüksek derecelerin sahiplerini tıpkı gökyüzü ufkunda parlayan çoban yıldızını gördüğünüz gibi göreceksiniz. Ebu Bekir ve Ömer de onlardandır. İlahi mertebenin ehline gelirsek, onlar ünsiyetten ibaret olan latifeleriyle derecelenirler. Bu üstünlük, kendisini niteleyecek bir beyanın veya ibarenin veya kendisine ulaşabilecek remiz ve işaretin bulunmadığı Hakk'a yakınlık esintisiyle gerçekleşir. Onların bir kısmı bunu haftada bir kere görür ve müşahede eder. Bir kısmı ise bir an bile mertebeden habersiz kalmaz. Onlar görmede ortakken nasiplerinde ayrışırlar. Onu gören herkes sahibinin gördüğü gözle görmez. Şair şu şiiri okumuştur: onun sözünü benim işittiğim gibi duysalardı, izzeti sebebiyle rükû ve secdeye kapanırlardı. İsra Suresi 22. Ayet.

0: Allah'a başka bir ilahı ortak koşma. Yoksa kınanmış ve hüsrana düşmüş olarak oturup kalırsın. Allah'a şirk koşan kişinin onun cihetinden kınanıp Allah'ı bırakarak ibadet ettiği şey cihetinden de hüsrana düşmesinden söz ediliyor. İsra suresi 23. ayet. Rabbin hüküm verdi ki ondan başkasına ibadet edilmeyecek. Anne ve babaya ise iyiliği emretti. Onlardan birisi ya da her ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme. Onları kınama ve onlara güzel söz söyle. Allah Teala kulluğun sadece kendisine yapılmasını emreyledi. Kulluğun Allah'a tahsisi, kulun yaptığı işlerde ihlaslı olmasına bağlıdır. Hakikat sultanı, kulun ibadetini görmesine karşılık ona hakim olur ve kendisini mağlup eder. Bunun yanı sıra Allah Teala, anne babaya iyilik yapmayı, onların hakkını gözetmeyi, işaretleri nezdinde durmayı, onların hizmetini yerine getirmeyi, onların razı olmasını sağlayacak işlere uymayı, onlarla iyi geçinmeyi ve onlara saygıyı emretti. Onların emirleri karşısında tembellik emaresi görünmemeli ve kalplerini muhafazayla ilgili hususlarda elden ne geliyorsa o yapılmalıdır. Bütün bunlar anne baba hayattayken olacak işlerdir. Ölümlerinin ardındansa onlara ihlasla dua etmek, onlar adına sadaka vermek, vasiyetlerini ise yaptıkları şekilde muhafaza etmek, onların sevdiği ve aşina olduğu kimselere iyi davranmak gerekir. Allah Teala kullara anne babanın hakkını gözetmeyi emretmiştir ki onlar kullardandır. Hemcinsinin hakkını yerine getirmekten aciz olan birisi Rabbinin hakkını nasıl yerine getirebilir ki? İsra suresi 24. ayet. İkisine de acıyarak tevazu kanatlarını indir. De ki, Rabbim, onlar beni küçükken yetiştirdikleri gibi sen de onlara merhamet eyle. Onları iyi bir şekilde idare etmek, yumuşak konuşmak, hizmetlerine koşmak, hemen cevap vermek, taleplerini kısmaktan uzak durmak, emirlerine karşı sabretmek, elde bulunanı geciktirmemek üzere ebeveyne karşı tevazu kanatlarını yay. İsra suresi 25. ayet. Rabbiniz nefislerinizde olanı en iyi bilendir. Salih olursanız O, kendisine yönelenlere karşı mağfiretlidir. Allah Teala kulun kalbindeki dürüstlüğü bilince en güzel övgülerle onu destekler. Amelin sürekliliğini ona ikram eder. İşlerde sabretmeyi kolaylaştırır. Kötülüklerden muhafaza eder. İnsanların kalplerini ona döndürür.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Tahrim Suresi 1-6. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'ın sana helal kıldığını, eşlerini hoşnut etmek arzusuyla niçin kendini haram kılıyorsun? Bununla beraber Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah size belli durumlarda yeminlerinizi çözmeyi meşru kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır. O bilendir, hikmet sahibidir. Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir şey söylemişti. Eşi bunu başkalarına aktarıp Allah da durumu peygambere açıklayınca peygamber bunun bir kısmını anlattı, bir kısmından vazgeçti. Eşine konuyu anlatınca o, bunu sana kim haber verdi diye sordu. Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana bildirdi diye cevap verdi. İkiniz de Allah'a tövbe ederseniz çok iyi olur, çünkü kalpleriniz eğrilmişti. Ama peygambere karşı bir dayanışma içine girecek olursanız bilin ki herkesten önce Allah onun dostu ve koruyucusu. Sonra da Cebrail ve iyi müminler. Melekler de bunların ardından onun yardımcısıdır. Eğer sizi boşayacak olursa Rabbi ona, sizin yerinize sizden daha iyi olan, Allah'a teslimiyet gösteren, yürekten inanan, içtenlikle itaat eden, tövbe eden, kulluk eden, dünyada yolcu gibi yaşayan, dul ve bakire eşler verebilir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şanı yüce bir kitaptır.
2: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Kehf Suresi 102 ila 110. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler beni bırakıp da kullarımı dost edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi kâfirlere konak olarak hazırladık. Ey Muhammed!

0: De ki, amelce en çok ziyana uğrayan, iyi iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatındaki çabaları kaybolup giden kimseleri size haber verelim mi? Onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşacaklarını inkar eden, böylece amelleri boşa çıkan, o yüzden de kıyamet gününde amelleri için bir terazi kurmayacağımız kimselerdir. İşte böyle. İnkar etmeleri, ayetlerimi ve peygamberlerimi alay konusu yapmaları yüzünden onların cezası cehennemdir. Şüphesiz inanıp yararlı işler yapanlara gelince, onlar için içlerinde ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek, denizlere deniz katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana, sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin. Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin şerh ettiği Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak, her gün 11.30'da Vav Radyo'da.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş. Rabbimizin ilim sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Tegabün Suresi 4. Ayet.
5: Göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Gizlediklerinizi de, açığa vurduklarınızı da bilir. Allah göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir.
3: Mücadele Suresi 7. Ayet.
6: Göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah'ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişi gizlice konuşmaz ki dördüncüleri o olmasın. Beş kişi gizlice konuşmaz ki altıncıları o olmasın. Bundan daha az yahut daha çok da olsalar, nerede olurlarsa olsunlar, o mutlaka onlarla beraberdir. Sonra onlara yaptıklarını kıyamet günü haber verecektir. Allah her şeyi hakkıyla bilir.
3: Tegabün Suresi 11. Ayet.
7: Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
3: Tegabün Suresi 18. Ayet.
8: O gaybı da görünen alemi de bilendir, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
9: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Buruç Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Burçlarla dolu göğe andolsun. Vaat edilmiş güne, kıyamete andolsun. Şahitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki müminleri yakmak için hendek kazıp içinde alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir. O vakit ateşin etrafında oturmuş müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlar müminlere ancak göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir. Şüphesiz mümin erkeklerle mümin kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmeyenlere cehennem azabı ve yangın azabı vardır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok çetindir. Şüphesiz o başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar. O çok bağışlayandır, çok sevendir. Arşın sahibidir, şanı yüce olandır. Dilediğini mutlaka yapandır. Orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana geldi mi? Hayır. İnkar edenler hala yalanlamaktadırlar. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır. O korunmuş bir levhada, levh-i mahfuzdadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım, kesin imandan sonra şüpheye düşmekten sana sığınırım. Şeytanlara yakın olmaktan sana sığınırım. Ve din gününün azabından sana sığınırım, sana sığınırım.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Tevbe Suresi 34 ila 37. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollarla yiyorlar ve Allah'ın yolundan alıkoyuyorlar. Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılacak da onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak ve işte bu kendiniz için biriktirip sakladığınız şeylerdir. Hadi tadın bakalım biriktirip sakladıklarınızı denilecek. Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında Allah katında ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte bu Allah'ın dost doğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Fakat Allah'a ortak koşanlar sizinle nasıl topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Haram ayları ertelemek ancak inkarda daha da ileri gitmektir ki bununla inkar edenler saptırılır. Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uygun getirip böylece Allah'ın haram kıldığını helal kılmak için haram ayı bir yıl helal, bir yıl haram sayıyorlar. Onların bu çirkin işleri kendilerine süslenip güzel gösterildi. Allah inkarcı toplumu doğru yola iletmez.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: İlk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin hayatları, tebliğleri ve mücadeleleri peygamberlerimizin izinden radyo belgeseliyle sizlerle buluşuyor. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Vav Radyo'da.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Bakara Suresi 197 ila 202.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hac ayları bilinen aylardır. Kim o aylarda hacca başlarsa artık ona hacda cinsel ilişki, günaha sapmak, kavga etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Ahiret için azık toplayın. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmadır. Ey akıl sahipleri, bana karşı gelmekten sakının. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizin lütuf ve kerimini istemek

0: İşte size bir günah yoktur. Arafat'tan ayrılıp sel gibi Müzdelife'ye akın ettiğinizde Meş'ar-ı Haram'da Allah'ı zikredin. Onu size gösterdiği gibi zikredin. Doğrusu siz onun yol göstermesinden önce yolunu şaşırmışlardan idiniz. Sonra insanların akın ettiği yerden siz de akın edin ve Allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Hac ibadetinizi bitirdiğinizde artık cahiliye döneminde atalarınızı andığınız gibi hatta ondan da kuvvetli bir anışla Allah'ı anın. İnsanlardan "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver" diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur. Onlardan "Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru" diyenler de vardır. İşte onlara kazandıklarından bir nasip vardır. Allah hesabı pek çabuk görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an Müslümanlar için hediyedir.
2: Sana bu kitabı her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Kevser Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğz eden, soyu kesik olanın ta kendisidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: bu bölümünde Kur'an-ı Kerim'de adı geçen, hitabeti, hikmeti ve merhametiyle anılan bir peygamberin izini süreceğiz. Hazreti Şuayb aleyhisselam. Hazreti Şuayb, Medyen toplumuna gönderilmişti. Medyen, Şam'la Hicaz hattına bakan, ticaret yollarının kavşağında yer alan önemli bir bölge olarak anılır. Tarihi anlatımlarda Medyen ismi, Hazreti İbrahim'in soyundan gelen Medyen'le ilişkilendirilir. Kur'an'da ise Medyen halkı, özellikle toplumsal ve ahlaki bozulmalarıyla gündeme gelir. Bu coğrafya yalnızca Hazreti Şuayb'ın tebliğiyle değil, Hazreti Musa'nın hayatındaki önemli bir durak olmasıyla da hatırlanır. Hazreti Musa aleyhisselam, Mısır'da yaşanan bir hadisenin ardından oradan ayrılır ve Medyen'e doğru yola çıkar. Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra Medyen'e vardığında, bir kuyunun başında hayvanlarını sulamak isteyen iki genç kadın görür. Kalabalık, onların hayvanlarını sulamasına fırsat vermemektedir. Hazreti Musa, onların bu durumunu fark eder. Kadınların, çobanlar çekilip gitmeden hayvanlarını sulayamadıklarını öğrenir. Bunun üzerine onlara yardım eder, hayvanlarını sular ve bir kenara çekilir. Bu davranış, onun yalnızca güçlü değil, aynı zamanda merhametli ve adaletli bir karaktere sahip olduğunu gösterir. Kızlar eve döndüklerinde bu yardımı babalarına anlatırlar. Rivayetlerde bu baba, Hazreti Şuayb aleyhisselam olarak zikredilir. Hazreti Musa eve davet edilir. Yorgun, yabancı ve memleketinden uzak düşmüş bir misafir olarak ağırlanır. Bu sahne, Kur'an'da yalnızca bir iyilik hikayesi olarak yer almaz. Aynı zamanda emanet, iffet, çalışma ahlakı, güvenilirlik ve adalet gibi kavramların peygamberler tarihindeki canlı örneklerinden biri olarak karşımıza çıkar. Hazreti Musa'nın Medyen'deki bu dönemi, onun hayatında yeni bir safhanın başlangıcı olur. Rivayetlerde belirli bir süre hizmet karşılığında evlilikle mükafatlandırıldığı aktarılır. Ancak burada asıl dikkat edilmesi gereken nokta, Kur'an'ın işaret ettiği ahlaki çerçevedir. Medyen, bir tarafta Hazreti Musa'nın hayatında güvenli bir durak olarak görünürken, diğer tarafta Hazreti Şuayb'ın kavmine yaptığı büyük tebliğin mekanıdır. Bugün bazı bölgelerde Hazreti Şuayb'ın kabri diye ziyaret edilen yerler anılır. Fakat burada ihtiyatlı olmak gerekir. Peygamber Efendimizin kabri şerifi dışında, diğer peygamberlerin kabir yerleri hakkında kesin tarihi belirlemeler çoğu zaman mümkün değildir. Bu tür yerler, kesin kabir olmaktan ziyade makam olarak değerlendirilmelidir. Hazreti Şuayb kıssasına yaklaşırken de esas odak, mekanlardan çok mesaj olmalıdır. Çünkü peygamberlerin hayatında asıl iz, taşta, toprakta ya da bina kalıntılarında değil, bıraktıkları ahlakta, tevhid çağrısında ve insanlığı davet ettikleri doğruluk yolundadır. Hazreti Şuayb'ın gönderildiği Medyen halkı, ticarette iç içe yaşayan bir toplumdu. Çarşılar, pazarlar, yollar ve ölçü tartı düzeni hayatlarının merkezindeydi. Fakat bu ticari canlılığın içinde zamanla derin bir bozulma kök salmıştı. Medyen halkının problemi yalnızca inanç alanında değildi. Onların bozulması gündelik hayatın içine işlemişti. Ölçüde hile yapıyor, tartıda eksiltiyor, insanların mallarını değersizleştiriyor ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyorlardı. İşte Hazreti Şuayb'ın tebliği tam da bu noktada başlar. O, kavmini yalnızca Allah'a kulluğa değil, aynı zamanda adalete, dürüstlüğe, ticarette hakkaniyete ve toplumsal düzenin ıslahına çağıracaktır. Çünkü tevhid, yalnızca kalpte saklanan bir inanç değildir. Tevhid, terazide de görünür, pazarda da görünür, alışverişte de görünür. İnsan hakkına gösterilen titizlikte de görünür. Bu ilk bölümde Medyen'i, Hazreti Şuayb'ın gönderildiği coğrafyayı ve bu kıssanın ahlaki zeminini anlamaya çalıştık. Bir sonraki bölümde Medyen halkının toplumsal bozuluşuna daha yakından bakacağız. Ticarette hile, ölçüde eksiltme, insanların hakkını yemek ve peygamberin bu bozuk düzene karşı yaptığı tevhid ve adalet çağrısı. Çünkü Hazreti Şuayb'ın tebliği yalnızca inanca değil, hayatın tamamına yönelen bir ıslah çağrısıydı.
1: Peygamberlerimizin izinden.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Lokman Suresi 1-11. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar hikmet dolu kitabın iyilik yapanlara bir hidayet ve rahmet olarak indirilmiş ayetleridir. Onlar namazı dosdoğru kılan, zekatı veren kimselerdir. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. İnsanlardan öylesi vardır ki bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlenceye almak için eğlencelik, asılsız ve faydasız sözleri satın alır. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman onları hiç işitmemiş gibi kulağında bir ağırlık var da büyüklenerek arkasını döner. Ona elem dolu bir azabı müjdele. Şüphesiz iman edip salih amel işleyenler için içlerinde ebedi kalacakları naim cennetleri vardır. Allah bu konuda gerçek bir vaatte bulunmuştur. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yeryüzüne de sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı. Gökten de yağmur indirip orada her türden güzel ve faydalı bitki bitirdik. İşte Allah'ın yarattıkları. Haydi Allah'ı bırakıp da taptıklarınızın yarattığını bana gösterin. Hayır, zalimler açık bir sapıklık içindedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayranlık vericidir.
2: Ey Muhammed, de ki bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. Enbiya Suresi 101 ila 112.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya, işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar.

0: canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük korku bile onları tasalandırmaz ve melekler onları işte bu size vaat edilen mutlu gününüzdür diyerek karşılarlar. Yazılı kağıt tomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız. Andolsun zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır. Ey Muhammed, seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ancak ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık Müslüman oluyor musunuz? Eğer yüz çevirirlerse, de ki, bana emrolunanı ayrım yapmadan size eşit olarak bildirdim. Tehdit edildiğiniz şey yakın mı yoksa uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açığa vurulanını da bilir, gizlediğinizi de bilir. Bilmem, belki bu mühlet sizin için bir imtihan ve bir vakte kadar yararlanmadır. Peygamber, ey Rabbim, hakla hüküm ver. Bizim Rabbimiz sizin nitelemelerinize karşı yardımı istenecek olan Rahman'dır, dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hakikate kulak verenlerin frekansı. Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de haşrolunmakla ilgili ayet-i kerimelerinde şöyle buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: En'am suresi 94. ayet.
3: Andolsun sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geldiniz. Size verdiğimiz dünyalık nimetleri de arkanızda bıraktınız. Hani hakkınızda Allah'ın ortakları olduğunu zannettiğiniz şefaatçilerinizi de yanınızda görmüyoruz. Artık aranızdaki bağlar tamamen kopmuş ve Allah'ın ortağı olduklarını iddia ettikleriniz sizi yüzüstü bırakıp kaybolmuşlardır.
1: Ankebut suresi 5. ayet.
4: Her kim Allah'a kavuşmayı umarsa bilsin ki Allah'ın tayin ettiği o vakit elbette gelecektir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
1: İsra suresi 71. ayet.
5: Bütün insanları kendi önderleriyle birlikte çağıracağımız günü hatırla. O gün her kime kitabı sağından verilirse, işte onlar kitaplarını okurlar ve kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kemaneci. Enfal Suresi

وإن

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler asla yakayı kurtardıklarını zannetmesinler. Çünkü onlar sizi aciz bırakamazlar. Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Onlarla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve bunlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size zulmedilmez. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Eğer seni aldatmak isterlerse, bilmiş ol ki sana yetecek Allah'tır. O, seni bizzat kendi yardımıyla ve müminlerle destekleyen ve onların kalplerini uzlaştırandır. Şayet yeryüzündeki şeyleri tümüyle harcasaydın, sen onların kalplerini uzlaştıramazdın. Fakat Allah onların arasını uzlaştırdı. Şüphesiz O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Peygamber! Sana ve sana tabi olan müminlere Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım. Kabir azabından, nefsin vesveselerinden ve işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, Allah'ım. Rüzgarın getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım, sana sığınırım.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Tekvir Suresi.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürülüp karardığında, yıldızlar dökülüp söndüğünde, dağlar sökülüp yürütüldüğünde, doğuracak develer başıboş bırakıldığında, yabani hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde, denizler kaynatıldığında, insanlar amelleriyle eşleştirilip buna göre şekillendirildiğinde, diri diri gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda, defterler ortaya serildiğinde, gökyüzü sıyrılıp açıldığında, cehennem ateşi harlatıldığında, cennet yaklaştırıldığında, kişi neler yaptığını öğrenmiş olacaktır. Hayır, hayır. Yörüngelerinde akıp giderek doğan ve batan yıldızlara and olsun. Kararmakta olan geceye and olsun. Ağarmakta olan sabaha and olsun ki, o Kur'an gerçekten değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı bir elçinin sözüdür. Elçi orada saygın ve güvenilirdir. Bu kadar beraber yaşadığınız kişi kesinlikle mecnun değildir. Andolsun ki onu, vahiy meleğini apaçık ufukta görmüştür. O, gayba ait bilgileri sizden esirgemez. O, lanetlenmiş şeytanın sözü değildir. Öyleyse nereye gidiyorsunuz? O herkes için bir öğüttür. Özellikle sizden doğru yolda gitmek isteyenler için. Fakat alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz hiçbir şey dileyemezsiniz. Azim olan Allah doğruyu söylüyor.
2: İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden dört halifenin unutulmaz hatıralarına ve örnek mücadelelerine kulak verin. İslam'ın Halifeleri Radyo Tiyatrosu her gün 7.30 ve 19.30'da Wow Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bekir Girdil. Nisa suresi 36 ila 42. ayetler.

وكان الله بهم عليماً.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın.

0: ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Bunlar cimrilik eden, insanlara da cimriliği emreden ve Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimeti gizleyen kimselerdir. Biz de o nankörlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Bunlar mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah'a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Şeytan kimin arkadaşı olursa o ne kötü arkadaştır. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah'ın verdiği rızıktan gösterişsiz olarak harcasalardı kendilerine ne zarar gelirdi? Allah onları en iyi bilendir. Şüphesiz Allah hiç kimseye zerre kadar zulüm etmez. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa onun sevabını kat kat artırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir. Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman bakalım onların hali nice olacak. O kıyamet günü Allah'ı inkar edip peygambere isyan edenler yer yarılıp içine girmiş olmayı isterler ve Allah'tan hiçbir söz gizleyemezler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın sesi, Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Nebi Yaşar. Tarık Suresi 1-17. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe ve Tarık'a andolsun. Tarık'ın ne olduğunu sen ne bileceksin? O ışığıyla karanlığı delen yıldızdır. Hiçbir kimse yoktur ki üzerinde koruyucu bulunmasın. Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın. Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı. Bu su belle kaburga kemikleri arasından çıkar. Şüphesiz Allah'ın onu öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter. Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla. O gün artık insan için ne bir kuvvet vardır ne de bir yardımcı. Yağmurlu göğe andolsun. Yarık yarık çatlamış yere andolsun. Şüphesiz o Kur'an, hakla batılı ayırt eden bir sözdür. O boş bir söz değildir. Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar. Ben de bir tuzak kurarım. Artık sen inkarcılara mühlet ver, onlara biraz zaman tanı. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: yapıyor. O atalarımızın dinini küçümsüyor. Putlarımızı aşağılıyor. Biz de susup bakacağız, öyle mi? Şehirde düzen bozulursa ticaret bozulur. Biz ticaretle yaşıyoruz. Bu yeni dinin sözü herkesin aklına şüphe düşürüyor.
1: Eğer bu söz atalarımızı aşağılıyorsa susmamız yakışmaz.
2: İşte Ömer gibi konuşacaksınız. Güçlü olacağız. Muhammed'in etrafındaki zayıflara, kölelere, yetimlere bakın. Onlar mı bize yol gösterecek?
1: Kabe'nin etrafında putlarımız durdukça biz bu taşları savunuruz. Atalarımızın yolunu kimse ezemez.
3: Ömer henüz yeni dine karşı keskin bir kılıç gibi duruyordu. Onun için putlar sadece taş değildi. Ataların mirası, kabilenin onuru, şehrin düzeniydi. Muhammed'in getirdiği vahyi dinleyenler çoğaldıkça Kureyş'in öfkesi de büyüyordu. İlk Müslümanların çoğu kabile koruması olmayan köleler ve zayıflardı. Ve onlara yönelen baskının sesi Mekke'nin duvarlarında yankılanmaya başladı. Güneş tepede kavururken bazı köleler kızgın taşların üstüne yatırılıyor. Su verilmeden saatlerce bekletiliyordu.
4: Allah beni görüyor.
5: Bırak bu sözleri. Lat'tan, Uzza'dan yardım iste. Adlarını söyle ki kurtulasın.
4: Hayır. Onlar duymuyor.
5: İnadı bırak kadın. Bu din sana ne verdi?
3: Bu sahneleri görenler arasında öfkesiyle öne çıkanlardan biri de Ömer'di. Yeni dine girenlere duyduğu kızgınlık sert mizacına karışmıştı.
4: Allah bize sabır ver.
1: Yeter bu söz. Sen efendinin dinini bırakıp Muhammed'in sözünün peşine mi düştün?
4: O bize bir tek Allah'tan bahsetti. Kullarım önünde eğilmemeyi öğretti. Bu bana yeter.
1: Bu kölenin ağzından böyle söz işitmek Kureyş'e hakarettir.
6: Ömer, göster ona Kureyş'in gücünü. Anlasın yerini.
4: Bedenimi incitebilirsin. Ama kalbimi alamazsın.
5: Nedir bu inat? Nedir bu ısrar, ha?
4: İnandım. Çünkü o bize, köle de olsak, efendi de olsak, Allah katında ancak takvayla üstün olduğumuzu söyledi. Sen beni döverek bu sözü unutturacağını mı sanıyorsun?
3: Ömer böyle sözler duydukça daha da sinirleniyor, sinirlendikçe sertleşiyordu. İçindeki öfke sanki putların gölgesinde büyüyen bir ateş gibiydi.
1: Siz bu şehrin düzenini bozuyorsunuz. Kendinizi de efendilerinizi de mahvedeceksiniz.
4: Belki de bu şehir başka bir düzene muhtaçtır Ömer.
3: Ama geceler gündüzün öfkesini susturan aynalar gibidir. İnsan kalabalığın gürültüsü çekilince kendi sesiyle baş başa kalır.
7: Yüzün neden böyle asık Ömer? Gözlerinde bir şey var. Öfke mi, yorgunluk mu?
1: Bir şey yok anne. Sıcak. Şehirde sözler dolaşıyor, canım sıkılıyor.
7: Şu yeni dine girenler yüzünden mi?
1: Onlar yüzünden değil. Onların yüzünden düzen bozuluyor, evet. Köleler efendilerine kafa tutuyor. Babalar oğullarını anlamıyor. Bu az şey mi?
7: Düzen bozuluyor belki. Ama belki de bozulması gereken yerler vardır. Hiç düşünmez misin? Bu kadar zayıf insan aynı söze niye koşuyor?
1: Zayıflar her söze koşar. Onlar kararsızdır.
7: Bazen zayıflar hakikati güçlülerden önce görür oğlum. Senin kalbin bu kadar taş değil, biliyorum.
1: Kalbimi ben bilirim. Benim bildiğim bu şehrin tek bir direkle ayakta durmadığıdır. Putlar da, atalar da, kabileler de bir arada bu şehri ayakta tutuyor.
7: Ya bir gün bütün putlar yıkılırsa sen kimin yanında durursun?
1: O gün gelmeyecek.
3: Ömer içindeki soruları susturmak için sesini yükseltiyordu.

0: Ama insan kendi vicdanına karşı bağırarak sonsuza kadar kazanamaz. Zeyd bin Amr putlardan nefret ettiği için Mekke'de uzun süre rahat yaşayamadı. Baskı, küçümseme, yalnız bırakılma. Sonunda şehri terk etmeye yöneldi.
1: Bu şehirde putlara tapmayan için yer azaldı. Ama ben kalbimi taşlara satamam.
2: Duydum. Gitmeye hazırlanıyorsun Zeyd.
1: Evet. Rabbimin dinini aramak için yollara düşüyorum. Bu şehir beni taşıyamadı.
2: Şehir senin sözlerini taşıyamadı. Putlara söven bir dil burada zaten yer bulamaz.
1: Belki bir gün sen de bu taşların önünde edilen duaların boş olduğunu anlayacaksın.
2: Ben anlayacak olsam bile bunu senden öğrenmem.
1: Ömer, senin yüreğin sadece sertlik için yaratılmadı. Bir gün bu sertlik adaletle birleşirse dünya değişir.
2: Yolun açık olsun. Ama geri dönerken bu taşlara yeni dil uzatma.
1: Ben taşlara değil, taşa tapana üzülüyorum.
0: Zeyd Mekke'den uzaklaşırken arkasında sert bakışlı, gururlu bir genç bıraktı. O gencin adı Ömer bin Hattab'dı. Ve o henüz kalbindeki fırtınayı bilmiyordu. Putların gölgesinde büyüyen bu genç adam zayıflara karşı sert, yeni dine karşı acımasız, atalarının dinine sımsıkı bağlıydı. Ama her sert adım onu farkında olmadan bir kırılma noktasına yaklaştırıyordu. Çünkü içten içe bir şeye sinirlenen her insan gibi aslında kendi huzursuzluğuna kızıyordu. Bir sonraki bölümde bu huzursuzluğun nasıl bir öfke patlamasına dönüştüğünü, Ömer'in eline kılıcı alıp Mekke sokaklarına nasıl çıktığını ve bu yolun onu kendi kız kardeşinin kapısına kadar nasıl götürdüğünü öğreneceğiz.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey kavmim, bana karşı olan düşmanlığınız Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut Salih kavminin başına gelenin benzeri gibi bir felaketi sakın sizin de başınıza getirmesin. Ve unutmayın ki Lut kavmi sizden uzak değildir. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim çok merhametlidir, çok sevendir. Dediler ki, ey Şuayb, dediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Hem biz seni aramızda zayıf görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı seni taşa tutardık. Zaten sen bizce itibarlı biri değilsin. Şuayb şöyle dedi. Ey kavmim, benim kabilem sizce Allah'tan daha itibarlı mı ki ona sırt çevirdiniz? Şüphesiz Rabbim sizin yaptıklarınızı kuşatmıştır. Ey kavmim, elinizden geleni yapın. Şüphesiz ben de elimden geleni yapacağım. Rezil edici azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu yakında bileceksiniz. Gözleyin. Şüphesiz ben de sizinle beraber gözlüyorum. Azap emrimiz gelince Şuayb'ı ve onunla birlikte iman edenleri katımızdan bir rahmetle kurtardık. Zulmedenleri ise

0: o korkunç, uğultulu ses yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da uzaklaştı. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rehberdir. Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an, Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Akbulut. Âl-i İmran Suresi 21 ila 27.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azapla müjdele. Onlar amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiş kimselerdir. Onların hiç yardımcıları da yoktur. Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmüyor musun ki aralarında hüküm vermesi için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar da sonra içlerinden bir kısmı yüz çevirerek dönüp gidiyor. Bunun sebebi onların bize ateş sadece sayılı günlerde dokunacaktır demeleridir. Uydura geldikleri şeyler dinleri konusunda kendilerini aldatmıştır. Bakalım kendilerini o geleceğinde hiç şüphe olmayan gün için bir araya topladığımız ve hiç kimseye haksızlık edilmeden herkese kazandığı tamamen ödendiği vakit halleri nice olacaktır. De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin. Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hayat bir koşuşturmaca. Zamansa hızla geçiyor. İş hayatı, sosyal hayat, özel hayat, tükenmek bilmez dertler var. İşte tam bu sırada
3: sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
2: En son ne zaman kitabına vakit ayırdın?
4: Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
2: En son ne zaman ilahi kelama kulak verdin?
5: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
2: Dinlemek için Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
6: Kavramların hakikati.
2: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ölümden sonra tekrar dirilmenin nasıl gerçekleşeceği şöyle yer almaktadır.
7: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Nahl Suresi 38. Ayet.
3: Onlar Allah ölen bir kimseyi diriltmez diye var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Hayır, diriltecek. Bu yerine getirilmesini Allah'ın üzerine aldığı bir vaattir. Fakat insanların çoğu bilmezler.
2: Hud Suresi 7. Ayet.
8: O hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan için henüz arşı su üstündeyken gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratandır. Böyleyken ölümden sonra şüphesiz diriltileceksiniz desen inkarcılar mutlaka bu apaçık bir büyüdür derler.
2: Rum Suresi 6. Ayet.
4: Allah onlara zafer konusunda bir vaatte bulunmuştur. Allah vaadinden dönmez. Fakat insanların çoğu bilmezler.
7: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Muy

يكفرون بالرحمن.

0: Şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. İnkar edenler diyorlar ki, ona Muhammed'e Rabbinden bir mucize indirilseydi ya, de ki şüphesiz Allah dilediğini saptırır, kendine yöneleni de doğru yola eriştirir. Onlar, inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakta huzur bulur. İnanan ve salih amel işleyenler için mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır. Ey Muhammed! Böylece seni kendilerinden önce nice ümmetlerin geçmiş olduğu bir ümmete gönderdik ki onlar Rahman'ı inkar ederken sana vahyettiğimizi kendilerine okuyasın. De ki, o benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız ona tevekkül ettim. Dönüşüm de yalnız onadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İlahi rahmetin esintileri gelir onda. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, duada en güzel kılavuzdur bizlere. Taha Suresi 25-36. Ayetler. Hazreti Musa'nın duası.
2: Musa dedi ki, Rabbim, gönlüme ferahlık ver, işimi bana kolaylaştır, dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Bana ailemden birini yardımcı yap, kardeşim Harun'u. Onunla gücümü arttır, onu işime ortak et. Seni çok tesbih edelim diye, seni çok zikredelim diye. Çünkü sen bizi hakkıyla görmektesin.
3: Allah şöyle dedi, İstediğin sana verildi ey Musa.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yasin Uslu. Bakara Suresi 104 ila 112. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Râina, bizi gözet demeyin. Unzurna, bize bak deyin ve dinleyin. Kafirler için acıklı bir azap vardır. Ne kitap ehlinden inkar edenler ve ne de Allah'a ortak koşanlar Rabbinizden size bir iyilik gelmesini isterler. Oysa Allah rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir. Biz herhangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturur ya da ertelersek, yerine daha hayırlısını veya mislini getiririz. Allah'ın gücünün her şeye hakkıyla yettiğini bilmez misin? Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Yoksa daha önce Musa'nın sorguya çekildiği gibi, siz de peygamberinizi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Her kim imanı küfre değişirse, o artık doğru yoldan sapmış olur. Kitap ehlinden birçoğu, hak kendilerine belirdikten sonra dahi, içlerindeki kıskançlıktan ötürü sizi imanınızdan sonra küfre döndürmek isterler. Siz şimdilik Allah onlar hakkındaki emrini getirinceye kadar affedin, hoş görün. Şüphesiz Allah gücü her şeye hakkıyla yetendir. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür. Bir de Yahudi ve Hristiyanlardan başkası cennete girmeyecek dediler. Bu onların kuruntuları. De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz iddianızı ispat edecek delilinizi getirin. Hayır, öyle değil. Kim ihsan derecesine yükselerek özünü Allah'a teslim ederse, onun mükafatı Rabbinin katındadır. Artık onlara korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ufkumuzu genişletecek bir program. Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat. Her pazartesi saat 20.30'da Vav Radyo'da.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa bilsin ki o hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı, sizden hiçbiriniz asla temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediği kimseyi tertemiz kılar. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. İçinizden varlık ve servet sahibi kimseler, yakınlarına, düşkünlere ve Allah yolunda hicret edenlere kendi mallarından bir şey vermeyeceklerine yemin etmesinler. Onlar affetsinler, vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İffetli ve haklarında uydurulan kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnat edenler gerçekten dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. İşlemiş oldukları günahtan dolayı dillerinin, ellerinin ve ayaklarının kendi aleyhlerine şahitlik edecekleri günde onlara çok büyük bir azap vardır. O gün Allah onlara kesinleşmiş cezalarını tas tamam verecek ve onlar Allah'ın apaçık bir gerçek olduğunu bileceklerdir. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara, temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara layıktır. O temiz olanlar iftiracıların söyledikleri şeylerden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlanma ve bolca verilmiş iyi bir rızık vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat.

0: Düşünce ve Hayatta Sahih-i Buhari.
1: Efendim, Düşünce ve Hayat programından hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Deniz Ekrem Demirli, Rav Radyo'da. Buhari okumaya devam ediyoruz. Buhari'de Kitab-ül Cenayiz bahsi bayağı uzun bir bahismiş hakikaten. Bu şehit üzerine namaz babı, Babu Salah ala Şehit. Cabir bin Abdullah diyor, aktarıyor diyor. Peygamber Efendimiz diyor, Uhud şehitlerinden ikişer kişiyi bir örtü içinde birleştiriyordu. Sonra bunların hangisi Kur'an'ı daha çok öğrenmiştir diye soruyordu. Bu çift şehitlerden biri kendisine işaret edilince onu kabirde lahdin içine önce koyuyor ve sonra ben bu mücahitler üzerine kıyamet günü bir şahidim buyurdu ve bu şehitlerin kendi kanları içinde yıkanmadıkları ve üzerlerine namazda kılmadığı halde gömülmelerini emrettim. Birçok konu var tabii burada. Şimdi mesela vefat ederken de öncelik, yani daha çok Kur'an bilene, daha çok bilgisi olana, yani imametteki şartlar gibi, yani riayet edildi, anlaşılıyor. İkincisi yıkanmadan işte oluyor. Üçüncüsü, yani imkan olmadığında tek bir kefen üzerine hani iki kişi defnedilebiliyor. Üçüncüsü işte Hazreti Peygamber, yani her birine şahidim diyor. Dolayısıyla şimdi insanların birbirlerine karşı vazifeleri şahit.

yapılıyor. Ukbe bin Amir şöyle diyor. Peygamber Efendimiz bir gün çıkıp Uhud şehitlerinin cenaze üzerine kıldığı namazı gibi namaz kıldı. Sonra Medine'ye dönüp minbere çıktı da ben sizin için havza ilk erişen, yani Havz-ı Kevser, yani oraya ilk erişen olacağım. Sizin hak yolundaki hizmetlerinize şehadet edeceğim. Allah'a yemin ederim ki şu anki havuzumu cenneti, yani havuzu muhakkak görmekteyim. Yani yaratılmış, görüyorum onu, müşahede ediyorum. Bu tabi Miraç hadislerinde de geçiyor bu tarz ifadeler. Emin olun ki bana arzın hazinelerinin anahtarları verilmiştir. Vallahi benden sonra sizin müşrikliğe döneceğinizden korkmuyorum. Lakin İtirazla dünya hazineleri hususunda birbirinizle nefsaniyet yarışına düşüp didişmenizden korkarım. Yani Hazreti Peygamber'den sonra insanlar tekrar şirke dönmeyecekler. Yani böyle paganlık, putperestlik vesaire olmayacak ama netice itibariyle dünyevi hırslarla kavgalar edeceksiniz. Yani halbuki Peygamberimiz diyor ki ben diyor şeyi görüyorum diyor. Yani ahireti görüyorum diyor. Havz-ı Kevser'i görüyorum diyor. Yani dikkatimizi oraya çekiyor. Babu defni raculeyni ve selasi fi kabr, tek bir kabre iki ya da üç kişi defnedilebilir mi? Peygamber diyor Uhud harbi şehitlerinden iki kişiyi bir kabre birleştiriyordu. Bu daha önce zikretmişti bu hadis-i şerife. Dolayısıyla ama tabii bu imkan meselesi, yani daha doğrusu orada zor şartlar vardı, o nedenle hani olan bir şey. Yine başka bir şey, şehitleri yıkamayı düşünmemek. Yani Peygamberimiz onları, yani Uhud şehitlerini kendi kanları içinde gömünüz buyurdu. Halbuki peygamber onları yıkatmamıştı. Yani dolayısıyla şehitler yıkanmadan o şekilde defnediliyor. Lahdin içinde öne geçirilen kimse, kabir içinde uyuva, yani lahd denilmesi, onun kabrin bir tarafından meyil olmasından dolayıdır diyor. Her zulmedici mülhittir. Yani haktan meyledicidir diyor. Ondan sonra bu, yani lahit kelimesiyle ilgili. Şimdi bir hadis-i şerifi hani okuyalım. Yukarıda zikretmiş olduğu hadis-i şerifi burada tekrar ediyor. Yani Peygamber Efendimiz diyor ki bunlardan hangisi daha çok Kur'an'ı bilirdi diyor. Bu hadis-i şerifi burada tekrar ediyor. Dolayısıyla okumamıza gerek yok. Kabir içine ızhır çayırı ve kuru ot konulması, yani bir takım otlar, yani ızhır çayırı dedi çimen, yani bir takım çimenler, otlar vesaire filan konuluyor. Bu hadis-i şerif de daha önce geçmişti. İbn Abbas'tan aktarıyor. Peygamberimiz şöyle buyurdu. Aziz ve Celil Allah Mekke'yi haram kılmıştır. Artık Mekke benden evvel hiçbir kimse için helal olmadı. Benden sonra da hiç kimse için helal değildir. Bunu tabi helal haram, yani harem bölge, yani anlamında hani bir hadis-i şeriftir bu. Dolayısıyla yani helallik ve haramlık böyle. Mekke bana da bir gündüzün bir saatinde helal kılınmıştır. Mekke'nin otu koparılmaz. Şimdi mesela haram olmasının hani gerekçeleri bunlar. İşte otu koparılmaz. Efendim av hayvanları ürkütülmez. Ağacı kesilmez. Yitiği kimse tarafından el uzatılıp alınamaz, yani çalınamaz hiçbir şey. Ancak onun sahibini araştıracak kimse alabilir. Resulullah'ın bu sözü üzerine Abbas, ya Resulullah, kuyumcular ve kabirlerimiz için ızhır otu müstesna olsun dedi. Resulullah ızır müstesna, yani çünkü bu otu koyuyorlarmış hani mezarlığa, bir ot tabi. Bunun tabi her kültürde kendine göre şey vardır. Böyle hani ölü rahat etsin diye herhalde. Bize mesela tahta koyuyorlar, yani şey tahtası diyorlar. Ondan sonra bu müstesna diyor. Ebu Hureyre peygamberden rivayet ettiği hadiste o zatın kabirlerimiz için ve evlerimiz için işte müstesna olsun dediği, yani adam şimdi ev yapıyor. Yani dolayısıyla ev için olabilir, işte kabir için olabilir. Ondan sonra ben peygamberden işittim deyip bu hadisin benzerini kabirler ve evleri zikretin rivayet etmiştir diyor. Mücahit de Tavus'tan, o da İbn Abbas'tan şöyle aktarıyor. Abbas, ızhır Mekkelilerin demircileri, dökümcüleri ve evleri için zaruri bir ihtiyaç maddesidir. Yani neyse o ızhır otu dediği şey. Yani bu ev yapımı vesaire, böyle bir takım araç gereç yapımlara kullanılan bir şey. Ölü herhangi bir sebepten ötürü kabirden ve lahitten çıkarılabilir mi? Şimdi Cabir İbni Abdullah'tan işittim. Resulullah Abdullah İbni Übey bin Selül kendi çukuru içine konulduktan sonra onun çukuruna geldi. Onun dışarıya çıkarılmasını emretti. O da dışarıya çıkarıldı. Resulullah onun cesedini kendi iki dizi üzerine koydu da onun cildi üzerine tükürüğünden üfledi ve ona kendi gömleğini giydirdi. Allah Allah. Resulullah'ın kendi gömleğini ona giydirmesinin sebebini Allah en iyi bilendir. Abdullah İbni İbni Selül, peygamberin amcası Abbas'a bir gömlek giydirmiş idi. Şimdi Süfyan bin Üveyni şöyle diyor, Ebu Hureyre şöyle demiştir. Resulullah'ın üzerine iki gömlek vardı. Abdullah İbni Übey'in oğlu Abdullah, Resulullah'a, ya Resulullah, senin cildine dokunan gömleğin babam giydir dedi.
Süfyan bin Übeyne de şöyle demiş: peygamberin kendi gömleğini Abdullah bin Übeyne

giydirmesini vaktiyle onun Abbas'a gömlek giydirmiş olmasına bir karşılamadır zannederlerdi. Yani amcasına böyle bir şey verdi, o da ona mukabele etti filan gibi. Ama hadis tabi enteresan yani gerçekten. Şimdi bu Resulullah Abdullah İbni Bey İbni Selül an hufretihi, yani hufre kelimesini kullanması enteresan. Yani böyle kabrine demiyor da, yani çukura konduktan sonra diyor, onu çıkartıyor diyor. Böyle dizlerin üzerine koyuyor ve ona üflüyor. Yani çok enteresan tabii bir hadis-i şerif. Yani münafık olarak biliniyor bu zat. Ama Peygamber Efendimiz oğlunun hatırı nedeniyle adama bu şekilde yani davranıyor. Hırkasını giydiriyor. Dolayısıyla yani burada tabii Buhari'nin yani dikkat ettiği konuyla bizim dikkat ettiğimiz konu biraz farklı. Buhari bunun yapılabileceğini, yani böyle hani mezarın açılabileceğini, işte ölüye böyle bir takım şeyler yapılabileceğini, belki mesela mezar nakledilebileceğini, yani nakli kubur olabileceğini vesaire gibi. Yani bu anlamda söylüyor ama hadis-i şerif gerçekten çok enteresan. Yani Peygamber Efendimiz hırkasını bu münafık olan kişiye giydiriyor ve öyle defnediyor. Tükürüyor mesela, tükürüğü çok önemli. Bu tükürük meselesi yine yani önemli bir konu tabii. Uhud vakti geldiğinde babam Abdullah beni geceleyin çağırdı ve ben peygamberin sahabilerinin ilk şehit edilecekler içinde şehit olacağımı kuvvetle zannediyorum. Ve ben kendimden sonra Resulullah'ın zatı üstüne senden daha kıymetli bir kimseyi geride bırak oğluna diyor bunu. Yani peygamberden başka sen, yani en kıymetli benim için sensin. Benim üzerimde bir borç var, onu öde. Kız kardeşlerine hayır vasiyet etmeyi iste dur. Yani olan iyiliği için çalış. Sabaha girdik, babam ilk şehitlerden oldu ve bir tek kabir içine diğer bir şehitle beraber gömüldü. Sonra gönlüm onu başka bir kimsenin beraberine terk etmekten hoşlanmadı. 6 ay geçtikten sonra onu mezarına çıkardım. Bir de gördüm ki o kulağı müstesna yenice gömülmüşçesine mezarına koyduğum gündeki gibi duruyor. Allah Allah. Yani çürümemiş. Yani cesedi hiç şey yapmamış, bozulmamış. Enteresan bir hadis-i şerif. Burada da yani İmam Buhari açısından şey, oğlu daha sonra 6 ay sonra babam oradan diyor çıkardım diyor, başka bir yere defnettim diyor. İmam Buhari bu amaçla bunu zikretmiş oluyor ama bizim için tabii hadisin şeyleri önemli. Yani babanın işte oğluna vasiyet etmesi, oğluna kız kardeşlerine vasiyet etmesi, işte benim borcumu öde vesaire gibi, yani bunları söylemesi enteresan. Cabir şöyle diyor, babam Abdullah İbni Amr'ın beraberine bir adam gömülmüştü. Bu aynı hadis tekrar ediyor. Yine Cabir şöyle diyor. Peygamber Efendimiz Uhud'da az önce okuduğumuz hadis. Yani daha, bunlardan hangisi daha çok Kur'an-ı Kerim'i biliyor hadis-i şerife. 79. bab. Sabi yani çocuk İslam'a girip de öldüğünde üzerine cenaze namazı kılınır mı diyor. Çocuğa İslam'a girmesi teklif edilir mi? Hasan Basri, Kadı Şuray, İbrahim Nehai ve Katade İbni Dema ana babadan biri İslam'a girdiğinde çocuk bunlardan İslam'a girenin beraberindedir demişlerdir. Yani anne babaya tabidir çocuk yani diyor. İbni Abbas ise Mekke'de annesinin beraberine zayıflatılmak istenen idi. Kavminin dini üzerine bulunan babası Abbas'ın beraberine değildi. Yani bu ifadeyi bir okuyayım buraya. İza İslam'a aman. وَكَانَ اِبْنَ عَبَاسَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مَعْ اُمِّهِ مِنَ الْمُسْتَضْعَف۪ينَ. Bu tabii çok kötü bir tercüme olmuş. Yani diyor ki İbn-i Abbas diyor Mekke'de hicret etmemişti. Yani Müslümandı ve annesiyle beraber mümin olarak bulunuyordu. Babası henüz Müslüman olmamıştı. Peygamberimizin amcası. Onunla beraberdi ama diyor Abbas'ın beraberine değildi diyor. Resulullah İslam daima yüksektir. Onun üstünden yükselinmez buyurmuş. Bunlar böyle çeşitli yani prensipler, çeşitli ifadeler. Şimdi hadise bakalım ne diyor. Abdullah İbni Ömer şöyle bildirdi diyor. Ömer İbni hatta peygamberin beraberine bir topluluk içinde İbni Sayyad denilen küçük kahinin bulunduğu tarafa gittiler. Bu tabi çok önemli bir konu, yani İbni Sayyad meselesi. Bir kahin, bu Yahudi bir kahin, onun tarafına gittiler. Onu Ensar'dan Megali oğullarının taştan yapılmış sağlam kale binası yanında çocuklarla oynarken buldular. İbni Sayyad o sırada henüz buluğ çağına ermeye yaklaşmıştı. Yani diyelim ki 12-13 yaşlarında. İbni Sayyad peygamberi tanımadı diyor. Nihayet peygamber eliyle ona hafifçe vurduktan sonra İbni Sayyad'a benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet eder misin dedi. İbni Sayyad Resulullah'a baktı ve senin ümmilerin Resulü olduğuna şehadet ederim dedi. Ve peygambere hitaben sen de benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet eder misin dedi. Resulullah onun sualine cevap vermeyi bıraktı da ben Allah'a ve Resullerine iman ettim dedi. Akabinde İbni Sayyad'a ne görüyorsun diye sordu. İbni Sayyad bana doğru haber de yalan haber de gelir dedi.
Bu cevap üzerine öyleyse iş sana karıştırılmış buyurdu. Bundan sonra Peygamber İbn

olmasa ya da senin için gönlümde bir şey sakladım bil buyurdu. İbn-i Sayyad diyor ki gönlünde o şey duhtur diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah sus, yıkıl git, haddini tecavüz etme buyurdu. Peygamberin öyle onu böyle azarlaması üzerine Ömer, ya Resulullah beni bırak da onun boynunu vurayım dedi. Peygamber ona dokunma, eğer bu çocuk o deccal ise sen onu vurmaya memur ve muktedir kılınmadın. Eğer deccal değil ise onu öldürmekte senin için hiçbir hayır yoktur buyurdu. Yani çok enteresan bir hadis-i şerif gerçekten bu. Ondan sonra yani İbn-i Sayyad hadisi meşhur bir hadis-i şerif bu. Yani Peygamber Efendimiz işte daha 12-13 yaşında bir çocuk, kahin, Yahudilerin böyle bildiği tanrıda bir kahin, işte bir takım bilgiler getiriyor ve ona sorular soruyor. İbn-i Sayyad da cevap veriyor. Fakat kendini böyle bir tür peygamber gibi kabul ediyor o da. Ondan sonra ve Peygamber Efendimiz onun hani şey olduğunu, deccal olabileceğini söylüyor. Salim şöyle diyor, ben babam Abdullah İbni Ömer'den işittim ve o şöyle diyordu, Resulullah bundan sonra bir kere de Ubey İbni Kabil'e beraber İbni Sayyad'ın bulunduğu hurmalığa gitti. Resulullah onu gafil yakalamak ve İbni Sayyad kendisini görmeksizin onun hususi hayatını görmek ve onun kahinliğinden tabi olmayan halinden ve sözlerinden bir şeyler işitmek ve sahabilere göstermek istiyordu. Peygamber onu kadife örtüsü içinde yan yatmış bir halde gördü. Kadife hırkası içinde genizden gelen anlaşılmaz bir hırıltı vardı. Tam bu sırada bir hurma ağacının arkasına gizlenmiş bulunan İbn Sayyad'ın annesi Resulullah'ı gördü ve hemen "Ya Safi, işte Muhammed geldi." diye seslendi. Safi İbn Sayyad'ın adı. İbn Sayyad süratle ayağa kalktı. Bunun üzerine peygamber mahiyetine bulunan kimselere şu kadın oğlunu o halde bıraksaydı o tutarsız saçma sapan sözleriyle tabii olmayan haliyle size ne mal olduğunu açıklardı buyurdu. Şuayb İbni Ebi Hamza kendi hadisinde ferafa sahu şeklinde söyledi. Evet. Çok enteresan bir hadis-i şerif bu da hakikaten. İbn-i Sayyad hadis-i şerifi. Yani demek ki Peygamberimiz bir kere yani onunla görüşüyor, konuşuyor. Bir kere de uzaktan ahvalini seyrediyor yani. Ve onu anlamaya çalışıyor. Yani ne yapmaya çalıştığı şeklinde anlamaya çalışıyor. Peygamberimiz de tabii böyle hani ümmilerin peygamberi demesi işte ama ben de peygamberim yani beni de yani sen onayla şeklinde sözleri de çok enteresan hakikaten. Bir Yahudi çocuğu vardı. Peygamber'e hizmet ederdi. Bir ara çocuk hastalandı. Peygamber onu hasta ziyaretine geldi ve başının yanına oturdu. Çocuğa hitaben İslam'a gir buyurdu. Çocuk yanında bulunan babasının yüzüne baktı. Babası Ebul Kasım'a itaat et dedi. Bunun üzerine o çocuk hemen şehadet kelimesini söyleyip Müslüman oldu. Müteakiben peygamber hastanın yanından çıkarken bu çocuğu cehennem ateşinden kurtaran Allah'a hamdolsun buyurdu. Bu da tabii hani çocuğa Müslümanlık teklif edilir mi diyordu. Onunla ilgili bir hadis-i şerif demek ki edilir yani edilmeli yani. Ben İbn Abbas'tan işittim. Mekke'de kalan ve orada zayıf bırakılmak isteyen Müslümanlardan idik diyor. Yani İbn Abbas diyor. Ben çocuklar sınıfında müstazaflardandım. Annem ise kadınlar sınıfında olan müstazaflardandı. Yani ama burada daha önce geçti şimdi bu hadis. Yani İbn Abbas diyor ki yani ben annemle beraberdim ve annemin dinindeydim. Yani babama tabi değil idim. Şimdi İbn Şihab Zühri şöyle diyor. Her ölen çocuğa zina eden bir kadına ait olsa bile cenaze namazı kılınır. Yani veledi zina bile olsa cenaze namazı kılınır. Çünkü çocuk İslam fıtratı üzere yaratılmış olup fıtrat üzere doğurulmuştur. Onun anasıyla babası yahut anası gayrimüslim olsa bile babası Müslüman olduklarını iddia ederlerse o çocuk doğum sırasında ağlayarak doğmuş ise ona namaz kılınır. Yani ölü doğmamışsa yani herhangi bir şekilde. Böyle hayat imaresi izhar etmeyerek yani ağlamayarak doğan çocuğa eksik ve haml müddeti tamam olmadan düşük bir cenin olarak doğduğu için namaz kılınmaz. Yani Müslüman olup olmama meselesi değil de yani şeyden düşük sayılacağı için kılınmaz. Ebu Hureyre şu hadisi aktarıyor. Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra anasıyla babası onu Yahudi yahut Nasrani yahut Mecusi yapar. Nasıl ki kusursuz doğrulan her hayvan yavrusu organları tam olarak doğar. Hiç o yavrunun burnunda kulağında eksik bir şey hisseder misiniz? Yani nasıl bir yavru tam doğuyor Müslümanlıkla beraber doğuyor demiş oluyor. Şimdi Ebu Hureyre diyor ki o halde sen yüzünü bir muvahhid olarak dine yani Allah'ın fıtratına çevir ki o insanları bunun üzerine yaratmıştır. Bu İbrahim suresi 226 pardon Rum suresi 30. ayet-i kerime.
Başka bir hadis-i şerif okuyalım. Ebu Hureyre şöyle demiş: her çocuk fıtrat üzere dünyaya getirilir. Bu az önceki hadis-i şerifin tekrarı. Geçelim. İbn-i Şahab şöyle diyor: Ebu Talib'e ölüm alametleri geldiği sırada ona Resulullah geldi ve amcasının yanında Ebu Cehil İbni Hişam ile Abdullah İbni Ebu Ümeyye'yi buldular. Resulullah Ebu Talib'e hitaben: amca, la ilahe illallah kelimesini söyle de bununla Allah katında bana, sana şehadet edeyim dedi. Ebu Cehil ve Abdullah İbni Ümey: ey Ebu Talib, Abdülmuttalib milletinden yüz mü çevireceksin? Yani Abdülmuttalib dedi babası, yani onun dininden mi döneceksin diyor. Ve onu engellediler. Fakat Resulullah bu tevhid kelimesini amcasına arz etmeye devam etti. Burası şey, yani ölüm esnasında kişiye din tebliğ edilir mi? Yani onunla ilgili edilir yani demek ki. Nihayet Ebu Talib bunlara sönsüz o şöyle diyor: o yani Abdülmuttalib milleti üzeredir dedi ve la ilahe illallah demekten çekindi. Resulullah: iyi bil ki amca, Allah'a yemin olsun, ben sana mağfiret dilemekten nehyolunmadığım müddetçe senin için muhakkak Allah'tan mağfiret isteyeceğim dedi. Akabinde Allah bu hususta şu ayeti indirdi: müşriklerin o çılgın ateşin yaranı oldukları muhakkak meydana çıktıktan sonra onların lehine, velev ki en akrabaları olsun, ne peygamber ne de mümin olanların istiğfar etmeleri doğru dedi. Yani tıpkı Hazreti İbrahim gibi, nasıl ki Hazreti İbrahim işte babasından verdiği bir söz nedeniyle babasından dua ediyor, Peygamber Efendimiz de amcasına bu şekilde dua ediyor. Bunu söylüyor. Kabir üzerine hurma dalı koyma. Burayı da El-Eslemi kendi kabrinin içine iki hurma dalı konulmasını vasiyet etmiş. İbni Ömer, Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman'ın kabri üzerine bir çadır gördü de: ey oğul, bu çadırı sök. Çünkü ölüyü kabrinde ancak kendi ameli gölgeler dedi. Yani bunlar tabii böyle, yani kabrin yapılması, bir kabir kültürünün oluşması vesaire. Mesela ağaçlar dikiliyor işte, bizde işte servi ağaçları falan. Osman Halifeliği zamanında biz gençler topluluğu iken kendimi gördüm ki bizim en şiddetlisi Recep atlayanımız Osman bin Mazun'un kabrini üzerinden öteye geçecek kadar sıçrayıp atlayan kimseydi. Osman bin Hakim şöyle dedi: Harice İbni Zeyd benim elimi tuttu, beni bir kabir üzerine oturttu ve bana amcası Zeyd bin Sabit'ten şunu bildirdi: kabir üzerine oturmak ancak orada yakışmayacak söz ve fiil yapan kimse için mekruh görüldü. İbni Ömer kabile üzerine otururdu. Yani orada oturuyor tabii, yani ibret alıyor, tefekkür ediyor vesaire filan, ama yani böyle bir takım şeyleri yapmak uygun görülmüyor. Şimdi peygamber azap edilmekte olan iki kabire uğradı da bunlar muhakkak azap ediliyor bunlara. Bunlar büyük bir işten dolayı azap edilmiyor. Biri sidikten sakınmazdı, diğeri de kovculuk ederdi. Halbuki tabii büyük işler yani hakikaten. Bevilden sakınmak tabii meselesi, yani özellikle abdest temizliği ve diğer temizlikler için hani mühim bir konu o. Bu nedenle bir azap konusu oluyor. Sonra peygamber diyor yaprakları koparılmış taze bir hurma dalı aldı ve bunu ikiye böldü. Her bir kabre bunlardan birine dikti. Sahabiler: ya Resulallah, bunu niçin yaptın diye sordu. Bu dallar kurmayıp taze kaldığı müddetçe bu iki kabir sahibinde azabın hafiflemesini ümit ederim. Tabii bu bir temenni ama peygamberin tabii temennisi. Dolayısıyla yani bunu böyle temenni ederim. Yani kuruyana kadar burada durduklarında azap edilmez yani bu kişilere. Muhaddisin kabir yanında vaaz etmesi ve bu sırada arkadaşların onun etrafına oturması meselesi. Şimdi bir kere diyor Bakiül Garkat kabristanında bir cenazede, Ali bin Ebi Talib aktarıyor, cenazede bulunduk. Peygamber bizim yanımıza gelip oturdu. Biz de onun etrafında oturduk. Peygamberin elinde bir değnek vardı. Başını aşağı doğru eğdi, elindeki değnekle yere vurmaya başladı. Sonra sizden hiç kimse ve nefeslendirilmiş hiçbir can harç olmamak üzere muhakkak her birinin cennetten ve cehennemden olan yeri takdir edilip yazılmıştır. Her bir kimse muhakkak şaki yahut said olarak yazılmıştır buyurdu. Bunun üzerine sahabelerden biri: öyleyse ya Resulullah, amel ve ibadeti bırakıp yazılmış olan kitabımıza dayanamaz mıyız? Yani o zaman öyle gözüküyor, yani bekleyelim yani, değil mi, yani diyemez miyiz? Bizden saadet eli olan her kişiyi ilahi yazı saadet ehlinin hayır ameline sevk eder. Yine bizden şekavet eli olan her bir kişi de ilahi yazı şekavet ehlinin ameline sevk eder dedi. Resulullah, siz amele devam edin. Çünkü herkes niçin yaratılırsa o kendisine, yani zaten böyle olacak. Dolayısıyla siz amellerinize devam edin. Yani herkes kendi niçin, kendine ne yazılmışsa ona şey yapacak. Yani o ona kolaylaştırılacak en nihayetinde. Yani onu yapmış olacak diyor.
saadet ehline gelince onlara saadet amelini işlemek kolay, şekavet ehline gelince onların da eşkıya cümlesinin şer işlerini işlemek

etti kolay. Sonra da şu ayet-i kerimeyi okudu. Bundan sonra kim verir ve sakınırsa o en güzeli de tasdik ederse biz de onu en kolay hazırlarız. Leyl suresi ayet-i kerime. Bu tabi kader meselesi hakikaten dini hayatın en önemli konusu. Ama aşağı yukarı yani ehli sünnet bu hadis-i şerif üzere kuruluyor. Yani bunun ötesinde bir şey yok. Çünkü netice itibariyle yani Allah kaderimizi yazmadı ya da Allah kaderimizi yani bilmiyor denilemez. Dolayısıyla böyle. Oradan da ortaya çıkan sorunu biliyoruz. Oradan ortaya çıkan sorun ameli nasıl yapacağız meselesidir. Yani eğer kader belirlenmişse ameller nasıl olacaktır? Konu budur. Peygamber Efendimiz de ona işaret ediyor. Kendi kendini öldüren, intihar eden kimse yani hakkındaki hadisler. Şimdi Peygamber Efendimiz şöyle diyor, kim İslam'dan başka bir dine yalancı ve kasteci olarak yemin ederse o kimse yalancıdır. Kim de kendini demirden yapılmış keskin bir aletle öldürürse bu kimse de cehennem ateşinde o aletle azap görür. Yani kim intihar ederse azap görür. Şimdi normalde tabii hani birbirinden farklı konular bunlar. Muhtemelen tabi sorular soruluyor yani böyle sorular soruluyor ve Peygamber Efendimiz o soruları bir araya getiriyor ya da başka yani belki de böyle nedensiz olarak da söyleyebilir ama muhtemelen bu şekildedir yani çünkü hani arada bir ilişki görülmüyor yani normalde bu şeylerde. Haccac İbni Minhal şöyle diyor, bize Cünnep işte aktarıyor, Basra Mescidinde Peygamber'den aşağıdaki hadisi aktardı diyor bir ravi. Peygamber şöyle buyurdu, sizden evvel geçen ümmetlerden birinde yaralı bir adam vardı. Acısına dayanamayıp kendisini öldürdü. Bunun üzerine Aziz ve Celil Allah, kulum kendini öldürmeye davranmakla hükmüme sabırsızlık etti. Ben de ona cenneti haram kıldım buyurdu. Yani demek ki intihar hakkındaki hüküm bu gözüküyor. Hazreti Peygamber şöyle diyor, kendini boğan kimse ateşin içinde de kendini boğar durur. Kendisini dürtüp vuran, yani kendini öldüren kimse de ateşte kendini dürter durur diyor. Dolayısıyla yani intiharla ilgili bu hadis-i şerifleri böyle söylemiş oldu. Şimdi münafıklar üzerine cenaze namazı kılmak ve müşrikler için Allah'tan mağfiret istemenin mekruh kılınması. Bu Abdullah İbni Übey, Ömer İbni Hattab aktarıyor. Resulullah diyor onun cenaze namazını kıldırması için çağrıldı diyor. Bu daha önce geçmişti ama tekrar edelim. Resulullah diyor kalkıp dikilince ben diyor davet edildi diyor. Ben diyor ona doğru sıçrayıp fırladım. Ya Resulullah, Abdullah İbni Bey üzerine cenaze namazı kılacak mısın? O şu günlerde şöyle şöyle demişti diyerek Resulullah hakkındaki çirkin sözlerini tek tek sayıyordum. Resulullah gülümsedi de geri çekil ey Ömer buyurdu. Kendisine karşı sözü çoğaltınca ben muhayyer kılındığında istiğfar etmeyi tercih ettim. Eğer ben 70'ten fazla istiğfar ettiğim takdirde ona mağfiret edileceğini bilir olsaydım 70 defadan ziyade mağfiret ederdim, isterdim buyurdu. Ömer dedi ki akabinde Resulullah Abdullah İbni Übey üzerine namaz kıldı. Sonra döndü. Az bir zaman kamet etmiş ki nihayet Bera'a suresinden iki ayet indi. Onlardan ölen hiçbir kimseye ebedi dua etme. Kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ile kafir oldular. Hazreti Ömer diyor ki ben diyor sonra diyor Resulullah'a karşı o günkü cüretimden dolayı hayret ettim. Allah ve Resulü en iyi bilendir demiştir. Yani ben diyor buna üzüldüm diyor ama ayet-i kerimede bu şekilde gelmiş oldu. Şimdi insanların ölüyü hayırlı anmaları. Peygamber ve sahabilerin yanına bir cenaze getirdiler. Sahabiler cenazeyi hayırlı anıp övdüler. Peygamber vacip oldu dedi. Sonra başka bir cenaze geldi. Sahabiler cenazeyi de şerli anıp kötülendi. Peygamber yine vacip oldu buyurdu. Bunun üzerine Ömer İbni Hattab, önce geçen cenazeyi hayırlı anıp övdünüz, ne vacip oldu diye sordu diyor. Ona cennet vacip oldu, sonraki cenazeyi de kötülükle andınız diyor, kötülediniz, ona da cehennem vacip oldu. Şimdi burası çok önemli tabii hadis-i şerifte. Çünkü siz yeryüzünde Allah'ın şahidisiniz. Yani dolayısıyla şimdi yani müminlerin şehadeti Allah katında makbuldür anlamında bir hadis-i şerif. Başka bir hadis-i şerif. Bir kere diyor Basra'da Medine'ye gelmiştim. Medine'de bir hastalık vaki oldu. Ömer İbni Hattab'ın yanına durdum. Yanımızda bir yani cenaze geçti. Cenazenin sahibi oradakiler tarafından hayırla anılıp övüldü. Ömer vacip oldu dedi. Sonra başka bir cenaze geldi. Bu cenazenin sahibi de hayırla anılıp övüldü. Ömer yine vacip oldu dedi. Üçüncü bir cenaze geldi. Bu sefer orada bulunanlar bu cenazeyi şer ilanıp kötülediler yani. Ömer

0: vacip oldu dedi. Ben de ey müminlerin emiri ne vacip oldu dedi. Ben peygamberin söylediği gibi söyledim. Buyurmuş herhangi bir Müslüman hakkında 4 mümin kişi hayır ile şehadet ederse Allah o Müslüman kişiyi cennetine koyar buyurdu. Hakikaten 4 tane şahidimiz olur inşallah ya.
1: Evet.
0: Peygamber 3 kişi şehadet ederse de böyledir buyurdu. Sonra 2 kişi şehadet ederse de böyledir dedik. Peygamber 2 kişi şehadet ederse de böyledir buyurdu. Ama diyor arkabinde biz bir kişiden sormadık. Evet. Kabir azabı hakkında gelen hadis. Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Mümine gelinip de mümin kabri içine oturtulduğunda mümin yani soru sorulduğunda eşheden la ilahe illallah ve eşheden Muhammed Resulullah diye şehadet eder. İşte bu şehadet Allah'ın şu kavlidir. Allah iman edenlere dünya hayatında da ahirette de sabit sözde daima sebat ihsan eder. Evet. Yani bu kabirde gerçekleşecek. Dolayısıyla hani kabir azabına inanmak ve kabirde sual edileceğimize inanmak gerekir. Allah iman edenler o sabit sözde daim sabit kılar diyor. Bu diyor kabir azabı hakkında diyor indi diyor. Bu ayet-i kerime bununla ilgilidir diyor. İbn Ömer diyor şöyle aktarıyor. Peygamberimiz diyor kalip çukurunda cesetler üzerine vardı onlara. Rabbinizin size vaat ettiği şeyi hak buldunuz mu diye seslendi. Peygamber'e bu ölmüş cesetlere hitap ediyorsun denilince Peygamber Efendimiz siz bundan daha fazla işitir değilsiniz. Fakat bunlar cevap veremez buyurdu. Yani ölüler duyarlar yani. Fakat cevap veremezler diyor. Dolayısıyla şimdi hani ölü ahvalinde böyle bir bilgi vermiş oluyor. Hazreti Ayşe şöyle diyor. Peygamber Efendimiz bu ölüler kendilerine söylemekte bulunduğum sözün hak ve doğru olduğunu şimdi muhakkak biliyorlar buyurdu. Nitekim de Yüce Allah sen ölülere duyuramazsın buyurmuştur diyor. Yani sen duyuramazsın ama onlar duyuyor yani. Şimdi Ayşe diyor Hazreti Ayşe'nin yanına bir Yahudi kadın girip kabir azabını zikretmiş. Bu mesela enteresan bir hadis-i şeriftir. Yani mesela başka dinler sadece peygamberimizle değil yani sahabiyle de böyle ilişki kuruyor. Başka din mensupları. Dolayısıyla böyle yeni gündem konuları ortaya çıkıyor. Hazreti Ayşe'ye demiş ki yani Allah seni kabir azabından korusun diye dua etmiş. Bunun üzerine Ayşe Resulullah'a kabir azabını sormuş. Resulullah da evet kabir azabı haktır buyurmuş. Ayşe ben bundan sonra Resulullah'ın hiçbir namaz kılıp da kabir azabından Allah'a sığınmayı terk ettiğini görmedim demiş. Bu daha önce geçmiş idi bu hadis-i şerif. Okumuştuk. İbn-i Şerb şöyle diyor. Bana Ürve İbn-i Zübeyir haber verdi. O da Ebu Esma'dan işitiyor. Resulullah bir kere hutbeye kalktı. Kişinin kabirde tabi tutulacağı imtihan fitnesini zikretti. Resulullah kabir hallerini böyle tafsilatıyla anlatınca Müslümanlar dehşetli bir surette feryatla ağlaştı. Evet. Yani dolayısıyla korktular, endişe ettiler yani ahvallerinden. Yine Enes bin Malik diyor şöyle hitap ediyor. Resulullah diyor şöyle buyurmuştur diyor. Kul kabre konulduğunda arkadaşlarıyla cemaati geriye döner döndüklerinde ki bunların yürürken çıkardıkları ayakkabı seslerini bile işitir yani ölü. Yani tık tık tık tık gidiyorlar filan diye. Ona iki melek gelir ölüyü oturturlar ve başlarlar. Şu Muhammed adlı kimse hakkında ne derdin diye sorarlar. Bu soruya muhatap olan mümin onun Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim der. Bunun üzerine melekler bu kez cehennemdeki oturacak yerine bak. Allah bu azap yerini senin için cennetten bir oturacak makama tebdil etti denilir de o mümin kul cehennem ve cennetteki o iki makamı beraberce görür. Şimdi Katade diyor ki o mümine kabri içine bir genişlik verileceği bize zikredildi diyor. Yani dolayısıyla cennet yani kabir öyle bir cennet bahçesi haline geliyor. Bu da yine hadis-i şeriflerde geçen bir konudur. Münafık ve kafir olana gelince ona da şu kimse hakkında ne derdin diye sorulur. O da ben onun hakkında bir şey bilmiyorum. Sadece insanların onun hakkında söyle geldikleri sözü söylerdim diye cevap verir. Bunun üzerine ona anlamadın ve uymadın denir ve ona demirden tokmaklarla öyle bir vurulur ki derhal sahayla feryat eder, figan eder yani. Bu bağırışı insan ve cinlerden ibaret olan iki yani bu ins ve cinlerden başka bu ölüye yakın her şey işitir. Yani işte hayvanlar işitir, bitkiler, öteki beriki herkes her şey işitir ama sadece insan ve cinler yükümlü oldukları için onlar bu şekilde işitmezler.

kabir azabından Allah'a sığınma. Peygamber güneş batmış olduğu halde Medine'den dışarıya çıkmıştı. Bir ses işitti de Yahudi kabilesi kendi kabirleri içinde azap olunuyor buyurdu. Yani demek ki kabir azabını yine tespit eden başka bir hadis-i şerif. Şimdi aktarıyor bir sahabi, diyor ki peygamber diyor kabir azabını Allah'a sığınırken duydum diyor. Ondan sonra Ebu Hureyre şöyle diyor, Resulullah şöyle dua ederdi. Allahümme inni euzbike min azab, yani ya Rabbi kabir azabından ve cehennem ve ölü ve dirilerin fitnesinden ve Mesih Deccal'in fitnesinden sana sığınırım diyor. Bu da yani kabir azabından Allah'a sığınmayla ilgili bir hadisi şerif. Gıybet ve idrardan yani dolayı kabir azabı. Bunu daha önce okumuştuk. Yani bir işte Peygamberimiz mezarın önüne geçerken iki kişiye işte azap edildiğini söylüyor. Bunlardı. Evet. Ölüye sabah akşam kendi oturacağı yerinin gösterilmesi. Resulullah şöyle buyurdu diyor. İçinizden biri öldüğünde ona varıp oturacağı yer sabah akşam gösterilir. O kimse cennet ehlindense cennetten, cehennem ehlindense cehennemde olan yeri görür. Yani cennetlik ya da cehennemlik olan yerlerini görür ve ona işte senin oturacağın yer burasıdır. Nihayet kıyamet günü Allah seni buraya gönderecek denilir. Ölünün tabut üzerinde taşınırken söylediği söz. Ebu Said Hudri Hazreti Peygamber şöyle aktardı, söylediğini aktarıyor. Cenaze tabuta konulup da erkeklerin omuzlar üzerine yüklendiklerinde cenaze iyi bir kişi ise beni sevabıma ulaştırın. Bunu daha önce okumuştuk. Dolayısıyla yani kötü bir adamsa yani nereye gidiyor götürüyorsunuz beni der yani. Henüz buluğa ermeden ölen Müslüman çocuklar. Her kimin buluğa ermeden 3 çocuğu ölmüşse bu çocuklar o kimse için ateşten bir nevi perde olur. Yahut o kimse cennete girer buyurmuştur. Yani Peygamberimiz böyle söylemiş. Ebu Hureyre aktarıyor bunu. Efendim Enes bin Malik şöyle diyor. Resulullah şöyle buyurdu. Günah işleme çağına ermemiş 3 çocuğu ölen hiçbir Müslüman ana olmamak üzere Allah muhakkak onu bu çocuklara ihsan eylediği geniş rahmetiyle cennete girdirir. Yani dolayısıyla burada hani ölmüş olan çocuklar yani cennete girdirilir. Bazen de hani bu çocukların şefaatiyle o anne baba yani cennete girer. Resulullah çocuğu İbrahim vefat ettiğinde İbrahim için cennete muhakkak bir süt annesi vardır buyurdu. Yani çünkü böyle demesinin nedeni şu, o esnada İbrahim bir süt annede idi. Dolayısıyla süt annede olduğu için yani orada vefat edince insanlar işte üzüldüklerinde bunu herhalde dile getiriyorlar ve Peygamberimiz de böyle söylemiş oluyor. Peki müşrik çocuklar hakkında ne deniyor? İbn Abbas şöyle diyor, Resulullah'a diyor müşriklerin ölen çocukları soruldu da Allah onları yarattığı zaman onların ne yapacaklarını en iyi bilendir buyurdu. Yani şimdi bu tabii tam bir cevap değil yani ama diğer hadislerle birlikte düşünüldüğünde şeye doğru yani Allah onları cennetine koyar şeklinde yani akla geliyor ama tam olarak hadisin anlamı belli değil aslında. Ebu Hureyre şöyle diyor, peygamber müşriklerin ölen çocuklarına soruldu da diyor Allah onları ne, evet aynı hadis-i şerifi burada yine tekrar ediyor efendim. Ebu Hureyre şöyle diyor, yukarıda okuduğumuz hadis tekrar ediyor. Yani her çocuk İslam fıtratı üzere doğar hadis-i şerifini burada tekrar ediyor. Şimdi 93. bab, uzun bir hadis geliyor burada. Cündep şöyle diyor, Peygamber Efendimiz diyor sabah namazını kılınca yüzünü bize yöneltir ve bu gece sizden kim rüya gördü diye sorardı. Birisi rüya görmüşse rüyasını peygambere anlatır. Peygamber de o şahsın rüyası hakkında Allah'ın dilediklerini yani yorumunu söylerdi. Bir gün bize sordu ve rüya gören var mı buyurdu. Hayır yok dedik. Peygamber dedi ki lakin bu gece ben şöyle bir rüya gördüm. Bana iki adam geldi. Bunlar elimi tuttu ve beni mukaddes arza çıkardılar. Orada bir adam oturuyordu. Diğer bir adam da ayakta duruyor. Elinde de demirden çatal bir kanca vardı. Musa bin İsmail'den rivayet edilen bazı arkadaşlarımız şöyle dedi. Eden bazı arkadaşlar. Yani burada şimdi hadis duruyor. Başka bir konuya geçiyor. Bu tefsir hadis tekniğinde bir konu yani. Burada başka bir meseleye geçiyor. Ayakta adam bu çatal kancayı oturan ağzını sağ tarafına ta kafasına kadar sokuyor ve ağzının bu kısmını parçalıyordu. Sonra bu adam onun ağzının diğer tarafını da böyle yapıyor ve bu tarafı da parçalanıyordu. Bu sırada ağzını sağ tarafa iyi olmaya dönüyordu. Bu defa

buraya dönüyor. Yine karıncayı soku parçalıyordu. Benim yanımdaki iki zata, bu adam kimdir ve bu hal nedir dedim. Onlar bana sorma yürü dediler. Birlikte ileri gittik. Nihayet arka üstü yatmış bir adamın yanına geldik. Onun baş ucunda da bir adam dikilmiş. Elinde yumruk büyüklüğünde bir taş var. Bu taşla yatan adamın başını kırıyordu. Taşı başına her vurduğunda taş yuvarlanıp gidiyordu. O adam da arkasından taşı almak için koşuyordu. O dönüp gelmeden bunun kırılmış olan başı düzeliyor ve tekrar eski haline dönüyordu. Öteki adam dönüp gelince yine başına vurup eziyordu. Yani böyle bir had. Şimdi Peygamber Efendimiz bunu rüyasında görmüş yani. Ben yanımdaki adamlara bu adam kimdir diye sordum. Onlar hiç sorma ileri yürü dediler. İleri gittik, fırın gibi altı geniş üstü dar bir deliğe eriştik. Bu deliğin altında ateş yanıyordu. Ateş alevlenip yükseldikçe içindeki insanlar da yükseliyor. Hatta delikten çıkmaya yaklaşıyorlardı. Ateşin alevi sakinleşince de aşağı dönüyorlardı. Bunun içinde çıplak erkekler ve çıplak kadınlar vardı. Ben yanımdaki iki zata bunlar kim diye sordum. Onlar da efendim hiç sorma ileri yürü dediler. Beraber yürüdük. Nihayet kandan bir nehrin yanına geldik. Nehrin içinde ortasında ayakta bir adam dikiliyordu. Şimdi ravi araya giriyor. Bu nehrin kıyısında da bir adam duruyordu. Önünde de bir takım taşlar vardı. Nehrin içindeki adam yüzerek kenara doğru gelip dışarı çıkmak isteyince kıyıdaki adam onun ağzının içine bir taş atıyor ve onu geriye döndürüyordu. Ondan sonra çıkmak için sahile doğru gelmeye her teşebbüs ettikçe kıyıdaki hemen ağzına bir taş fırlatıyor ve onu eski yerine döndürüyor diyor. Ben şimdi Peygamberimiz devam ediyor. Ben diyor yanımdaki iki zata bu nedir diye sordum. Onlar da sorma ileri yürü dediler. Beraber yürüdük. Nihayet yeşil bir şimdi bunlar tabii ilk kısımda Peygamberimiz cehennemi görüyor. Cehennemle ilgili rüyalar yani bir rüya görüyor. Oradaki azap türlerini görüyor. Şimdi cennet bahsine geliyor. Ondan sonra bir takım bu bahçelerde büyük bir ağaç vardı. Bu ağacın dibinde de yaşlı bir adamla bir takım çocuklar bulunuyordu. Bu ağaca yakın bir yerde de bir adam vardı. Önündeki ateşi yakmaktaydı. Yanındaki iki zat benimle beraber ağaca çıktı. Beni bir eve soktular ki ben asla bundan güzel bir ev görmedim. Burada bir takım yaşlı erkekler, gençler, kadınlar ve çocuklar vardı. Yanındaki iki adam beni buradan dışarıya çıkardı. Ağaca yukarı çıktılar ve beni daha güzel ve daha kıymetli bir eve dahil ettiler. Burada bir takım yaşlılar ve gençler vardı. Ben yanındaki iki zata beni bu gece iyi gezdirdiniz. Şimdi bana gördüğüm şeyleri haber verip bildirin dedim. Onlar evet dediler. Ağzının parçalarını gördüğün kimseye gelince o bir yalancıydı. Dünyada devamlı yalan söylerdi. Bunun yaydığı yalan her tarafa ulaşırdı. Bu yalancı kıyamet gününe kadar yapılmakta olduğunu gördüğün şekilde azap edilecek. Başı ezilmekte olduğunu gördüğün kimseye gelince Allah ona Kur'an öğretmiş. O da bu nimetin kıymetini bilmeyerek bütün gece uyumuş. Gündüz de Kur'an ile amel etmemiş. İşte hayatında Kur'an'dan yüz çeviren bu gafil kimse de kıyamet gününe kadar bu suretlere azap olacak. Delik içinde gördüğün çıplak kimseler ise zina edicidirler. Nehir içinde gördüğün kimse ise riba yani faiz yiyiciler. Ağacın dibindeki yaşlı kimse İbrahim peygamber. İbrahim'in etrafında çocuklar ise insan çocukları. Ateş yakan kimse cehennem bekçisi Malik. Girdiğin birinci ev bütün müminlerin ortak evi. İkinci gördüğün yapı şehitlerin sarayı. Ben Cebrail'im, bu da Mikail kardeşim. Sen başını yukarı başımı kaldırdım. Bir de gördüm ki üst tarafında beyaz bulut misali bir şey. Melekler, işte burası senin makamın dediler. Ben, evet çok enteresan bir hadis-i şerif oldu bu hakikaten. Bırakınız da bu makamıma gireyim dedim. Melekler, hayır, senin daha tamamlamadığın kalan bir ömrün var. Onu ne vakit tamamlarsan o zaman menziline girersin dediler. Başka bir hadis-i şerif. Pazartesi gününde ölüm diyor. Babu mevti yevmil isneyn. Hazreti Ayşe şöyle diyor. Ben Ebu Bekir'in yanına girdim. O peygamberi kaç parça bezle kefenlediniz diye sordu. Hazreti Ayşe de gömlek ile başlık olmaksızın üç parça beyaz
Yemen'in Suhul beldesine dokunmuş

Pamuk bezi içinde diye cevap verdi. Hazreti Ebubekir Ayşe'ye Resulullah hangi gün içinde vefat etti diye sordu. Ayşe de pazartesi diye cevap verdi. Ebubekir bugün hangi gündür diye sordu. Bugün pazartesi günüdür dedi. Ebubekir benim vefatım da mında şu saatimle bu gece arasında vaki olmasını ümit ediyorum dedi. Sonra Ebubekir içinde hasta bulunduğu elbisesine baktı da onda da bir zaferan lekesi olduğunu gördü ve benim üstümdeki bu elbisemi yıkayın ve buna iki parça bez daha ilave edin ve bunun içine sarın dedi. Ben babacığım muhakkak bu elbise eskimiştir dedim. Ebubekir şüphesiz diri bunun yenisine ölüden daha layıktır. Çünkü yeni bez ancak hayatında bir müddet beka gören kimse içindir dedi. Ebubekir salı gecesi akşamına kadar vefat etmedi. Sabaha girmeden önce geceliğin gömüldü. Dolayısıyla bu mevti yevmlisinin yani Peygamber Efendimiz'in o gün işte vefat etmesi bahsi. Başka bir hadis-i şerif. Ansızın ölüm. Hazreti Ayşe şöyle diyor. Bir kimse peygambere geldi de annemin canı ansızın çıktı. Yani kalp krizi muhtemelen. Tabii o dönem bilinmiyor bu tarz şeyler. Zannediyorum annem söylenebilseydi tasadduk edilmesini vasiyet ederdi. Şimdi ben onun adına sadaka versem annem için bir sevap olur mu diye sordu. Peygamber Efendimiz de evet olur buyurdu. Yani bu yakınlarının ölüler için hayır işlemeleri bahsi. Efendim Peygamber Efendimiz bunları tabii tavsiye ediyor. Peygamber ile Ebu Bekir ve Ömer'in gömülmeleri hakkında gelen hadisler. Hazreti Ayşe şöyle demiş. Resulullah diyor ölüm hastalığındayken Ayşe gününün geç kaldığına şikayet ederek ben bugün kimin nöbetindeyim? Yarın kimin nöbetine olacağım der ve benim günümü özlediğinden dolayı diğer kadınlarına özür beyan ederdi. Benim nöbetimde yani sıra bende olduğunu Allah peygamberin ruhun benim göğsüm ile gerdanım arasında kabzedip aldı. Bedeni de benim odamın içine gömüldü. Bu yani bildiğimiz hadis-i şerif. Hazreti Peygamber'in tabi aile eşleri var. Müminlerin anneleri. Sırayla yani onların evinde kalıyor, odalarında kalıyor. Ama diyor Hazreti Ayşe benimle kalmayı daha çok isterdi yani. Onun için mesela onu özlerdi diyor. Ve Hazreti Ayşe validemiz belki öyle algılıyor, öyle anlıyor. Belki Peygamber Efendimiz herkese öyle ihsas ettiriyor. Yani herkes onu öyle düşünüyor. Hazreti Ayşe şöyle demiş. Resulullah bir daha kalkmadı hastalığı içindeyken Allah Yahudi ve Nasrani'ye rahmetinden uzak kılsın. Bunlar peygamberlerin kabirlerini mescitler edindi buyurdu. Böyle bir endişe olmayaydı Resulullah'ın kabri meydana çıkarılırdı. Şu kadar var ki peygamber endişe etti. Yahut onun kabrinin bir mescit edilmesinden endişe edildi dedi. Başka yani mescitli kabirlerin mescit edilmemesi. Yani aslında hani kabir daha görünür kılınabilir. Ama mescit edinilir diye şey yapıyor. Ama daha sonra tabii peygamberimizin kabrinin etrafında büyük bir mescit oluşuyor. Daha zor olan mescit daha büyüyor yani. Süfyan kendisini peygamberin kabrini yer seviyesinden biraz yükseltmiş, deve hörgücü gibi hörgüçleştirilmiş olarak gördüğünü aktarıyor diyor. Velid İbni Abdülmelik zamanında yani halifeliği işte 95 yıllar arası diyor 86 ile 95 peygamberin gömülü bulunduğu hücrenin bir duvarı yıkılınca bunu yapmaya giriştiler. Bu sırada dizine kadar baldırı ile beraber bir ayak ortaya çıktı. Bu ayak peygamberin ayağıdır zannederek oradakiler yani Ömer İbni Abdülaziz ve beraberindekiler korkup ağlaştılar. Hücrenin asli vaziyetini bilen bir kimse de bulamamışlardı. Nihayet Zübeyir'in oğlu Ürve oradaki cemaate hitaben Allah'a yemin ederim ki bu ayak peygamberin ayağı değildir. Bu ayak ancak Ömer İbni Hattab'ın ayağıdır dedi ve müşkil işi çözdü. Çünkü onlar yan yana hani yatıyorlar. Ama ayak hakkında daha fazla bilgi vermiyor. Ayşe diyor ki erkek kardeşi Abdullah İbni Zübeyir'e şöyle vasiyet etmiş. Beni Resulullah ve iki halifesinin yanına gömmeyin. Onların beraberine gömülmek sebebiyle ebedi olarak tezkiye ve mededilmeyeyim. Siz beni Elbaki mezarlığına gömülü bulunan kadın arkadaşlarımın yanına gömün. Yani tabii büyük bir nezaket hakikaten. Ondan sonra başka bir hadis-i şerif. Ömer İbni Hattab'ı gördüm. Ebu Lulu tarafından hançerle vurulduğunda oğlu Abdullah İbni Ömer'e. Müminlerin anası Ayşe'ye git ona Ömer İbni Hattab sana selam ediyor de. Sonra iki arkadaşımın beraberine gömülmekliğimi ondan müsaade et. Yani Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ebubekir işte Hazreti Ayşe'nin odasına defnediliyor. Bir kişilik yer kalıyor orada.
Hazreti Ayşe işte bir rivayete göre kendisi oraya defnedilmek istiyor. Ama yukarıda tabii öyle olmadığını da söylüyor hadis-i şerif. Hazreti Ömer ona haber gönderiyor. Diyor ki ben diyor annemize

hani selam söyle diyor. Ben de arkadaşlarım yanına gömülmek istiyorum yani, eğer müsaade ederse. Hazreti Ayşe, burayı ben kendim için ayırmıştım. Fakat bugün elbette Ömer'i kendime tercih ederim dedi. Abdullah dönüp geldiğinde Ömer ona yanında ne haber var diye sordu. Abdullah da, ey müminlerin emiri, Ayşe arkadaşların yanına gömülmen için sana izin verdi dedi. Hazreti Ömer şöyle diyor, bugün benim için o yere gömülmemden başka bana ehemmiyetli olan hiçbir iş ve arzu yoktur. Benim ruhum alındığında cenazemi taşıyın. Benim ruhum alındığında cenazemi taşıyın. Sonra Ayşe'ye teslim edin. Sonra Ömer İbni Hattab sizden müsaade diler deyin. Eğer benim orada gömülmeme müsaade ederse beni orada gömün. Eğer müsaade etmezse Müslümanların kabirlerine götürüp orada gömün diye vasiyet etti. Bu sırada Ömer'in yanına bazı kimseler gelmiş ve ey müminlerin emiri, yerine bir halife tavsiye etsen demişler. Ömer bunlara hitaben, ben bu halifelik makamında Resulullah'ın kendilerinden razı olarak vefat ettiği şu kimselerden daha layık hiçbir kimse bilmiyorum. Bunlar aralarına kim halife seçip kabul ederlerse benden sonra halife odur. Onun emirlerini dinleyin dedi. Ve Resulullah'ın kendilerinden razı olduğu kimseler olarak şu isimleri sıraladı. Osman, Ali, Talha, Zübeyir, Abdurrahman İbni Avf, Sa'd bin Avf, Sa'd İbni Ebi Vakkas. Bu sırada Ensar'dan genç bir kimse Ömer'in yanına girdi ve ey müminlerin emiri, Allah'ın senin hakkındaki lütuf ve inayetiyle sevin. İslam dinine girmekteki kademinden dolayı bilmekte olduğum bu kadar yüksek hizmetlerin vardır. Sonra halife seçildin ve adalet ettin. Sonra bütün beşeri faziletlerin ardında şehitlik rütbesini kazandın. Bunun üzerine Ömer, ey kardeşim oğlu, bugün ben ondan, o da benden uzaklaşan bu halifelik yok mu? Keşke bunun bana ne ikabı ne de sevabı dokunsaydı. Benden sonra halifeyi seçmek için ilk muhacirleri tavsiye ederim. Bu ilk muhacirlerin haklarının tanınması, kendilerine yapılan hürmetin muhafaza edilmesi hayır ve isabet olur. Ensara da hayırlı olmanızı tavsiye ederim. O ensar ki hicretten evvel Medine'de ikamet etmiş, imana yardım ve yurt hazırlamışlardır. Bütün bunların iyilerinin iyilikleri kabul edilmeli, kötülüklerin kötülükleri ve kusurları affedilmeli. Size Allah'ın ve Resulünün ahd ve emanında olan bütün Müslümanların haklarına hürmetkar olmanızı tavsiye ederim. Bütün bunların hakları verilmeli, işleri görülmelidir. Mukatele zaruri olursa bunların arkalarından mukatele edilmeli ve insanlara takatlerinin üstünde teklif yükler yüklememelidir. Bu tabi Hazreti Ömer'in şehit olma esnasında kendisinden sonra gelenlere yaptığı tavsiyeler. Hazreti Ayşe'den gelen biri var. Peygamberimiz şöyle diyor. Ölülere sövmeyin çünkü onlar önden göndermiş oldukları amellerinin karşılıklarına ulaşmışlardı zaten. Yani tekrar küfretmeyen yani. Ölülerin şerlilerini anmak yani. Peygamberimize hitaben tebbenlek. Ebu Leheb Abdülüzzah İbn Abdülmuttalip Kureyş'i Safa üzerinde topladığı günün bakiyesine peygambere hitaben tebbenlek demiş. İşte bunun üzerine Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kendisi de kurudu, helak oldu suresi indi. Evet, burada yani kalalım. Yani cenazeler bahsi bu kadar. Hakikaten çok enteresan hadis-i şerifler vardı. Özellikle yani bugün okuduğumuz hadis-i şerifler gerçekten çok büyük hadis-i şerifler. Yani Müslümanlığın böyle anlaması dediğinde çok büyük hadis-i şeriflerdi. Bunları okumuş olduk. Şimdi zekat bahsine geldik. Orada kalıyoruz. Kısa bir aradan sonra Kur'an-ı Kerim'le devam edeceğiz.

0: düşünce ve hayatta Kur'an-ı Kerim.
1: Efendim, Mavi Radyo'dayız. Düşünce ve Hayat programında. Bendeniz Ekrem Demirli. Şurada kalmıştık. Necim suresini okuyorduk. Biliyorsunuz Necim suresi, daha önce de demiştik, Kur'an-ı Kerim'de aslında Miraç'ın anlatıldığı yerdir. Yani Miraç, yani İsra bahsi İsra suresinde başlıyor ama Miraç'ın ince bahisleri hep Necim suresinde zikrediliyor. Şurada kalmıştık. Eferaytumul Lat vel Uzza ve Menate Salisetel Uhra elekum zekere ve lehul unsa tilke izen kısmetun dizza. Şimdi bu bahis böyle hani sanki böyle Peygamber Efendimizin Mekke müşriklerinin taptığı, ibadet ettiği tanrılara böyle bir tolerans gösterdiği, hani onları onayladığı bir anlamda anlaşılıyor. Bu şekilde yorumlanıyor. Dolayısıyla bunları okuduğunda, yani hani bu ayeti okuduğunda sanki yani böyle bir uzlaşma arıyor. Yani Peygamber Efendimiz sanki böyle bir telif arıyor yani gibi böyle algılanıyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'den Kur'an-ı Kerim'den hani gelen ayet-i kerimelere mukabele etmesi, bu isimleri de zikrettiğinde sanki Mekkeli müşriklerin inandığı şeylere mukabele etmesi gibi, yani bu şekilde mütalaa ediliyor. Bundan dolayı işte bu meşhur Garanik hadisesi diye bilinen konu ortaya çıkmış oluyor. Bu tabii daha sonra bu konu yani çağımızdan işte tartışılıyor bu meşhur hani meseleden dolayı. Ama buradan hani o bilgileri çıkartmak zor. Bir ikincisi, Peygamber Efendimizin hani tavrını tabii anlamak lazım. Yani durumunu anlamak lazım. Çünkü ayet-i kerimelerin sonrasını peygamber bilmiyor. Yani ve peygamber gelen ayet-i kerimelere o esnada mukabele ediyor. Bu mukabele ediyor olma

Haktan kaynaklanan bir durum var. Yani dolayısıyla şimdi mesela diyelim ki peygambere yani Allah'a tesbih eyle dediğinde tesbih ediyor. Yani o esnada tesbih ediyor ve o daha o esnada başlıyor ve sürekli tesbih ediyor. Dolayısıyla yani peygamber herhangi bir şeyi ertelemiyor. Yani ibadet hayatında herhangi bir şeyi ertelemiyor. Yani böyle yani konuya böyle hani bakmak gerekiyor. Yani şimdi yani ama şeyler müşrikler dolayısıyla peygamberin o andaki reaksiyonunu ve o andaki işte mukabele edişini sanki kendi putlarına yönelik olarak anlamış oluyorlar. Peygamber de o esnada hani bir belirsizlik de olabilir. Yani bu yani çünkü yani ne olduğunu yani henüz tam peygamberden yani bilmiyor olabilir. Çünkü ayetin devamı nasıl gelecek, ne olacak filan bunu tam bilmiyor olabilir yani. Şimdi diyor ki Eferaytumul Lat vel Uzza. Lat ve Uzza'yı gördün mü? Ve Menate Salisetel Uhra. Bir de üçüncüleri var yani saliseleri Menat yani. Bunlar üç tane put yani. Şimdi Elekumuz Zekru ve Lehul Ünsa. Yani acaba erkek sizin dişi Allah'a mı ait? Bu erkeklik ve dişilik meselesi yani hani böyle kız çocuğundan başlayan veya işte yani çocukların taksiminden başlayan ama daha böyle yüksek bir taksime ulaşır. Yani mesela tanrıların bir kısmı tanrıça yani böyle kadın yani dişi. Yani dolayısıyla mesela yeryüzünde mesela erkekler makbul ama gökyüzündeki bütün tanrılar hani dişi mi yani hani filan hani böyle yani kabul ediyorlar. Ya da mesela diyelim ki işte doğada bir takım varlıkları eril ve dişil kabul ediyorlar. Yani dolayısıyla yani bu ayetler böyle hani yorumlanıyor. Yani sadece böyle hani kadın ve erkek meselesi ya da kız ve işte erkek çocuk meselesi üzerine konuya bakmak doğru değil. Daha geniş bir çerçeveyle bir dişilik ve erillik konusu şeklinde hani meseleye bakmak gerekiyor. Acaba yani erkekler sizin ve kızlar dişilik ona mı ait? Yani ondan sonra tilke izen kısmetun dıyze. Yani bu haksız bir yani eleştiri. Niye öyle? Çünkü ikisi de Allah'a ait. Yani eril de onun, dişi de onun. Hepsi ona ait. Yani hani bu ayetini tersten okuyamayız. Yani diyelim ki sana erkekler onun, kız bizim olsa ondan sonra halbuki hepsi Allah'a ait. Dolayısıyla yani taksim yapmadan, eril ve dişil ayrımı yapmadan bütün hepsinin Allah'a ait olmasına inanmak gerekiyor. Yani bunu kabul etmek gerekiyor. Böyle. Tilke izen kısmetun dize. İn hiye illa esmaun semmeytumuha entum ve abaukum. Ma enzelallahu biha min sultan. Şimdi bunlar sizin bir takım tesmiyelerinizden oluşan isimlerdir. Yani bunun bir karşılığı yok. Yani in hiye illa semmeytumuha entum ve abaukum. Siz isimlendirdiniz ve sizden önce de babalarınız bu isimleri vermiş idi. Yani Lat, Menat veya başka isimler neyse veya eril, dişil neyse. Yani bunlar siz ve sizden öncekilerin uydurmuş olduğu, vermiş olduğu bir takım isimlerden ibarettir. Ma enzelallahu biha min sultan. Allah bunlara dair bir sultan, bir otorite indirmedi. Yani Allah bunların üzerinde bir otorite indirmedi. Yani size yani siz bu ismi verdiğinizde Allah onlara bir otorite indirmedi. Şimdi bu tabii böyle olmakla birlikte burada tabii sultan kelimesini düşünmek lazım. Mesela sultan diyelim ki meşruiyet olabilir. Mesela Allah diyelim ki yani bu isimlere bir meşruiyet indirmedi. Yani bunu meşru kılmadı şeklinde olabilir ama Allah mesela bir otorite indiriyor. Yani bir otorite veriyor, bir güç veriyor. Nasıl güç veriyor? Şimdi pagan dinlerinin bir kutsiyeti var. Yani daha doğrusu insanlar mesela o pagan dinlerine uyuyorlar. Onun ritüellerini yerine getiriyorlar falan. Ve bunun neticesinde de bir kutsiyet elde ediyorlar. Yani daha doğrusu bir karşılık elde ediyorlar. Yani karşılık olmazsa veya bir netice ortaya çıkmazsa yani insanlar gidip yani o dine ibadet etmezler ve o dinde dindarlıklarını yerine getirmezler. Bunun için mesela putperestlik de olsa her putperestlik bir şekilde yani bir kutsiyet kazanıyor. O zaman şimdi insanların bir şeye teveccüh etmesi orada bir kutsiyet ihdas ediyor. Yani bunu kabul etmek lazım. Bunu bu şekilde düşünmek lazım. Nitekim İbn Arabi bunu mesela böyle izah eder ve yani ibadet edilen her şeye aslında Allah o mabuda bir tecelli eder ve ona bir kudret verir. Yani dolayısıyla mesela aslında insanların ihtiyacını karşılayan şey o mabuttaki bu tecellidir der. Yani bu, şimdi bunu böyle düşünmek gerekiyor, böyle anlamak gerekiyor.
Aksi halde yani

kızlar koca buluyor ya da işte erkekler şöyle oluyor ya da ticaret şöyle açılıyor vesaire gibi bir takım adet ve alışkanlıklar belirliyorlar ve insanlar buna devam ettiği sürece, yani bunun peşinden gittiği sürece aslında bu oluyor. Yani orada bir şekilde böyle bir şey gerçekleşiyor. Yani uygulama geliştikçe, devam ettikçe orada böyle bir bereket oluşuyor. Ve hakikaten öyle oluyor. Mesela yani insanlar orada ihtiyaçlarına nail oluyorlar. Şimdi bunu reddetmemek lazım. Yani ama böyle bir şey oluyor diye buradan hareketle işte bu meşrudur ya da bu doğrudur da dememek lazım. Çünkü bir şey de yani ihtiyaçlar yerine geliyor diye meşruiyet tahakkuk etmez. Yani dolayısıyla yani konuya biraz bu şekilde bakmak lazım. İnsan bir şeye teveccüh ettiğinde, insan bir isim verdiğinde, bir yeri adlandırdığında orası bir ruh kazanıyor. Yani şey olarak bunu böyle kabul etmek gerekiyor, böyle düşünmek gerekiyor. Öte yandan mesela bir de meşru isimlendirmeler var. Yani buna mesela Allah bir sultan indirmedi, meşruiyet anlamında aldığımızda, kudret şeklinde değil de meşruiyet şeklinde. Bir de mesela meşru isimlendirmeler var. Mesela şimdi insan diyelim ki Allah'ı isimlendiriyor. Yani Allah bize isimleri öğretti demek aynı zamanda isim tesmiyeyi de öğretmiş olması lazım. Yani biz Allah'a mesela tesmiye yapıyoruz. Yani size isim veriyoruz, isimler veriyoruz ve bu isimler ile Allah'a ibadet ediyoruz. Şimdi tabii bu isimlerin hani ana ilkeleri, ana prensiplerini işte peygamber veya işte şeriat veriyor, yani şari veriyor ama necede insan da Rabbine dua ediyor. Yani işte özellikle dua cümlelerinde, yakarış, niyaz cümlelerinde Cenab-ı Hakk'ın birçok efsafı zikredilerek yeni isim cümleler, isimler oluşturuluyor. Ama bunlar da dolayısıyla bir meşruiyet kazanıyor. O zaman şimdi bu ayet-i kerime iki şekilde düşünmek lazım. Yani bir, Allah'ın kendisine meşruiyet vermediği ama kudret verdiği isimler, kudret verdiği. Yani bunu reddetmek doğru değil. Mutlaka yani adam diyeyim Hindistan'da, adam işte Afrika'da, adam başka bir yerde, işte Hristiyanlıkta, şurada burada, neyse yani bir şekilde teveccüh ettiği yerde bir kudret peyda olur. Yani bir kudret ihtas olur. Yani bu olur ama bu meşru mudur değil midir? Bu ayrı bir konu. Yani mesela diyelim ki ateşe teveccüh ediyorlar. Mesela ateşte böyle bir yani uluhiyet izafe ediyorlar diyelim. Ateşten böyle bir ilişki kurulur. Yani böyle bir uluhiyet orada ortaya çıkabilir. Bu teknik olarak mümkün ama bunun böyle olması, yani ateşin böyle olması şey anlamına gelmez. Yani hiçbir zaman bunun meşru olduğu anlamına gelmez yani. İkincisi ise verilen isimlerin meşruiyet taşıması. Yani mesela işte diyelim ki insan Allah'a mesela Habib diye ifade, mesela Mahbub diye veya Mahşuk diye hitap ediyor. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor ya da Hazreti Şeriflerde diyelim bu şekilde geçmiyor ama geçebilir. Yani hani böyle bir isim verilebilir, çok sevilen anlamında Vedud gibi. Yani böyle bir isim verilebilir ve bu isim verme hakkımız var. Yani bu tesmih etme hakkımız var. Bunlar da bizim isimlendirdiğimiz meşru isimler olmuş oluyor. Siz ve babalarınız, yani bu bir gelenek. Dolayısıyla şimdi yani dinin bir tarafı böyle bir gelenek olarak ortaya çıkıyor. Çünkü dinin bir tarafı böyle gelenektir. Yani mesela dinin esas itibariyle, yani din kendisi de bir gelenektir, bir gelenek oluşturuyor. Ama bir din geldiğinde esas itibariyle gelenekle mücadele ediyor. Yani o geleneği kaldırmakla mücadele ediyor. Ama aynı zamanda din kendisi de zaman içerisinde bir gelenek oluşturuyor. Yani bunu da böyle kabul etmek lazım. Yani benim şahsen yazılarımda şey üzerine çok duruyorum. Yani din adına oluşan gelenekle dinin mücadelesi, yani dinin rekabeti meselesini işliyoruz yani. Ma enzelallahu biha min sultan. İn yettebiune illa zan ve ma tehvel enfus. Şimdi neye uyuyorlar? Sadece bir zanna. Yani şimdi zanna uyuyorlar. Demek ki yani bu olumsuz olmayabilir. Çünkü zan, yani ene inde abde zanni bi denildiğine göre, yani Allah kulunun zannı üzeredir. Yani dolayısıyla zannın peşinden gidebiliriz. Yani Allah hakkındaki bilgimiz bir şekilde zan, yani olabilir ve zan üzere hareket edebiliriz. Dolayısıyla şimdi yani burada hani ayet-i kerime bir şeyi tamamen yok saymıyor. Ayet-i kerime pekala bir şeye imkan veriyor da olabilir. Yani onun için mesela yani zannın peşinden gidiyorlar çünkü Allah zannı bir yol olarak bize bıraktı. Yani yani Allah hep böyle bir zan üzere ararız ve ene inde abde zanni bi, yani Allah da kutsal hadiste ben kulumun zanni üzereyim buyurmuş

oluyor. İn yettebiyuna illa zan. Ancak zanna tabi oluyorlar. Ve ma tehvel enfus ve bir de nefislerinin hevalarına tabi oluyorlar. Şimdi arada yani şöyle ilişki kurulabilir. Şimdi heva insanı sevk eden, hareket ettiren şey. Zan oradaki kanaat, yani kanaati. Dolayısıyla şimdi yani onları heva hareketi geçiriyor ve bir zan elde ediyorlar. Bu zanla uyuyorlar. Aslında şimdi heva meselesi zaman zaman hani burada konuşmuşuzdur. Benim yani kişisel olarak yani yorumlarımda hevayı böyle olumsuz anlamda kullanmam. Yani heva yani insanın böyle bütün arzu gücü bu din tarafından yüceltilmiştir. Yani din tarafından kıymetli görülmüştür. Çünkü heva gücü olmaksızın insan harekete geçemez ve din aslında insanın duranlığını vesairesini değil de yani hareketini ve kendine doğru hareketini arzu etmiştir. Mesela fefirru ilallah, mesela Allah'a yönelin ya da mesela işte terakki, miraç, uruç vesaire gibi bütün kavramlarla Allah'a yönelmeyi arzu etmiştir din. Böyle olunca şimdi din esas itibariyle arzuyu pekiştiriyor, yani olması gerekir. وَلَكَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ مُلْهُدَى. Halbuki onlara Rablerinden hüda gelmiştir. Yani dolayısıyla şimdi bunu hani geriye doğru hani düşünmeye gerek yok. Yani mesela yani Allah'tan onlara bir hidayet gelmiş idi daha önce. Halbuki onlar buna uymak yerine işte nefislerine uydular ya da zanna uydular. Demek bu belki doğru olmayabilir. Benim kanaatime göre şöyle. Yani onlar zan üzere idi, zannediyorlardı ve Tanrı'yı, Allah'ı arzuluyorlardı. Yani dolayısıyla şimdi hidayet de geldi onlara. Yani dolayısıyla şimdi hidayet bu Allah hakkındaki zannımızdan bize geliyor. Bu şimdi bir başka mesela ayet-i kerime var. Yani burada şimdi ayet-i kerime hakkındaki bu tarihsel kontekste kalmamak gerekiyor. Yani ayet diyelim ki işte yukarıda Lat, Menat, Uzza'dan söz etten orada kısılıp kalmamak gerekiyor. Ayet-i kerime geniş düşünülmesi lazım. Şimdi bir ayet-i kerime de diyor ki şimdi Cenab-ı Hak, şimdi insanlar diyor, yani hani inansız insan durumunu anlatıyor orada. Şimdi koşar gider diyor, böyle sanki diyor çölde serap gören birisi gibi. Şimdi susamış, mesela susamış adam serap görüyor ama serabın peşinden gidiyor. Şimdi serabı serap olarak görmüyor. Serabın su olduğunu zannediyor. Onun peşinden gidiyor ve oraya gittiğinde bir bakıyor ki serap imiş falan. Halbuki şimdi orada mesela diyor ki yani Allah orada onu bulur diyor. Yani dolayısıyla şimdi yani Allah'la bir zanda buluşma diye bir konu ortaya çıkıyor. Yani Allah'la biz zanlarımızda buluşuyoruz. Yani bundan başka bir yol yok. Yani bundan başka bir gidebileceğimiz şey yok. Dolayısıyla şimdi yani Allah bize geliyor. Yani o zan üzere ya da o serap üzere Allah bize geliyor. Şimdi burada da aynı şey var. Yani evet, insan zanlarına tabi oluyor ve zaten tabi olabileceği başka bir şey de yok ve hevasına tabi oluyor. Doğru. Ama velaka caumul huda, yani zaten hidayet onlara gelmiş oluyor. Yani bu insanlara gelmiş oluyor. Dolayısıyla şimdi hani zan varsa o hidayet üzeredir veya o hidayetle ilişkilidir. Bir heva, bir arzu varsa yine onun üzeredir. Ama bu ayet-i kerimeyi daha böyle hani o tarihsel kontekstin etkisinde düşünerek yorumlayacak olsak, o zaman diyeceğiz ki yani Allah zaten daha önce onlara hidayet göndermişti. Halbuki onlar sonradan böyle bir takım zanlara uydular falan gibi, ama bence bu iyi değil. Yani hani böyle bir yorumda biz konudan uzaklaşmış oluyoruz. Şimdi devam. Emlil insani ma temenna. Şimdi acaba insanın için yani temenni ettiği yani var mıdır? Yani yani temenni ediyor? Mesela o insan için gerçekleşecek mi? Şimdi insan neyi temenni ediyor? Aslında insan evvel emirde temennisi kendisiyle ilgilidir. Yani ölümsüzlük arzuluyor. Hayatta olmayı arzuluyor. Bu nedenle ağaca gidiyor. Ağaca yaklaşıyor falan. Dolayısıyla şimdi İnsanın temenni ettiği şey bu. Şimdi bu acaba olacak mı? Yani olmayacak mı? Tabii ki olmasını istiyor ama olmuyor. Yani herkes ölüyor. Dolayısıyla şimdi biz ölümsüzlük arzu ederken aslında dinle karşılaşıyoruz. Yani hevamızın karşılığı o. Ölümsüzlük arzuluyoruz. Felillahil ahiretu vel ula. Şimdi yani insan mesela bu temennileri gerçekleşsin istiyor ama bilmek lazım şimdi. Dünyada da ahirette aslında, dünyada ahirette Allah

Allah'ın yani hepsinde hükümdar olan o. Dolayısıyla şimdi yani insanın şey yapması, yani kendi arzusunu kendisini gerçekleştirmesi mümkün değil. Dolayısıyla şimdi madem istiyor yani bunu gerçekleştirmek, yani neyi bilmesi lazım? Bilmesi lazım ki dünya ve ahiret onundur. Felillahi l-ahiretu vel ula. Dünyada, ahirette onundur. Şimdi mesela bir Duha suresini hatırlamak lazım. Şimdi Duha suresinde diyor ki ayet-i kerimede evvelel ahiretu hayrul leke minel ula. Ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır diyor. Yani dolayısıyla şimdi ama burada şey diyor, yani ikisi de aslında Allah'a aittir. Yani felillahil ahiretu vel ula. Şimdi nerede bir temennin olabilir? Dünyada olabilir ya da ahirette yani olabilir. Şimdi bilmen lazım ki aslında ikisinde de şey Allah'a aittir. Yani Allah'a aittir ikisinde de mesele. Şey, hükümranlık öyledir. Zaten bu nedenle şimdi Cenab-ı Hak kendisini Maliki Yevmiddin, yani kıyamet gününün maliki, yani oraya varıncaya kadar her şeyin maliki olarak betimlemiş oluyor. Vel ula. Ve kem min melekin fis semavati la tuğni şefaatuhum şey'en illa min ba'di en ye'zenallahu limen yeşâ ve yarda. Şimdi tabii insanlar kendi temennilerini kendileri gerçekleştirmek istiyor. Bu nedenle de mesela gökte ve yerde şefaatçiler arıyorlar. Yani gökte işte, yani yerde işte malum işte kendi gayreti, kendi emeği başta olmak üzere başka insanlardan yardım isteyerek ya da aile oluşturarak, işte çoluk çocuk dünyaya getirerek, akraba, kabile ilişkileriyle vesaire filan. Şimdi insan kendisi için temennilerini gerçekleştirmek istiyor. Bu dünya hayatında böyle. Şimdi ayet-i kerime dedi ki yani dünyadaki her şey Allah'ındır. Yani kudret Allah'ındır. Dolayısıyla bunu böyle hani bilmeniz lazım. Peki insan sadece böyle mi? Hayır. İnsan bazı aynı zamanda gökyüzündeki varlıklardan da yardım ister. Yani hem dünya hayatı için hem ölümsüzlük için, hem eğer başka bir inancı, başka bir düşüncesi varsa onunla ilgili olmak üzere gökyüzü için de bir şey ister. Yani gökyüzü için de bir şey talep eder. Böyle olunca tabii gökyüzü için de bir şey isteyince efendim, o zaman şimdi insan gökyüzünden putlar ediniyor. Yani zaten putların devreye girmesinin nedeni gökyüzünün Allah'tan kopartılmış olmasıdır. Yani Allah'ın dışında sanki gökyüzü bağımsız bir irade, bağımsız bir kudret olarak duruyor. Yani böyle yani mütalaa ediliyor. Halbuki yani gökyüzü de Allah'ın, yeryüzünde Allah'ın. Şimdi filozoflar veya işte paganlar mesela işte gökyüzünden böyle akıllar, akıllı varlıklar filan bulurlar. Yani gökyüzünde böyle akıllı varlıklar vardır, onlar bizi yönetir gibi düşünürler. Din bunların melek olduğunu, dolayısıyla melek oldukları için Allah'ın kudretine dayalı, Allah'ın kudretine bağlı olduklarını kabul eder. Şimdi Allah'ın kudretine bağlı olmak ne demek? Şimdi bunu dünya aklıyla anlamak çok zor. Mesela dünyada bir hükümdarın kudretli olması adamlarının, askerlerinin kudretiyle orantılıdır. Hükümdar kuvvetlendikçe bu kez adamlarını daha da kuvvetli hale getirir. Halbuki şimdi meleklerin Allah'la ilişkisi bu şekilde değildir. Melekler Allah kudretli olsun diye kudretli değillerdir. Allah'ın kudreti nedeniyle kudretlidirler. Dolayısıyla şimdi melekler Allah'ın kudretinin tecellileridir. Yani böyle, yani şey olarak böyle düşünmemiz lazım. Böyle olduğu için şimdi bir insanın şunu bilmesi lazım. Gökte ve yerde her kim varsa Allah'a aittir. Yani Allah burada hükümrandır. Başkası düşünülemez. İki, eğer gökte bir şefaat bekleyecekseniz, yani herhangi bir melekten veya birisinden şefaat bileceksiniz, şunu bilmeniz lazım. Diyeceksiniz ki Allah'ın razı olduğu ve izin verdiği kişilerin dışında gökte ya da yerde bir şefaatçi biz bulamayız. Bak şimdi Allah razı oldu. Şimdi biz mesela insanlar birbirleriyle konuştuklarında teşekkür anlamında mesela en çok Allah razı olsun derler. Yani dua ederiz. Şimdi dolayısıyla şimdi yani şefaat aslında Allah'ın razı olduğu kimse. Yani razı oldu derken izin verdiği kişi. O zaman şimdi yani Allah'a rağmen bir şefaat yok. Allah'a rağmen bir dua yok. Yani şimdi insan ancak Allah izin verdiğinde ya da Allah razı olduğunda hani bir umut bekleyebilir, umut temenni edebilir. Dolayısıyla felillah

0: ahiret vel ula, dünya ve ahiret Allah'a aittir. Efendim ve kem min melekin, yani fis semavati vel fis semavat, yani göklerde nice diyelim ki melekler var. La tuni şefaatuhum şey'en, onların şefaatleri bir işe yaramaz, yani böyle bir şey olamaz, yani onların şefaat yoktur. Ne zaman vardır ama? İlla min ba'di en ye'zenallahu limen yeşâ ve yerdâ. Ama Allah dediği kimselere mesela şefaat etme veya şefaat edilme izni verdi. Ha, o olabilir. Dolayısıyla şimdi burada bileceğiniz şey şu diyor. Yani bu ancak Allah'ın izniyle yani olabilir. Allah izin verdiği zaman bu gerçekleşebilir. Limen yeşâ ve yerdâ. Yani meşiyetiyle tabi rızayı böyle aynı anlamda kullanması, o da enteresan bir konudur. Efendim burada kalmış olalım. Necm suresi 26. ayet-i kerimede kalmış oluyoruz.
1: Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat.

Radio. Aşrı Şerif. Okuyan Muhammed Mansur Sağır. Maun Suresi.

0: النار. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Gördün mü o hesap ve ceza gününü yalanlayanı? İşte o yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar namazlarıyla gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Taberi Tefsiri, Camiul Beyan, Antevi'le ayet.

Eser İbn-i Cerir-i Taberi Beka Yayınları. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

0: Bakara Suresi 4. Ayetin Tefsiri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْغِنُونَ. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. Bu bölümde bu ayetin tefsiri hakkında görüş beyan edenlerden gelen rivayetleri zikredeceğiz. Abdullah bin Abbas'tan şöyle dediği nakledilmiştir. Senin Rabbin katından getirdiğin şeyleri ve senden önce gönderilen peygamberlerin getirdiklerini tasdik ederler. Hiçbirini diğerinden ayırmazlar ve onların getirdiği hiçbir hususu da inkar etmezler. İbni Abbas, İbni Mesud ve peygamberin bazı ashabından şu rivayet edilmiştir. Bunlar ehli kitaptan olup da iman eden kimselerdir. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْغِنُونَ. Ebu Cafer et-Taberi dedi ki, el-âhire kelimesine gelince bu kelime leddaru kelimesinin sıfatıdır. Nitekim Allah Teala şöyle buyurdu. Ahiret yurduna gelince, işte gerçek hayat odur. Bu sıfatla vasıflanmasının sebebi, ondan önce gelen ilki için varılacak son yer olmasıdır. Nitekim adama şöyle dersin, sana defalarca ihsanda bulundum. Sen ne ilkine ne sonuncusuna teşekkür ettin. Ahiretin ilkinin sonuncusu olması, ilkinin onun önünde olmasındandır. Aynı şekilde onun önünde, öncesinde olması sebebiyle ahiret olarak isimlendirildi. Böylece sonradan gelen ilkinin sonuncusu ahireti oldu. Yaratılmışlar için meydana gelmesinin, gerçekleşmesinin sonradan olması sebebiyle ahiret olarak isimlendirilmiş olması da mümkündür. Nitekim dünyaya da dünya denilmesinin sebebi yaratılmışlara göre yakınlığı sebebiyledir. Allah Teala'nın peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdiğine ve ondan önce gelen peygamberlere indirdiğine inanan müminleri ahirete yakinen inanırlar şeklinde vasfetmesine gelince, müşriklerin inkar ettiği yeniden dirilme, kabirden kalkış, mükafat, ceza, hesap ve mizan gibi Allah Teala'nın kıyamet günü kulları için hazırladığı hususlara onların kesin olarak iman etmeleridir. Abdullah bin Abbas'tan şöyle dediği nakledilmiştir. Ahirete de kesin olarak inanırlar. Yani yeniden dirilme, kıyamet, cennet, cehennem, hesap ve mizana inanırlar. Değilse bu kimseler, senden önceki peygamberlere indirilene inandıklarını iddia edip, senin Rabbinden getirdiğin şeyleri inkar edenler değillerdir. İbni Abbas'ın bu tefsiri açıkça şunu ifade ediyor. Bu surenin başından, her ne kadar surenin başındaki ayetler müminlerin özelliklerini anlatsa da, Allah Teala bu ayetiyle dolaylı yolla ehli kitabın Resulullah'a ve Kur'an'a iman etmeyen kafirlerini kınamaktadır. Çünkü onlar Resulullah'tan önce indirilen kitapları tasdik ettiklerini iddia edip Resulullah'ı yalanlıyor, onun getirdiği vahyi inkar ediyor, bu inkarlarına rağmen hidayet üzere olduklarını ve cennete ancak Yahudiler, Yahudi ve Hristiyanlar, Hristiyan olanların girebileceklerini iddia ediyorlar. Bunun üzerine Allah Teala Bakara suresinin başında onların iddialarının yalan olduğunu açıklamış ve şöyle buyurmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Zalikel kitabu la rayba fihi huden lil muttaqin. Ellezine yu'minun bil gaybi ve yuqimun as-salah ve mimma razaqnahum yunfiqun. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ. Elif, Lam, Mim. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gayba inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir doğru yol üzeredirler. Ve kurtuluşa erenler de işte onlardır. Kullarına bildirmiştir ki bu Kur'an hem Hazreti Muhammed'e ve onun getirdiklerine hem de ondan önce gelen peygamberlerin getirdiklerine iman edenlere rehberdir. Hazreti Muhammed'i ve ona indirileni yalanlayıp ondan önce gelmiş peygamberlere indirileni tasdik ettiklerini iddia edenlere rehber değildir. Daha sonra Allah Teala Arap müminlerin ve ehli kitaptan olup Hazreti Muhammed'e ve ondan önceki peygamberlere indirilenlere iman edenlerin durumunu tekit ederek şöyle buyurdu. İşte onlar Rablerinden gelen bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır. Başkalarının değil de sadece onların hidayet ve kurtuluş ehli olduklarını haber verdi. Onların dışında kalanlarsa hüsran ve dalalet ehlidirler.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkların Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Şems Suresi.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşe ve onun aydınlığına andolsun, onu izlediğinde aya andolsun, onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun, onu bürüdüğünde geceye andolsun, göğe ve onu bina edene andolsun, yere ve onu yayıp döşeyene andolsun, nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip, ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı sebebiyle yalanladı. Hani onların en bedbahtı olan fesat çıkartmak için ileri atılmıştı. Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti. Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun. Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmez de. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Şuayb aleyhisselamın duası. Hud suresi 88. ayet.
3: Ey kavmim! Söyleyin bakayım. Ya ben Rabbimden gelen açık bir delil üzereysem ve katından bana güzel bir rızık vermişse? Ben size yasakladığımı kendim yapmak istemiyorum. Ben sadece gücüm yettiğince sizi düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ben sadece ona tevekkül ettim ve sadece ona yöneliyorum.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Haşr Suresi 10.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerin ta kendileridir. Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O, Rahmandır, Rahim'dir. O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Wow Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Mücadele Suresi 7-13. Ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah'ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişi gizlice konuşmaz ki dördüncüleri o olmasın. Beş kişi gizlice konuşmaz ki altıncıları o olmasın. Bundan daha az yahut daha çok da olsalar, nerede olurlarsa olsunlar, o mutlaka onlarla beraberdir. Sonra onlara yaptıklarını kıyamet günü haber verecektir. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Gizlice konuşmaktan men edilip de men edildikleri şeyi işleyen ve günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşanları görmedin mi? Sana geldiklerinde Allah'ın seni selamladığı selamla selamlıyorlar. İçlerinden de söylediklerimizden dolayı Allah bize azap etse ya diyorlar. Cehennem onlara yeter. Oraya girecekler. Ne kötü varış yeridir orası. Ey iman edenler! Siz baş başa gizlice konuştuğunuz zaman günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşmayın. İyilik ve takvayı konuşun ve huzuruna toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. O kötü fısıltılar iman edenleri üzmek için ancak şeytandan kaynaklanmaktadır. Oysa şeytan Allah'ın izni olmadıkça müminlere hiçbir zarar verebilecek değildir. Öyleyse müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Ey iman edenler! Size meclislerde yer açın denildiği zaman açın ki Allah da size genişlik versin. Size kalkın denildiği zaman da kalkın.

0: Bakın ki Allah içinizden inananların ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ey iman edenler! Peygamberle baş başa konuşacağınız zaman baş başa konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Şayet sadaka verecek bir şey bulamazsanız bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Baş başa konuşmanızdan önce sadakalar vermekten çekindiniz mi? Bunu yapmadığınıza ve Allah da sizi affettiğine göre artık namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı. 20. Bölüm. İslam'ı tebliğ başlıyor.
2: Hazreti Peygamber Efendimiz Hira mağarasında gelen ilk vahiyden sonra 3 hafta veya 3 ay kadar bir süre vahiy gelmedi. Bu döneme Fetretül Vahiy, yani vahyin kesildiği dönem dendi. Rivayete göre Hazreti Peygamberimiz bu süre zarfında Cebrail'i görememenin endişesini taşıdı. Bu endişeleri taşırken Müddessir suresindeki "Ey örtünüp bürünen peygamber, kalk da uyar" ayetleri nazil oldu. Bu ayetlerle Hazreti Peygamber teselli buldu. "Kalk da uyar" emriyle yakın çevresinden başlayarak İslam'ı tebliğe başladı. Tebliğinde son derece tedbirli ve ihtiyatlı davranıyor, ancak güvendiği kimselere durumunu arz ediyordu. Bu döneme gizli davet dönemi denmiştir. Bu süreçte İslam'ı kabul edenlere ilk Müslümanlar denilmiştir. Başta Hazreti Hatice, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali ve Hazreti Zeyd bin Harise'den oluşan ilk Müslümanların sayısı 3 yıl sürecek gizli davet döneminde 30'u geçmişti.
3: Muhammed peygamber olduğunu söyler. Ona ilk inanan karısı Hatice olmuş. Sonra oğlu Zeyd, Ebubekir ve adamları olmuş. Sen ne dersin bu konuda hakim?
4: Halam zeki bir kadındır. Muhammed de hayatımda tanıdığım en güvenilir adamdır. Arkadaşımdır. O Muhammedül Emin'dir. O bir şey diyorsa vardır bir bildiği.
3: Şimdi bize atalarınızın dinini yok sayın dese öyle mi yapacağız? Muhammed'in tanrılarımıza, putlarımıza secde etmediğini herkes bilir. O putlarımızı aşağılıyor, hakir görüyor. O putlar senin atanın putları da değil mi? Sen bir şey demeyecek misin Muhammed için?
4: Siz ne derseniz deyin. Burada Muhammed için ağzımdan kötü bir kelime çıkmaz. Dilim varmaz ona kötü söz söylemeye, ona yalancı demeye. Diyeceğim, o ne derse vardır bir bildiği. Muhammed için çok endişelenir mi bu Talip?
5: Neden?
4: Bilirsin ki peygamber olduğunu söyler ve Mekkeliler ona karşı cephe aldılar.
5: Ne derler?
3: Hele söyle hayır.

0: Babam Abdülmuttalib'in emaneti.
1: Bak, Muhammed orada.
0: Yanında da oğlum Ali var.
1: Eğilip kalkıyorlar. Ne yapıyorlar? İlk defa böyle bir şey görüyorum.
0: Yeğenim Muhammed oğlum Ali'yi de yanına almış.
1: Ne yapıyorsun burada Muhammed?
0: Ne yaptığını çok merak ederim yeğenim. Eğilip eğilip kalkıyorsunuz. Bu hareketlerin bir anlamı var mıdır?
1: Allah bizi iyiye ve doğruya mı götürecek diyorsun Muhammed? O en güzel ve en iyisi midir?
0: Şunu bil Muhammed. Gözlerinin içine bakarak bir kez daha söylüyorum ki, ne yaparsan yap, yaşadığım sürece kimsenin sana zarar vermesine izin vermeyeceğim. Hep yanında olacağım.
2: Hazreti Muhammed İslam'ı tebliğ etmeye başladıktan sonra kısa zamanda destekçiler bulmaya başlamıştı. Mekke'nin ileri gelenleri ise başlangıçta bu durumu önemsemeseler de Hazreti Peygamber'in şehrin önemli ticaret geliri olan putlara yönelik sözleri onları rahatsız etmeye başlamıştı.
3: Bir kase daha yemiş getirin bana.
4: Bir konuyu konuşmak için geldim. Önemli.
3: Gidin dinlenin siz de biraz. Konuş, dinliyorum.
4: Bazı söylentiler duyuyorum. Muhammed insanlara bir şeyler öğretiyormuş. Kuzeni Ali, evlatlığı Zeyd ve karısı da ona katılmış. Ben derim ki...
3: Boşuna telaş edersin Ebu Cehil. Emin ol, tehdit görseydim ilk ben hamlemi yapardım.
4: Tehdit yok mu dersin Ebu Süfyan? Okuma yazma bilmeyen bir adam bir mağaraya gidiyor ve dünyanın görüp görebileceği en güzel şiiriyle geliyor.
3: O Muhammedül Emin'dir Ebu Cehil. Bırak bir insanı, bir karıncaya, kimseye zararı olmamıştır şimdiye kadar. Beklemekte fayda vardır. Eğer bir tehlike görürsem ilk ben hamlemi yaparım.
4: Dilerim ki o zaman çok geç kalmayalım Ebu Süfyan. Çok geç kalmayalım.
5: Bir şey demeden bütün gün dua ettim Muhammed. Odadan da çıkmadın. Var mıdır benden bir isteğin? Sen yemeyeceğim desen de sana yemek getirdim. Lebeniye çorbası, bilirim ki seversin. Bugün sokağa çıktım. İnsanların bana bakışları... Nasıl desem Muhammed? Sakın yanlış anlama. Ama bilirim, eskisi gibi bakmazlar. Şunu bil, Allah şahidimdir. Sana yürekten inanırım. Ne dersen sen doğrusunu dersin. Ve senin yolunda tüm servetim, canım feda olsun. Allah bizimle, bunu biliyorum. Kuzenim Varaka'da senin peygamber olduğunu söyler. Sen İncil'de yazan, beklenen peygambersin. Ben buna inanıyorum. Ve ölene dek inanacağım.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Zariyat Suresi 24 ila 46. ayetler.

يكون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف

فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! İbrahim'in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi? Hani onlar İbrahim'in yanına varmışlar ve selam olsun sana demişlerdi. O da size de selam olsun demiş, bunlar tanınmamış yabancı kimseler diye düşünmüştü. Hissettirmeden ailesinin yanına gidip pişirilmiş semiz bir buzağı getirdi. Onu önlerine koydu. Yemez misiniz dedi. Yemediklerini görünce onlardan İbrahim'in içine bir korku düştü. Onlar korkma dediler ve onu bilgin bir oğulla müjdelediler. Bunun üzerine karısı bir çığlık kopararak yönelip elini yüzüne vurdu. Ben kısır bir koca karıyım, nasıl çocuğum olabilir dedi. Onlar dediler ki Rabbin böyle buyurdu. Şüphesiz o hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. İbrahim onlara o halde asıl işiniz nedir ey elçiler dedi. Onlar şöyle dediler. Biz suçlu bir kavme, Lut'un kavmine, üzerlerine çamurdan pişirilmiş ve Rabbinin katında haddi aşanlar için belirlenmiş taşlar yağdırmak için gönderildik. Orada Lut'un yöresinde bulunan müminleri çıkardık. Zaten orada bir ev halkından başka Müslüman bulamadık. Orada elem dolu azaptan korkacaklar için bir ibret bıraktık. Musa kıssasında da ibret vardır. Hani biz onu açık bir delille Firavun'a göndermiştik. Oysa kuvvetine güvenerek yüz çevirdi ve bu bir büyücü veya delidir dedi. Bunun üzerine biz de kendisini ve ordularını yakalayıp denize attık. Oysa pişman olmuş, kendini kınıyordu. Ad kavminde de ibretler vardır. Hani onların üzerine köklerini kesen rüzgarı göndermiştik. Üzerine uğradığı hiçbir şeyi bırakmıyor, mutlaka onu kül ediyordu. Semud kavminde de ibretler vardır. Hani onlara bir süreye kadar faydalanın bakalım denmişti. Derken Rablerinin emrinden uzaklaşıp azmışlardı. Bu yüzden bakınıp dururken kendilerini yıldırım çarpıvermişti. Artık ne yerlerinden kalkmaya güçleri yetti, ne de başkasından yardım görebildiler. Bunlardan önce de Nuh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar fasık bir toplumdular. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an kılavuzdur. Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Kaput. Mücadele Suresi 1-6. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü işitmiştir. Allah sizin sürdürdüğünüz konuşmayı zaten işitmekteydi. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. İçinizden kadınlarına zihar yapanlar bilsinler ki o kadınlar onların anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar zihar yaparlarken hoş karşılanmayan ve yalan bir söz söylüyorlar. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Kadınlarından zihar yaparak ayrılıp sonra da söylediklerinden dönecek olanlar, eşleriyle birbirlerine dokunmadan önce bir köle azat etmelidirler. İşte bu hüküm ile size öğüt veriliyor. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Kim köle azat etme imkanı bulamazsa, eşine dokunmadan önce ard arda 2 ay oruç tutmalıdır. Kimin de buna gücü yetmezse, 60 fakiri doyurmalıdır. Bunlar Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman edesiniz diyedir. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kafirler için elem dolu bir azap vardır. Allah'a ve Resulüne düşmanlık edenler kendilerinden öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltılacaklardır. Oysa biz apaçık ayetler indirdik. Kafirler için alçaltıcı bir azap vardır. Allah'ın onları hep birden diriltip yaptıklarını kendilerine haber vereceği günü hatırla. Allah onları sayıp zapt etmiş, onlarsa bunları unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Bu Kur'an insanlar için kalp gözlerini açacak bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis ve duaları dinleyerek sorularınıza net cevaplar bulmak için Vav Radyo size yeter. Cep telefonunuzda, arabanızda

0: Karadeniz'de ve Türkiye'nin her yerinde Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati. Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu Hanif dini ile ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Nahl Suresi 123. Ayet.
2: Sonra da sana Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uy, o Allah'a ortak koşanlardan değildi diye vahyettik.
0: Yunus Suresi 104 ve 105. Ayetler.
3: De ki, ey insanlar, eğer benim dinimden herhangi bir şüphedeyseniz, bilin ki ben Allah'ı bırakıp da sizin yaptıklarınıza tapmam. Fakat sizin canınızı alacak olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emrolundu. Yine bana şöyle emredildi: Hakk'a gelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Sakın Allah'a ortak koşanlardan olma.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: sesi Wow Radyo. Esmaül Hüsna, seslendiren Dursun Ali Erzincan.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.
2: El-Kavî Celle Celalu, Celle Celalu. Pek kuvvetli, pek güçlü olan. Sen El-Kavîsin, her şeye gücü yetensin. Kuvvet ve kudretin ifadesisin. Gücü sonsuzsun, bir sınıra sığmaz, ölçüye gelmezsin. Sen kuvvetinde zayıflık olmayansın. Hiçbir şey sana ağır ve yorucu gelmez. Senin kudretin tüm sıfatların gibi sınırsızdır. Yaratılmışların istersen milyarlarca örneğini yaratırsın, kudretinden zerre eksilmez. Yarattıklarını korumak sana zor gelmez. Sonsuz kudret sahibi kavi olan Allah'ım, güç ve kudret sadece sana aittir. Hayat ve ölümün fitnesinden sana sığınırız. Amin.

Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan İshak Danış. 3. Cüz.

boğulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İşte peygamberler. Biz onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. İçlerinden Allah'ın konuştukları vardır. Bir kısmının da derecelerini yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya ise açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs, Cebrail'le destekledik. Eğer Allah dileseydi, bunların arkasından gelen milletler kendilerine apaçık deliller geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat ayrılığa düştüler. Onlardan inananlar da vardır, inkar edenler de. Yine Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin Allah dilediğini yapar.

Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. İnkar edenlerse zalimlerin ta kendileridir.

Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri, yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar O'nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O'na güç gelmez. O yücedir, büyüktür.

dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O halde kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıktan aydınlığa çıkarır. Kafirlerin velileri ise tağuttur. O da onları aydınlıktan karanlıklara sürükleyip çıkarır. Onlar cehennemliktirler. Orada ebedi kalırlar.

Allah kendisine hükümdarlık verdi diye şımarıp böbürlenerek Rabbi hakkında İbrahim'le tartışanı görmedin mi? Hani İbrahim, benim Rabbim diriltir, öldürür demiş, o da ben de diriltir, öldürürüm demişti. Bunun üzerine İbrahim, şüphesiz Allah güneşi doğudan getirir, sen de onu batıdan getir deyince kafir şaşırıp kaldı. Zaten Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.''

yahut altı üstüne gelmiş, ıpıssız duran bir şehre uğrayan kimseyi görmedin mi? O, Allah burayı ölümünden sonra nasıl diriltecek acaba demişti. Bunun üzerine Allah onu öldürüp 100 yıl ölü bıraktı. Sonra diriltti ve ona sordu. Ne kadar ölü kaldın? O, bir gün veya bir günden daha az kaldım diye cevap verdi. Allah şöyle dedi, hayır, 100 sene kaldın. Böyle

0: gelirken yiyeceğine ve içeceğine bak. Henüz bozulmamış. Bir de eşeğine bak. Böyle yapmamız seni insanlara ibret belgesi kılmamız içindir. Eşeğin kemiklerine de bak. Nasıl onları bir araya getiriyor, sonra onlara nasıl et giydiriyoruz. Kendisine bütün bunlar apaçık belli olunca şöyle dedi: şimdi biliyorum ki şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter.
1: وَإِذْ

0: Hani İbrahim Rabbim bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster demişti. Allah ona inanmıyor musun deyince hayır inandım ancak kalbimin tatmin olması için demişti. Öyleyse 4 kuş tut, onları kendine alıştır. Sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları çağır. Sana uçarak gelirler. Bil ki şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة

Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, 7 başak bitiren ve her başakta 100 tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.

0: Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden bunları başa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de.
1: قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ

güzel bir söz ve bağışlama, peşinden gönül kırma gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah her bakımdan sınırsız zengindir, halimdir, hemen cezalandırmaz, mühlet verir.

Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın durumu gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez.

Allah'ın rızasını kazanmak arzusuyla ve kalben mutmain olarak mallarını Allah yolunda harcayanların durumu yüksekçe bir yerdeki güzel bir bahçenin durumu gibidir ki bol yağmur alınca iki kat ürün verir. Bol yağmur almasa bile ona çiseleme yeter. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir.

Herhangi biriniz ister mi ki içerisinde her türlü meyveye sahip bulunduğu, içinden ırmaklar akan, hurma ve üzüm ağaçlarından oluşan bir bahçesi olsun? Himayeye muhtaç çocukları varken ihtiyarlık gelip kendisine çatsın derken bağı ateşli yıldırımlı bir kasırga vursun da orası yanıversin. Allah düşünesiniz diye size ayetlerini böyle açıklıyor.

Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın. Ve bilin ki Allah her bakımdan zengindir, övülmeye layıktır.

0: ولا والله واسع عليم.
1: Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size çirkinliği ve hayasızlığı emreder. Allah'sa size kendi katından mağfiret

0: ve bol nimet vaat ediyor. Şüphesiz Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.
1: يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ

Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir. Bunu ancak akıl sahipleri anlar.

0: يعلمه وما للظالمين من أنصار.
1: Allah yolunda her ne harcar veya her ne adarsanız şüphesiz Allah onu bilir. Zulmedenlerin yardımcıları yoktur.

Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel. Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır ve günahlarınızın bir kısmına da kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

Onları hidayete erdirmek sana ait değildir. Fakat Allah dilediğini hidayete erdirir. Hayır olarak ne harcarsanız kendiniz içindir. Zaten siz ancak Allah'ın rızasını kazanmak için harcarsınız. Hayır olarak her ne harcarsanız hiç hakkınız yenmeden karşılığı size tas tamam ödenir.

sadakalar kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremeyen fakirler içindir. İffetlerinden dolayı dilenmedikleri için bilmeyen onları zengin sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın. İnsanlardan arsızca bir şey istemezler. Siz hayır olarak ne verirseniz, şüphesiz Allah onu bilir.

Mallarını gece gündüz gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar var ya, onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir.

faiz yiyenler ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların alışveriş de faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt gelir de o öğüde uyarak faizden vazgeçerse artık önceden aldığı onun olur. Durumu da Allah'a kalmıştır. Allah onu affeder. Kim tekrar faize dönerse işte onlar cehennemliktirler. Orada ebedi kalacaklardır.

Allah faiz malını mahveder, sadakaları ise arttırır, bereketlendirir. Allah hiçbir günahkar nankörü sevmez.

Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır.

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz faizden geriye kalanı bırakın.

0: Eğer böyle yapmazsanız Allah ve Resulü ile savaşa girdiğinizi bilin. Eğer tövbe edecek olursanız ana paralarınız sizindir. Böylece siz ne başkalarına haksızlık etmiş olursunuz ne de başkaları size haksızlık etmiş olur.
1: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
0: Eğer borçlu darlık içindeyse ona eli genişleyinceye kadar mühlet verin. Eğer bilirseniz borcu sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır.

Öyle bir günden sakının ki o gün hepiniz Allah'a döndürülüp götürüleceksiniz. Sonra herkese kazandığı amellerin karşılığı verilecek ve onlara asla haksızlık yapılmayacaktır. Ya

Ey iman edenler! Belli bir süre için birbirinize borçlandığınız zaman bunu yazın. Aranızda bir yazıcı adaletle yazsın. Yazıcı Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan kaçınmasın. Her şeyi olduğu gibi dosdoğru yazsın. Üzerinde hak olan borçlu da yazdırsın ve Rabbi olan Allah'tan korkup sakınsın da borçtan hiçbir şeyi eksik etmesin, hepsini tam yazdırsın. Eğer borçlu, aklı ermeyen veya zayıf bir kimse ise ya da yazdıramıyorsa, velisi adaletle yazdırsın. Bu işleme şahitliklerine güvendiğiniz iki erkeği, eğer iki erkek olmazsa, bir erkek ve iki kadını şahit tutun. Bu, onlardan biri unutacak olursa, diğerinin ona hatırlatması içindir. Şahitler çağrıldıkları zaman gelmekten kaçınmasınlar. Az olsun, çok olsun. Borcu süresine kadar yazmaktan usanmayın. Bu, Allah katında adalete daha uygun, şahitlik için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha elverişlidir. Yalnız aranızda hemen alıp verdiğiniz peşin ticaret olursa, onu yazmamanızdan ötürü üzerinize bir günah yoktur. Alışveriş yaptığınız zaman da şahit tutun. Yazana da şahide de bir zarar verilmesin. Eğer aksini yaparsanız bu sizin için günahkarca bir davranış olur. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.

borcunu ödesin ve Rabbi Allah'tan sakınsın. Bir de şahitliği gizlemeyin. Kim şahitliği gizlerse şüphesiz onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir.

Eğer yolculukta olur da bir yazıcı bulamazsanız, o zaman alınmış rehinler yeterlidir. Eğer birbirinize güvenirseniz, kendisine güvenilen kimse emanetini

Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi onunla sorguya çeker de dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter.

Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler: İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.

0: Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz: Ey Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Elif, Lam, Mim. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir, kayyumdur. Nezzele

O sana kitabı hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O daha önce Tevrat'ı ve İncil'i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir.

O sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir.

O sana kitabı indirendir. Onun, Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir. Onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar, ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bu inceliği ancak akıl sahipleri düşünüp anlar.

Onlar şöyle yakarırlar: Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğritme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin.

Rabbimiz, şüphesiz sen hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez.

şüphesiz inkar edenlere ne malları ne evlatları Allah'a karşı hiçbir fayda sağlamaz. Onlar ateşin yakıtıdırlar.

onların durumu Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Ayetlerimizi yalanladılar. Allah da onları günahlarıyla yakaladı. Allah azabı çok şiddetli olandır.

İnkar edenlere de ki, siz mutlaka yenilgiye uğrayacak ve toplanıp cehenneme doldurulacaksınız. Orası ne fena yataktır.

0: ذلك لعبرة لأولي الأبصار.
1: Şüphesiz karşı karşıya gelen iki toplulukta sizin için bir ibret vardır. Bir topluluk Allah yolunda çarpışıyordu. Öteki ise kafirdi. Onları göz bakışıyla kendilerinin iki katı görüyorlardı. Allah da dilediğini yardımıyla destekliyordu. Basireti olanlar için bunda elbette bir ibret vardır.
0: زين للناس حب الشر

Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allah'ın katındadır.

De ki, size onlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görendir.

Bunlar Rabbimiz. Biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde Allah'tan bağışlanma dileyenlerdir.

Allah, melekler ve ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir.

Şüphesiz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilmiş olanlar kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir.

seninle tartışmaya girişirlerse de ki, ben bana uyanlarla birlikte kendi özümü Allah'a teslim ettim. Kendilerine kitap verilenlere ve ümmilere de ki, siz de İslam'ı kabul ettiniz mi? Eğer İslam'a girerlerse hidayete ermiş olurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse sana düşen şey ancak tebliğ etmektir. Allah kullarını hakkıyla görendir.

Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azapla müjdele.

kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmüyor musun ki aralarında hüküm vermesi için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar da sonra içlerinden bir kısmı yüz çevirerek dönüp gidiyor.

Bunun sebebi onların bize ateş sadece sayılı günlerde dokunacaktır demeleridir. Uydura geldikleri şeyler dinleri konusunda kendilerini aldatmıştır.

Bakalım kendilerini o geleceğinde hiç şüphe olmayan gün için bir araya topladığımız ve hiç kimseye haksızlık edilmeden herkese kazandığı tamamen ödendiği vakit hallerin nice olacaktır.

De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkünü dilediğine verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.

0: وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin.

0: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.
1: Müminler müminleri bırakıp inkarcıları dost edinmesin. Kim böyle yaparsa Allah'la bir ilişiği kalmaz. Ancak onlardan gelebilecek tehlikeden korunmanız başkadır. Allah asıl sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Çünkü dönüş Allah'adır.

0: ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير.
1: De ki, içinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerdeki her şeyi, yerdeki her şeyi de bilir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.
0: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ

0: نفسه والله رؤوف بالعباد.
1: Herkesin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde kişi kötülükleriyle kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Yine Allah sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Allah kullarını çok esirgeyicidir. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

De ki Allah'a ve peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez.

0: بعد والله سميع عليم.
1: Şüphesiz Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, soyunu ve İmran ailesini, soyunu birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip alemlere üstün kıldı. Allah her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

hani İmran'ın karısı, Rabbim, karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adadım. Benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin demişti.

Onu doğurunca Rabbim dedi. Onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilir. Erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum.

Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. Meryem, bu sana nereden geldi derdi. O da bu Allah katından diye cevap verirdi. Zira Allah dilediğine hesapsız rızık verir.

0: إنك سميع الدعاء.
1: Orada Zekeriya Rabbine dua etti. Rabbim, bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin dedi.

Zekeriya mabette namaz kılarken melekler ona, Allah sana kendisinden gelen bir kelimeyi, İsa'yı, doğruluyucu, efendi, nefsine hakim ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler diye seslendiler.

0: الله يفعل ما يشاء.
1: Zekeriya, ey Rabbim, bana ihtiyarlık gelip çatmışken ve karım da kısırken benim nasıl çocuğum olabilir, dedi. Allah, öyledir ama Allah dilediğini yapar, dedi.

Zekeriya, Rabbim, çocuğum olacağına dair bana bir alamet ver, dedi. Allah da şöyle dedi. Senin için alamet, insanlarla 3 gün konuşamaman, ancak işaretleşebilmendir. Ayrıca Rabbini çok an, sabah akşam tesbih et.

Hani melekler, ey Meryem, Allah seni seçti, seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

Ey Meryem, Rabbine divan dur. Secde et ve onun huzurunda rükû edenlerle beraber rükû et demişlerdi.

Ey Muhammed, bunlar sana verdiğimiz gayb haberlerindendir. Meryem'i kim himayesine alıp koruyacak diye kalemlerini kura için atarlarken sen yanlarında değildin. Bu konuda tartışırlarken de yanlarında değildin.

0: Ey Meryem, Allah seni kendi tarafından bir kelimeyle müjdeliyor ki adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah'a çok yakın olanlardandır.
1: Ve yukellimun nâse fil mehdi ve kehlen ve minas salihin.
0: O beşikte de yetişkin çağında da insanlarla konuşacak salihlerden olacaktır.

Meryem, ey Rabbim, bana bir beşer dokunmamışken benim nasıl çocuğum olur dedi. Allah, öyle ama Allah dilediğini yaratır. O bir şeyin olmasını dilediğinde ona sadece ol der. O da hemen oluverir dedi.

Allah onu İsrailoğullarına bir peygamber olarak gönderecek. Ve o da onlara şöyle diyecek: şüphesiz ben size Rabbinizden bir mucize getirdim. Ben çamurdan kuş şeklinde bir şey yapar, ona üflerim. O da Allah'ın izniyle hemen kuş oluverir. Körü ve alacalıyı iyileştiririm ve Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer müminlerseniz bunda sizin için elbette bir ibret vardır.

Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için gönderildim ve Rabbiniz tarafından size bir mucize de getirdim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.''

şüphesiz Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona ibadet edin. İşte bu doğru yoldur.

İsa onların inkarlarını sezince, "Allah yolunda yardımcılarım kim?" dedi. Havariler, "Biziz Allah yolunun yardımcıları. Allah'a iman ettik. Şahit ol, biz Müslümanlarız," dediler.

Rabbimiz, senin indirdiğine iman ettik ve peygambere uyduk. Artık bizi hakikate şahitlik edenlerle beraber yaz.

Hani Allah şöyle buyurmuştu: "Ey İsa, şüphesiz senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden kurtararak temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmeteceğim.

inkar edenlere gelince, onlara dünyada da ahirette de şiddetli bir şekilde azap edeceğim. Onların hiç yardımcıları da olmayacaktır.

0: İman edip salih ameller işleyenlere gelince, Allah onların mükafatlarını tas tamam verecektir. Allah zalimleri sevmez.
1: ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ.
0: Ey Muhammed! Bunu bildirdiklerimizi biz sana ayetlerden ve hikmet dolu Kur'an'dan okuyoruz.

0: Şüphesiz Allah katında yaratılışları bakımından İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi. O da hemen oluverdi.
1: El hakku min rabbike fe la tekun minel mumterin.
0: Hak Rabbindendir. O halde sakın şüphe edenlerden olma.

sana gerekli bilgi geldikten sonra artık kim bu konuda seninle tartışacak olursa de ki, gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı çağıralım. Biz de siz de toplanalım. Sonra gönülden dua edelim de Allah'ın lanetini aramızdan yalan söyleyenlerin üstüne atalım. İnne hâzâ lehuvel kasasul hak.

0: Şüphesiz bu İsa hakkındaki gerçek kıssadır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
1: فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِالْمُفْسِد۪ينَ
0: Eğer yüz çevirirlerse şüphesiz ki Allah fesat çıkaranları çok iyi bilir.

De ki, ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin. Yalnız Allah'a ibadet edelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilah edinmesin. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, deyin ki şahit olun. Biz Müslümanlarız.

Ey kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Oysa Tevrat da, İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz?

İşte siz böyle kimselersiniz. Diyelim ki biraz bilginiz olan şey hakkında tartıştınız. Ya hiç bilginiz olmayan şey hakkında niçin tartışıyorsunuz? Allah bilir. Siz bilmezsiniz.

İbrahim ne Yahudiydi ne de Hristiyan. Fakat o Hanif, Allah'ı bir tanıyan, Hakk'a yönelen bir Müslümandı. Allah'a ortak koşanlardan da değildi.

Şüphesiz insanların İbrahim'e en yakın olanı, elbette ona uyanlar, bir de bu Peygamber Muhammed ve müminleridir. Allah da müminlerin dostudur.

kitap ehlinden bir grup sizi saptırabilmeyi çok arzu etti. Oysa sadece kendilerini saptırıyorlar. Fakat farkına varmıyorlar.

kitap ehlinden bir grup, müminlere indirilene günün başlangıcında inanın, sonunda da inkar edin. Belki onlar size bakarak dönerler dedi.

sizin dininize uyandan başkasına inanmayın dediler. De ki, şüphesiz hidayet Allah'ın hidayetidir. Birine size verilenin benzerinin verilmesinden veya Rabbinizin huzurunda aleyhinize deliller getireceklerinden ötürü mü böyle söylüyorsunuz? De ki, lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır. Hakkıyla bilendir.

Kitap ehlinden öylesi vardır ki ona yüklerle mal emanet etsen onu sana eksiksiz ziyade eder. Fakat onlardan öylesi de vardır ki ona bir dinar emanet etsen tepesine dikilip durmadıkça onu sana iade etmez.

şüphesiz Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karşılığa değişenler var ya, işte onların ahirette bir payı yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temizlemeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır.

Onlardan, kitap ehlinden bir grup var ki, kitaptan olmadığı halde, kitaptan sanasınız diye okudukları kitaptanmış gibi dillerini eğip bükerler ve bu Allah'ın katındandır derler. Halbuki o Allah katından değildir. Bile bile Allah'a karşı yalan söylerler.

0: Allah'ın kendisine kitabı, hükmü, hikmeti ve peygamberliği verdiği hiçbir insanın Allah'ı bırakıp bana kullar olun demesi düşünülemez. Fakat şöyle öğüt verir. Öğretmekte ve derinlemesine incelemekte olduğunuz kitap uyarınca Rabbaniler, Allah'ın istediği örnek ve dindar kullar olun.
1: وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
0: Onun size melekleri ve peygamberleri ilahlar edinin diye emretmesi de düşünülemez. Siz Müslüman olduktan sonra o size hiç inkarı emreder mi?

Hani Allah peygamberlerden andolsun size vereceğim her kitap ve hikmetten sonra elinizdekini doğrulayan bir peygamber geldiğinde ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka yardım edeceksiniz diye söz almış ve bunu kabul ettiniz mi? Verdiğim bu ağır görevi üstlendiniz mi? Demişti. Onlar kabul ettik demişlerdi. Allah da öyleyse şahit olun. Ben de sizinle beraber şahit olanlardanım demişti.

Göklerdeki ve yerdeki herkes ister istemez ona boyun eğmişken ve ona döndürülüp götürülecekken onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar?

De ki Allah'a, bize indirilene, Kur'an'a, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve Yakub oğullarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rablerinden verilene inandık. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz ona teslim olanlarız.

kim İslam'dan başka bir din ararsa, bilsin ki o din ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır.

iman ettikten, peygamberin hak olduğuna şahitlik ettikten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra inkar eden bir toplumu Allah nasıl doğru yola eriştirir? Allah zalim toplumu doğru yola iletmez.

0: لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.
1: İşte onların cezası Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin üzerlerine olmasıdır. Onun lanetin içinde ebedi kalacaklardır. Onların azabı hafifletilmez. Onlara göz açtırılmaz.

Ancak bundan sonra tövbe edip kendilerini düzeltenler müstesnadır. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Şüphesiz iman ettikten sonra inkar eden, sonra da inkarda ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar sapıkların ta kendileridir.

0: Şüphesiz inkar edip kafir olarak ölenler var ya, dünya dolusu altını fidye verseler bile bu hiçbirisinden asla kabul edilmeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Onların hiçbir yardımcıları da yoktur.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'in nurlu yolundan bizleri ayırma. Ya Rabbi, onun ahkamını yaşayıp tatbik edenlerden eyle. Kur'an-ı Kerim bizlere lütfun ve kereminle dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, sırat üzerinde nur, cennete götüren bir refik, ateşten koruyan bir perde ve bütün iyiliklere ulaştıran bir delil ve imam kıl. Amin.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihan Kodal. Duha Suresi.

0: وَإِمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine andolsun. Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme. Sakın isteyeni azarlama. Rabbinin nimetine gelince işte onu anlat. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın duası. Enbiya Suresi 87. ayet.
4: Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Tekasür Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çoklukla övünmek sizi kabirlere varıncaya, ölünceye kadar oyaladı. Hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, kesin olarak bir bilseniz, andolsun o cehennemi muhakkak göreceksiniz. Yine andolsun onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz. Sonra o gün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ehli kitapla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Âl-i İmran Suresi 75.
4: Kitap ehlinden öylesi vardır ki ona yüklerle mal emanet etsen onu sana eksiksiz iade eder. Fakat onlardan öylesi de vardır ki ona bir dinar emanet etsen tepesine dikilip durmadıkça onu sana iade etmez. Bu da onların ümmilere karşı yaptıklarımızdan bize vebal yoktur demelerinden dolayıdır. Onlar bile bile Allah'a karşı yalan söylerler.
1: Nisa Suresi 159.
5: Kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki ölümünden önce ona, İsa'ya iman edecek olmasın. Kıyamet günü o, İsa, onların aleyhine şahit olacaktır.
1: Haşr Suresi 2.
6: O, kitap ehlinden inkar edenleri ilk toplu sürgünde yurtlarından çıkarandır. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın emri onlara ummadıkları yerden geldi. O yüreklerine

0: korku düşürdü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. Ey basiret sahipleri, ibret alın.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. Bakara Suresi 153 ila 157. ayetler ve Nasr Suresi.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet gelince, biz şüphesiz her şeyimizle Allah'a aitiz ve şüphesiz ona döneceğiz derler. İşte Rableri katından rahmet ve merhamet onlaradır. Doğru yola ulaştırılmış olanlar da işte bunlardır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih, Mekke fethi geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ederek tesbihte bulun ve ondan bağışlama dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Kuyuya düşmekten sana sığınırım. Yüksekten düşmekten sana sığınırım. Boğulmaktan ve yangından sana sığınırım. Ölüm esnasında şeytana çarpılmaktan sana sığınırım. Senin yolundan yüz çevirmiş bir halde ölmekten sana sığınırım. Zehirli hayvan sokmasıyla ölmekten sana sığınırım. Sana

Aşre Şeref. Okuyan Mehmet Gümüştepe. Enfal Suresi 45 ila 48. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bir düşman birliğiyle çatıştığınız vakit sebat ediniz ve Allah'ı çokça anınız ki zafer sizin olsun. Allah ve Resulüne itaat edin. Birbirinize düşmeyin. Sonra zayıflarsınız ve zaferi elden kaçırırsınız. Sabredin. Kuşkusuz Allah sabredenlerle beraberdir. İnsanları Allah yolundan engellemek üzere taşkınlık ve gösteriş yaparak yurtlarından savaşa çıkıp gelenler gibi olmayın.

0: Allah onların yaptıklarını kuşatmıştır. O vakit şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş ve bugün insanlar arasında sizi yenecek kimse yoktur. Ben de sizin yanınızdayım demişti. Ardından iki güç birbirini görünce hemen dönüş yaptı. Ve şüphesiz benim sizin sorumluluğunuzla ilgim yok. Kuşkusuz sizin görmediğinizi görüyorum ve elbette Allah'tan korkuyorum. Allah'ın cezası çetindir dedi. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: İlk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin hayatları, tebliğleri ve mücadeleleri peygamberlerimizin izinden radyo belgeseliyle sizlerle buluşuyor. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Ankebut Suresi 41 ila 45. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızıysa şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey Muhammed, kitaptan sana vahyedileni oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şifadır.
2: Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt. Kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Tevbe Suresi 119 ila 122. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: يحذرون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. Medine halkı ve onların çevresinde bulunan bedevilere Allah'ın Resulü'nden geri kalmak, kendi canlarını onun canından üstün tutmak yaraşmaz. Çünkü onların Allah yolunda çektikleri susuzluk, yorgunluk, açlık, kafirleri öfkelendirmek üzere bir yere adım atmaları ve düşmana karşı herhangi bir başarı kazanmaları gibi hiçbir olay yoktur ki karşılığında kendilerine iyi bir amelin sevabı yazılmış olmasın. Şüphesiz Allah iyilik yapanların mükafatını elbette zayi etmez. Allah yolunda küçük büyük bir harcama yapmazlar ve bir vadiyi kat etmezler ki bunlar Allah'ın yaptıklarının daha güzeliyle kendilerini mükafatlandırması için hesaplarına yazılmış olmasın. Ne var ki müminlerin hepsi toptan seferber olacak değillerdir. Öyleyse her kesimden bir grupta din konusunda köklü ve derin bilgi sahibi olmak ve döndükleri zaman kavimlerini uyarmak için geri kalsa ya. Umulur ki sakınırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7.

Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Wow Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Şuayb'ın hayatı. 1. bölüm. Medyen'e doğru. Bir peygamber, bir coğrafya, bir karakter. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a. Salat ve selam Hazreti Muhammed'e, âline ve ashabına olsun. Peygamberlerimizin izinden belgesel serimizin bu bölümünde Kur'an-ı Kerim'de adı geçen, hitabeti, hikmeti ve merhametiyle anılan bir peygamberin izini süreceğiz. Hazreti Şuayb aleyhisselam. Hazreti Şuayb Medyen toplumuna gönderilmişti. Medyen, Şam'la Hicaz hattına bakan, ticaret yollarının kavşağında yer alan önemli bir bölge olarak anılır. Tarihi anlatımlarda Medyen ismi, Hazreti İbrahim'in soyundan gelen Medyen'le ilişkilendirilir. Kur'an'da ise Medyen halkı, özellikle toplumsal ve ahlaki bozulmalarıyla gündeme gelir. Bu coğrafya yalnızca Hazreti Şuayb'ın tebliğiyle değil, Hazreti Musa'nın hayatındaki önemli bir durak olmasıyla da hatırlanır. Hazreti Musa aleyhisselam, Mısır'da yaşanan bir hadisenin ardından oradan ayrılır ve Medyen'e doğru yola çıkar. Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra Medyen'e vardığında, bir kuyunun başında hayvanlarını sulamak isteyen iki genç kadın görür. Kalabalık, onların hayvanlarını sulamasına fırsat vermemektedir. Hazreti Musa, onların bu durumunu fark eder. Kadınların, çobanlar çekilip gitmeden hayvanlarını sulayamadıklarını öğrenir. Bunun üzerine onlara yardım eder, hayvanlarını sular ve bir kenara çekilir. Bu davranış onun yalnızca güçlü değil, aynı zamanda merhametli ve adaletli bir karaktere sahip olduğunu gösterir. Kızlar eve döndüklerinde bu yardımı babalarına anlatırlar. Rivayetlerde bu baba Hazreti Şuayb aleyhisselam olarak zikredilir. Hazreti Musa eve davet edilir. Yorgun, yabancı ve memleketinden uzak düşmüş bir misafir olarak ağırlanır. Bu sahne Kur'an'da yalnızca bir iyilik hikayesi olarak yer almaz. Aynı zamanda emanet, iffet, çalışma ahlakı, güvenilirlik ve adalet gibi kavramların peygamberler tarihindeki canlı örneklerinden biri olarak karşımıza çıkar. Hazreti Musa'nın Medyen'deki bu dönemi, onun hayatında yeni bir safhanın başlangıcı olur. Rivayetlerde belirli bir süre hizmet karşılığında evlilikle mükafatlandırıldığı aktarılır. Ancak burada asıl dikkat edilmesi gereken nokta, Kur'an'ın işaret ettiği ahlaki çerçevedir. Medyen, bir tarafta Hazreti Musa'nın hayatında güvenli bir durak olarak görünürken, diğer tarafta Hazreti Şuayb'ın kavmine yaptığı büyük tebliğin mekanıdır. Bugün bazı bölgelerde Hazreti Şuayb'ın kabri diye ziyaret edilen yerler anılır. Fakat burada ihtiyatlı olmak gerekir. Peygamber Efendimizin kabri şerifi dışında, diğer peygamberlerin kabir yerleri hakkında kesin tarihi belirlemeler çoğu zaman mümkün değildir. Bu tür yerler, kesin kabir olmaktan ziyade makam olarak değerlendirilmelidir. Hazreti Şuayb kıssasına yaklaşırken de esas odak, mekanlardan çok mesaj olmalıdır. Çünkü peygamberlerin hayatında asıl iz, taşta, toprakta ya da bina kalıntılarında değil, bıraktıkları ahlakta, tevhid çağrısında ve insanlığı davet ettikleri doğruluk yolundadır. Hazreti Şuayb'ın gönderildiği Medyen halkı, ticarette iç içe yaşayan bir toplumdu. Çarşılar, pazarlar, yollar ve ölçü tartı düzeni hayatlarının merkezindeydi. Fakat bu ticari canlılığın içinde zamanla derin bir bozulma kök salmıştı. Medyen halkının problemi yalnızca inanç alanında değildi. Onların bozulması gündelik hayatın içine işlemişti. Ölçüde hile yapıyor, tartıda eksiltiyor, insanların mallarını değersizleştiriyor ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyorlardı. İşte Hazreti Şuayb'ın tebliği tam da bu noktada başlar. O, kavmini yalnızca Allah'a kulluğa değil, aynı zamanda adalete, dürüstlüğe, ticarette hakkaniyete ve toplumsal düzenin ıslahına çağıracaktır. Çünkü tevhid, yalnızca kalpte saklanan bir inanç

yalnızca inanca değil, hayatın tamamına yönelen bir ıslah çağrısıydı. Peygamberlerimizin izinden.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kemaneci. Taha Suresi 1-12. Ayetler.

0: Boş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta-ha. Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik. O, yüksek gökleri yaratanın katından peyderpey indirilmiştir. Rahman, arşa kurulmuştur. Göklerdeki, yerdeki, bu ikisi arasındaki ve toprağın altındaki her şey yalnızca O'nundur. Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de Allah için birdir. Çünkü O gizliyi de bilir, ondan daha gizli olanı da. Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur. Musa'nın haberi sana ulaştı mı? Hani bir ateş görmüştü de ailesine, siz burada kalın, ben bir ateş gördüm, oraya gidiyorum. Umarım ondan size bir kor ateş getiririm, yahut ateşin başında yol gösterecek birini bulurum demişti. Ateşin yanına varınca ona şöyle seslenildi. Ey Musa, şüphe yok ki ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen mukaddes Vadi Tuva'dasın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an mutluluktur.
0: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Furkan Suresi 53 ila 60. ayetler.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, birinin suyu lezzetli ve tatlı, diğerininki tuzlu ve acı olan iki denizi salıverip, aralarına da görünmez bir perde ve karışmalarını önleyici bir engel koyandır. O, sudan bir insan yaratıp ondan soy sop ve hısımlık meydana getirendir. Rabbin her şeye hakkıyla gücü yetendir. Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne faydası ne de zararı dokunan şeylere kulluk ederler. Kafir, Rabbine karşı şeytana arka çıkandır. Biz seni ancak bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. De ki, ben buna karşılık sizden dileyen kimsenin Rabbine giden yolu tutmasından başka herhangi bir ücret istemiyorum. Sen o ölümsüz ve daima diri olana, Allah'a tevekkül et. Onu her türlü övgüyle yücelterek tesbih et. Kullarının günahlarından hakkıyla haberdar olarak o yeter. Gökleri ve yeryüzünü ve ikisi arasındakileri 6 gün içinde 6 evrede yaratan, sonra da arşa kurulan Rahman'dır. Sen bunu haberdar olana sor. Onlara, Rahman'a secdeye kapanın denildiğinde, Rahman da nedir, senin bize emrettiğine mi secde edeceğiz derler ve bu onların nefretini arttırır. Azim

0: Olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan aşr-ı şerifte secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Türkiye ve dünyanın önde gelen hafızları ve Kur'an okuyucularından binlerce aşr-ı şerif. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Şems Suresi.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşe ve onun aydınlığına andolsun, onu izlediğinde aya andolsun, onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun, onu bürüdüğünde geceye andolsun, göğe ve onu bina edene andolsun, yere ve onu yayıp döşeyene andolsun, nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı sebebiyle yalanladı. Hani onların en bedbahtı olan fesat çıkartmak için ileri atılmıştı. Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti: Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun. Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmez de. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir yolculuk için Vav Radyo. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celalü göklerin yaratılışını yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan buyurur:
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Lokman Suresi 10. Ayet.
5: Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yeryüzüne de sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı. Gökten de yağmur indirip orada her türden güzel ve faydalı bitki bitirdik.
3: Talak Suresi 12. Ayet.
6: Allah yedi göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Allah'ın emri bunlar arasından inip durmaktadır ki Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz.
3: Enbiya Suresi 30. Ayet.
7: İnkar edenler, göklerle yer bitişikken bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hala inanmayacaklar mı?
3: Enbiya Suresi 32. Ayet.
8: Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlarsa oradaki Allah'ın varlığını gösteren delillerden yüz çevirmektedirler.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. Meryem Suresi 40 ila 55. ayet.

واذكر في الكتاب إسماعيل.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz yeryüzüne ve onun üzerindekilere biz varis olacağız. Biz. Ancak bize döndürülecekler. Kitapta İbrahim'i de an. Gerçekten o son derece dürüst bir kimse, bir peygamberdi. Hani babasına şöyle demişti. Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana bir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Babacığım, doğrusu sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Bana uy ki seni doğru yola ileteyim.

0: Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman'a isyankâr olmuştur. Babacığım, doğrusu ben sana çok esirgiyici Rahman tarafından bir azabın dokunmasından, böylece şeytana bir dost olmandan korkuyorum. Babası, ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen mutlaka seni taşa tutarım. Uzun bir süre benden uzaklaş, dedi. İbrahim şöyle dedi. Esen kal, senin için Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz o beni nimetleriyle kuşatmıştır. Sizi ve Allah'tan başka taptıklarınızı terk ediyor ve Rabbime ibadet ediyorum. Rabbime ibadet etmekte de mutsuz olmayacağımı umuyorum. İbrahim onları da onların taptıklarını da terk edince ona İshak'la Yakub'u bağışladık ve her birini peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Onlar için yüce bir doğruluk dili var ettik. Güzel bir sözle anılmalarına temin ettik. Kitapta Musa'yı da an. Şüphesiz o seçkin bir insandı. Bir Resul, bir Nebi'ydi. Ona Tur Dağı'nın sağ tarafından seslendik ve kendisiyle gizlice konuşmak için kendimize yaklaştırdık. Rahmetimiz sonucu kardeşi Harun'u bir Nebi olarak kendisine bahşettik. Kitapta İsmail'i de an. Şüphesiz o sözünde duran bir kimseydi. Bir Resul, bir Nebi'ydi. Ailesine namaz ve zekatı emrederdi. Rabbinin katında da hoşnutluğa ulaşmıştı. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: إلهي يا رب، إلهي يا رب ادعوني استجب لكم buyurdun Mevlamız. Bize cesaret verdin. Bütün hatalarımızı, kusurlarımızı dikkate aldığımız zaman hangi yüzle Rabbimden isteyeceğim mahcubiyetini yaşarken bize cesaret veren yine senin bize öğrettiklerin. Ud'uni estecib lekum. İza se'eleke ibadi anni fe inni karib. Kulum benim hakkımda sana sorduğunda ona söyle ki ben yakınım. Şah damarından daha yakın olduğunu Efendimizin de ve senin kitabının da bize haber verdiği Mevlamız. Şimdi gönlümüzü açtık, ellerimizi de açtık. Senden evvela iman ve hidayet diliyoruz. İman ve hidayet üzere bir hayatı yaşamayı cümlemize nasip eyle ya.
1: Amin.
0: İmanımızı, hidayeti, bizi en doğruya götürecek yolu, yolumuzu İslam olarak seçtik. Bu yolda son nefesimizi verinceye kadar daim ve kaim eyle ya.
1: Amin.
0: İlahi, hasbel beşeriyye nefsimiz var. Bizimle uğraşan şeytan düşmanımız var. Zaman zaman oyununa gelebiliyoruz, yanlışlar yapabiliyoruz. Ama inanıyoruz ki eğer biz beş vakit namazı huşu ile kılar ve bunu muhafaza edersek şeytanın oyununu da bozacağız. Senin yolunda mesafe almaya ve bizi sana yaklaştıracak şekilde manevi kazanımlar, mertebeler elde etmeye devam edeceğiz. Rızana ulaştırıncaya kadar. Rabbim, dünyada yaşarken imtihanımız gereği bazen hayırlarla imtihan ediyorsun, bazen şerlerle imtihan ediyorsun. Hayırlarla imtihan ettiğinde şükür bekliyorsun. Şerlerle imtihan ettiğinde sabır ve teslimiyet bekliyorsun. Ya Rab, bize sabredici kullarından olmayı nasip eyle.
1: Amin.
0: Nimetler karşısında şükredici kullarından olmayı nasip eyle.
1: Amin.

dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. İbrahim Suresi 7 ila 12. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Hani Rabbiniz şöyle duyurmuştu: andolsun eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir. Musa şöyle dedi: siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi nankörlük etseniz de gerçek şu ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övgüye layık olandır. Sizden önceki Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonrakilerin, ki onları Allah'tan başkası bilmez, haberi size gelmedi mi? Onlara peygamberleri mucizeler getirdiler de onlar öfkeden parmaklarını ısırmak için ellerini ağızlarına götürüp biz sizinle gönderileni inkar ediyoruz, bizi çağırdığınız şeyden de derin bir şüphe içindeyiz dediler. Peygamberleri dedi ki: gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi var? Halbuki o günahlarınızı bağışlamak ve sizi belli bir zamana kadar ertelemek için sizi imana çağırıyor. Onlar, siz de bizim gibi sadece birer insansınız, bizi babalarımızın taptıklarından alıkoymak istiyorsunuz, öyleyse bize apaçık bir delil getirin dediler. Peygamberleri onlara dedi ki: biz ancak sizin gibi birer insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine peygamberlik nimetini bahşeder. Allah'ın izni olmadıkça bizim size bir delil getirmemiz haddimize değil. Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Allah bize yollarımızı dosdoğru göstermişken biz ne diye ona tevekkül etmeyelim?

0: Bize yaptığınız eziyete elbette katlanacağız. Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül etsinler.
1: Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hadi Duran. Neml Suresi 59 ila 66. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! De ki, hamd Allah'a mahsustur. Selam onun seçtiği kullarına. Allah mı daha hayırlıdır, yoksa onların ortak koştukları mı? Yahut gökleri ve yeri yaratan ve size gökten yağmur indirip onunla ağaçlarını sizin yetiştiremeyeceğiniz gönül alıcı güzel bahçeler meydana getiren mi? Allah'la birlikte başka ilah var mı? Hayır, onlar Allah'a eş tutan bir kavimdir. Yahut yeryüzünü karar kılma yeri yapan, içinde nehirler akıtan, onun için oturaklı dağlar yapan ve iki denizin arasına bir engel koyan mı? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Hayır, onların çoğu bilmiyor. Yahut kendisine dua ettiği zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen kötülüğü kaldıran, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah'la birlikte başka ilah mı var? Ne kadar az düşünüyorsunuz? Yahut karanın ve denizin karanlıklarında size yolunuzu gösteren ve rahmetinin önünden rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen mi? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Allah onların ortak koştuklarından yücedir. Yoksa başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? De ki, eğer doğru söyleyenler iseniz kesin delilinizi getirin. De ki, göktekiler ve yerdekiler gaybı bilmezler, ancak Allah bilir. Onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerinin de farkında değildirler.

0: Ahiret gününün gerçekleşeceği hakkında bilgi peygamberler aracılığıyla onlara peş peşe gelmiştir. Fakat onlar bu konuda şüphe içindedirler. Daha doğrusu onlar ahiretten yana kördürler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Fatır Suresi 29 ila 35. ayetler ve Buruç Suresi 12 ila 22. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Allah kendilerine mükafatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da artırsın diye böyle yaparlar. Şüphesiz O çok bağışlayandır. Şükrün karşılığını verendir. Ey Muhammed! Sana vahyettiğimiz kitap, Kur'an, kendinden öncekini tasdik eden hak kitaptır. Şüphesiz Allah kullarından hakkıyla haberdardır. Onları hakkıyla görür. Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere, Muhammed'in ümmetine miras olarak verdik. Onlardan kendine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan Allah'ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur. Onlar Adn cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Oradaki elbiseleri de ipektir. Şöyle derler: Hamd bizden hüznü gideren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbimiz çok bağışlayandır. Şükrün karşılığını verendir. O lütfuyla bizi kalınacak yurda yerleştirendir. Bize orada bir yorgunluk dokunmaz. Bize orada usanç da gelmez. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok çetindir. Şüphesiz O başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar. O çok bağışlayandır, çok sevendir. Arşın sahibidir, şanı yüce olandır. Dilediğini mutlaka yapandır. Orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana geldi mi? Hayır. İnkar edenler hala yalanlamaktadırlar. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır. O korunmuş bir levhada, levh-i mahfuzdadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in meali, Türkiye'nin en iyi, en seçkin sesleriyle sadece Vav Radyo'da.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır.
5: Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresin.
6: Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin.
7: Size beklenmedik bir anda veya açıktan açığa gelse, zalimler toplumundan başkası mı helak edilecek?
8: Yoksa yardım ancak Allah katındandır. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir.
9: Çünkü O haddi aşanları sevmez.
0: Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.
10: Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin.
11: Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.
12: O rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir.
11: Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit
13: onları ölü bir beldeyi diriltmek için sevk ederiz de oraya suyu indiririz.
14: Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız.
15: İşte ölüleri de öyle çıkaracağız.
16: Ola ki ibretle düşünürsünüz.
17: Toprağa iyi ve elverişli beldenin bitkisi Rabbinin izniyle bol ve bereketle çıkar.
18: Toprağa kötü ve elverişsiz olandansa faydasız bitkiden başkası çıkmaz.
19: Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur.
2: Şükredecek bir toplum için biz ayetleri işte böyle değişik biçimlerde açıklıyoruz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
6: Kavramların hakikati.
20: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü küfür kavramını Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan etmektedir.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
20: Bakara Suresi 88. Ayet.
21: Kalplerimiz muhafazalıdır dediler. Öyle değil. İnkarları sebebiyle Allah onları lanetlemiştir. Bu yüzden pek az iman ederler.
20: Ali İmran Suresi 90. Ayet.
2: Şüphesiz iman ettikten sonra inkar eden, sonra da inkarda ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar sapıkların ta kendileridir.
20: Hucurat Suresi 7. Ayet.
10: Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş, inkarı, fasıklığı ve İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir.
20: Zümer Suresi 7 ve 8. Ayetler.
11: Eğer inkar ederseniz, şüphesiz ki Allah sizin iman etmenize muhtaç değildir. Ama kullarının inkar etmesine razı olmaz. Eğer şükrederseniz, sizin için buna razı olur. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O da size yaptıklarınızı haber verir. Çünkü o göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilir. İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra kendi tarafından ona bir nimet verdiği zaman daha önce ona yalvardığını unutur ve Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koşar. De ki, küfrünle az bir süre yaşayıp geçin. Şüphesiz sen cehennemliklerdensin.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
22: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Nisa suresi 11 ila